0: Çok şükür. Bugün de güzelce havalandık. Dikkat öyküsü için hazır mısınız evlatlar?
1: Evet.
0: O halde oturun da size neşesini yitiren çocuk hikayesini anlatayım.
2: Neşesini mi yitirmiş? Ama neden?
0: Bilmem. Dinleyin de anlatayım. Bir varmış, bir yokmuş. Bir çocuk varmış. Bu çocuk neşesini kaybetmiş. Aramış, taramış, bulamamış. Gün geçtikçe yüzü asık, somurtan birine dönüşmüş. Her yerde neşesini aramış. Lakin bir türlü bulamamış. Bu meseleye çözüm bulmak için bir bilgine danışmaya karar vermiş. Az gitmiş, uz gitmiş, bir bilgenin kapısına varmış. Kapıyı tıklatmış, bilge kişi onu içeri buyur etmiş. Çocuk bilge kişiye...
3: Aman efendim, yaman efendim. Ben neşemi kaybettim. Arar dururum, bulamam. Bana bir yardım et.
0: Demiş. Bilge kişi ona bakmış ve...
3: Peki evlat. Sen neşeni en son ne zaman, nerede gördün?
0: Diye sormuş. Çocuk düşünmüş, düşünmüş, bir türlü hatırlayamamış. Bilge kişi de ona...
3: Şimdi git evine, iyice bir düşün. Nerede unuttun acaba neşeni?
0: Demiş. Çocuk söyleneni yapmış, gerisin geri evine dönmüş. Çocuk düşünmüş durmuş. Neşem en son ne zaman yanımdaydı? Geçen yıl mı? Yok yok değil. Daha mı eski? Belki de evvelki yıl. Diye diye uykuya dalmış. Çocuk uykusunda görmüş bir düş. Çocuk düşünde kalabalık bir ortamda görmüş kendini. Arkadaşları, ailesi, herkes orada. Bir mutluymuş ki rüyasında. Sorma. Derken çocuk uyanmış. Kafasına dank etmiş.
3: Evet ya, ben uzun zamandır arkadaşlarımla bir araya gelmiyorum. Varsa yoksa telefonla, tabletle oynuyorum. Uzun zamandır annemle babamla doğru düzgün vakit geçirmiyorum.
0: Demiş. Birdenbire hatırlamış çocuk neşesini nerede unuttuğunu. En son arkadaş ortamına gittiğinde orada bırakıp çıkmış. Sonra iyice düşünmüş.
3: Ah, ne neşeliydim eskiden. Göğe bakar, hayal kurardım. Oyun oynar, neşe saçardım. Sonra bu telefonu aldım elime, daldım sanal bir oyunun içine.
0: İşte ben de böylece kaybettim neşemi, demiş. Oysa arkadaşlarımla, ailemle ne kadar güzel vakit geçiriyormuşum. Onlarla gülüp eğlendiğim zamanlardaki mutluluğumu, neşemi öylesine özlemişim ki.
3: Çocuk böyle düşüne düşüne kalkmış yataktan, çıkmış sokağa.
0: Sokakta oyun oynayan arkadaşlarının yanına gitmiş. Aralarına katılmış, onlarla oyun oynamış. Eline gerçek bir oyuncak almış. Hayaller kurup oynamış.
3: Arkadaşlarıyla mahalleyi gezmiş. Komşularını görmüş, hal hatır sormuş.
0: Ve çocuk birdenbire yüzüne bir gülümseme yayıldığını fark etmiş.
3: Demiş, kırlara gideyim, denize bakayım, rüzgarı hissedeyim.
0: Doğanın içine karışmış. Gezmiş, dolaşmış. Sonra ellerini açıp Rabbine dua etmiş.
3: Bana dolaşacak ayak, konuşacak dil, görecek göz verdin. Sağlık verdin, sıhhat verdin, rızık verdin. Seyreleyecek onca güzellik sundun. Rabbim sana şükürler olsun.
0: Demiş. Ve neşesi yerine gelmiş. Sahip olduğumuz her şeyin kıymetini bilmeliyiz çocuklar. Sağlığımızın, bu dünya nimetlerinin, aklımızın, hayal gücümüzün ve saymakla bitmeyecek bu güzelliklere sahip olmak bize neşe katmalı.
3: Neşeli olmayı kim sever?
1: Ben! Ben de!
2: Ben de!
0: Evet, sıra geldi dikkat yarışına. İlk sorunuz geliyor. Bu çocuk neşesini bulmak için kimden yardım istemişti?
1: Bilge kişiden.
3: Harika. 1-0 öndesin. Peki bilge kişi ona ne demişti?
1: Neşeni en son nerede gördüğünü hatırla demişti.
0: Tebrikler evlat. 2 puana ulaştın bile. O halde son sorunu

0: geliyor. Bu çocuk neşesini nerede kaybettiğini nasıl hatırlamıştı?
1: Rüya görmüştü. Rüyasında hatırlamıştı.
2: Tebrikler Miço. Bir puanı kaptın.
0: Ve böylece kaybedeni olmayan yarışmamızın kazananı minik dostumuz oldu. Tebrikler.
3: Teşekkürler Agah dede.
2: Bugünün hatırası olarak bizden bir balon maketi ve bir de rozet kazandın.
1: Böylece artık sen de Dikkat Balon ailesinin bir üyesi oldun.
0: O halde hadi bir alkışlayın arkadaşınızı.
1: Hey hey hey Dikkat Balonu.
4: Çok güzel bir yarış oldu.
1: Soruldu tam 3 soru.
4: Kazanan Oğuz oldu.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
3: Miş mış mış miş.
4: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
5: Buradaymış.
3: Ne güzelmiş.
4: Bugün Eren nerelerdeymiş?
6: Astronot olmuş, uzaydaymış.
4: Ceren neden çok sevinmiş?
7: Annesiyle börek yapmış.
4: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Kara yok mu? Nerede peki? Endişelenmeli miyiz? Nerede bu çocuk? Aradın mı kendisini? Ulaşamadın muhtemelen. Hemen bir de ben arayayım, dur. Çalıyor. Üç defa çaldırdım. Kapatayım. Allah Allah. Ne oldu acaba? Hele şükür. Karacığım, nerelerdesin sen? Endişeni tahmin edebiliyorum.

Diyorum keçi. Ama mutlaka bir açıklaması vardır. Değil mi Kara? Önemli bir şey yoktur inşallah Kara. Telefonunu da açmayınca merak ettik doğrusu. Telefon evde mi kaldı? Çok uykulu görünüyorsun. Geç mi yattın? Yoksa akşamki maça bakmak için mi? Anlaşıldı. Uykunu alamayınca da uyanamadın ve programa yetişemedin. O zaman vaktinde yatmanın ve uykumuzu almanın önemine dair bir kapışma yapsak hiç fena olmayacak. Ne dersiniz? Siz düşünürken ben de önce kimin çizeceğini seçeyim. Tamam. Keçecim hazır mısın? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir saat. Şaşırdık mı? Hayır. Tam tahmin ettiğim gibi. Çocuklar gece 10'da yatarlar. Ve okuluna yetişmek için erkenden uyanırlar. Aynı zamanda sabah namazına uyanabilmek için de erken uyumak gerekir değil mi Kara? Aa, Kara uyuyor. Hay Allah, bu çocuk çok uykusuz kalmış. Hayır keçe, lütfen aklıma geleni yapma. Ama keçe, oldu mu şimdi? Kendine geldiysen eğer, kapışmaya var mısın Kara? Bakalım uykusuzluğunu yenmeye çalışan Kara bize neler çizecek? Evet, uyumadan önce pijamalarımızı giymeli ve dişlerimizi fırçalamalıyız. Çok güzel bir hatırlatmaydı Kara. Teşekkürler. Uykun biraz daha açıldı mı? Nasılsın? Geldik bir programın daha sonuna. Ama Kara çok yorgun. Gidip dinlenmeli. Keçe, madem bu kadar çok istiyorsun, hemen açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bakalım neler olacak? İşte bu. İyi ki çizdin keçe. Yatmadan önce kitap okumanın kıymetini anlatmakla bitiremeyiz çocuklar. Hem hafızamızı kuvvetlendirir hem de stresi alır. Beynimizi dinlendirerek daha kaliteli uyumamızı sağlar. Uykuyla ilgili bu kapışma için teşekkürler çocuklar. Sağ olun. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

0: iki, üç.
1: Hadi, seni mi bekleyeceğim bütün gün burada?
0: Tamam, tamam, atıyorum.
1: Ha? Ah.
0: Bir, iki, üç. Ha,
1: hadi ama ya, çabuk olsana.
0: Ama sen beni hep acele ettiriyorsun ya.
1: Çünkü yavaşsın.
0: Ben yavaş değilim, sen acelecisin.
1: Tabii, tabii.
0: Bir, iki, üç.
1: Oo, çok uzağa gitti.
0: Ben kazandım. Ha? Yaşasın.
1: Ha? Of ya.
0: Ya, gördün mü? Seni dinleseydim atamazdım.
1: Temel amcam nerede kaldı ya? Hani balığa çıkacaktık?
0: Gelir birazdan.
1: Ama saatlerdir bekliyoruz.
0: Saatlerdir mi? Sadece ikişer kez taş attık Eymen. Ne saati?
1: Tamam işte. Taşı atman saatler sürmüş.
0: Hayır Eymen. Saatler falan sürmedi.
1: Böyle olmayacak. Ben gidip bir bakacağım.
0: Hey dur. Of ya. Bekle.
1: Temel amca. Seni bekliyoruz saatlerdir. Nerede kaldın? Balığa gidecektik hani.
0: Eymen. Ha? Önce neler olduğunu bir öğrenelim.
2: Kusura bakmayın çocuklar. Evden çıkarken musluğun su kaçırdığını fark ettim. Eğer tamir etmeden gelseydim evi su basardı.
0: Bilmiyorduk Temel amca.
2: Önemli değil Asya. Hallettim elhamdülillah. Ayrıca siz gideli saatler olmadı Eymen'cim. Ha? Hatta bir saat bile olmadı.
1: Şey, bana çok uzun geldi de.
2: Biraz acelecisin sanırım Eymen. Aceleyle yapılan işlerde ya yanlışlar olur ya da eksikler.
1: Aceleci olduğumu bana Asya da söyledi. Sanırım biraz öyleyim.
2: Üzülme. Bazen hepimiz acele ederiz. Şimdi benim evi temizlemem lazım.
0: Temel amca, evi temizlemede yardım edelim sana. Ne dersin?
2: Oo, işte buna hayır diyemem.
1: Hadi, ben hemen bez getireyim.
0: Ben de kova.
2: Hay Allah razı olsun sizden.
1: Ha, yaşasın.

0: Aferin Asya. Çek bakalım oltanı.
1: Hadi Asya ya. Çabuk olsana. Saatlerdir oltayı çekmeni bekliyoruz.
2: Ha?
1: Şaka şaka.

0: Öfkeyle kalkan zararla oturur.
1: Hagu yine karmaşık işler peşinde. Karmaşık da olsa çözer Hagu. Öfkelenme ama. Hagu her şeyi hemen fark eder. Denemekten yılmayan tatlı Hagu. Hayır, yine olmadı. Ve Hagu yardıma geliyor. Şefkatli Hagu. Hagu'ya kim yardım eder sizce? Elbette yardımsever, sevimli Çogu. Akıllı Çogu kılavuzla birlikte geliyor. Ve nasıl yapıldığını tane tane anlatıyor. Mühendis misin be Çogu? Şimdiden iyi gitmeye başladı. Aferin Hagu'ya. Hagu ya öfkelisin ya neşeli. İnsan duygularını kontrol edebilir mi acaba? Ne dersiniz çocuklar? Şu hevese bakın. Sanki uzay mekiği yapıyor. Bir öfkeli, bir sakin kafam, bir yaparım, bir yapamam. Bir öfkeli, bir neşeliyim, bir yuvarlak, bir köşeliyim. Bana da şarkı söylettin, ilahi Hagu. Evet, Çogu haklı. Sakinleş, sakinleş. Çok doğru. Sakinleşmenin en kolay yolu derin derin nefes almaktır. İşe yaradı. Nerede kalmıştık? Hagu'nun kafası karıştı. Hayır, sakinleşme yöntemleri işe yaramıyor. Aa, bu hiç iyi olmadı. Bak şu işe. Fırlayan parça uçağın kuyruğunu düşürdü. Öfke yine zarara yol açtı. Hagu'nun ilgisi her zaman tatlı Gugu'larda. Şefkatli Hagu'nun bir fikri var. Evet, küçük bir mola, biraz temiz hava. Hagu'nun aklı uçakta. Hagu üzgün. Fakat Çogu'nun desteğiyle morali şimdi düzelir. Hadi Hagu, neşelen. Hagu'nun neşesi yerine geldi. Evet, çizime bakarak yaparsa her şey yolunda gidecek. Aman da aman. Sakinleşip gelmek işe yaradı. Eyvah! Yine öfkelenecek Hagu. Hayır ama Hagu yaşasın, vazgeçti. Sakinleşmeyi de öğrendi. Çogu'nun öğrettikleri işe yaramış gibi. Hangi anne çocuklarının bu halini görüp mutlu olmaz ki? Yine yüzler gülüyor. Biliyordum. Hagu hatalar yapsa da sonunda başarır. Yine mutlu tatlı Gugu'lar. Uçur bakalım uçağını Hagu. Bunu hak ettin. Demek ki neymiş arkadaşlar? Her zaman sakin kalmak çok önemliymiş. Ve öfkeyle kalkan mutlaka zararla otururmuş.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane.

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane. Çizip

0: fırtına çıkacak. Ha?
1: Hadi çocuklar, ortalıktaki eşyaları karavana taşıyalım.
2: Tamam baba, hadi gelin bakalım.

0: Amma panik yaptınız ha. Alt üstü hafif bir esinti.
1: Sen fırtınadan korkmuyor musun dayı?
0: Rüzgardan korksak nefes almazdık yeğenim. Tabii.
2: Hadi Zeki. Burada durup konuşacağına birkaç parça eşya taşı.
0: Sırf senin güzel hatırın için babacığım. Yoksa hiç gerek yok bunlara canım. Tabii. Bunu da alalım. Rüzgarda uçup ormanı çizmesin.
3: Aferin Gümbel'e. Zeki'ye enerji verdin.
0: Aman ne komik. Oy, oh, oy.
4: Hadi çadırlarımızı sağlamlaştıralım.
5: Hadi dayı, biz de çadırımızı sağlamlaştıralım.
0: Korkma yeğenim. Bizim çadırımızda hiçbir şey.
6: Koş yeğenim, koş. Çadır kaçıyor.
5: Aman dayı ya, dedim ben sana.
0: Bir de iyi tarafından bak yeğenim.
5: Neymiş iyi taraf?
0: Arkadaşlarına anlatacağın bir macera anıldı. Tabii.
5: Aman ne macera.
1: Anne, rüzgar nasıl alışıyor?
0: Yeğenim, işi uzmanına sorsana.
2: Uzman?
4: Kimmiş o uzman?
0: Tabii ki ben.
2: Sıkı durun. Zeki hikayeleri geliyor.
0: Şimdi Yavuzcuğum, devler ülkesinde koca bir dev var. Bazen canı sıkılıyor, ıslık çalıyor. O zaman hafif rüzgarlar alışıyor.
7: Bazen de sinirleniyor ve hızlıca üflüyor. O zaman da fırtınalar çıkıyor. Tabii.
1: Dayıcığım, bu bilgi pek doğru gibi gelmedi bana.
4: Bir yanlışın olabilir mi acaba Zeki?
0: Ne alaka ya? Ben bu bilgiyi kitaptan okudum bir kere. Bilimsel bir gerçek bu. Tabii.
1: Bu bilimsel kitabın adı ne acaba?
0: Devler ülkesinde.
1: Aman dayı, aman. Masal kitabı o.
0: Ne olmuş yani? Kitap kitaptır.
8: Masal kitapları gerçeklere dayanmaz Zekicim. Bolca abartmalar olur, benzetmeler olur.
0: Neyse canım. Çok biliyorsanız siz söyleyin.
8: Şöyle basitçe anlatayım sana. Yeryüzünde molekül diye adlandırdığımız tanecikler vardır. Sıcak bölgelerde yeryüzündeki bu tanecikler ısınır ve ısındıkça da gökyüzüne doğru ilerlerler. Soğuk bölgelerde bulunan tanecikler ise üşüdükçe yeryüzüne doğru gelmek isterler. Isındığı için gökyüzüne giden taneciklerin oluşturduğu boşluğa gelip ısınmak isteyen bu taneciklerin geliş hızından dolayı da rüzgar oluşur.
0: Benim açıklamam daha eğlenceliydi.
2: Zeki.
0: Tamam baba ya, sustum. Benim... daha önemli. Tabii.
2: Allah'ın koyduğu kanunlarla kainat sürekli denge kurmaya çalışıyor. Hava da iki basınç alanı arasında denge kurana kadar rüzgar oluşturuyor.
1: Ben korkuyorum fırtınalardan. Çok tehlikeli değiller mi?
4: Fırtına bize bir şey yapmaz ama tedbirsizlik yapar.
5: Mesela çadırını sağlam kazığa bağlamazsan uçar gider. Tabii dayı.
0: Çok bilmiş seni.
8: Ayrıca rüzgarlar yağmurun oluşumunda önemli rol oynarlar. Denizlerin üzerinden ya da nemli alanlardan geçtiklerinde buralardaki nemi taşırlar ve soğuk alanlarda yağmur oluşmasını sağlarlar.
1: Harika. Artık rüzgarları sevmeye başladım.
5: Ben de sıkıntıdan patlamaya başladım.
3: Otur şiştik cidden.
2: Rüzgar da şiddetini azalttı.
1: Şöyle rüzgarla bir etkinlik yapsak iyi olurdu.
8: İyi fikir.
0: Rüzgar demek paraşüt demektir. Paraşüt demek de Zeki demektir. Tabii.
2: Yine başladı.
0: Paraşüt Zeki derler bana.
3: Oğlum boş ver. İş açacaksın başına yine.
0: Rica ederim anneciğim. Bu sözleri paraşüt Zeki'ye hakaret sayarım.
4: Paraşütü nereden bulacaksın Zeki? Çok merak ettim.
0: Enişteciğim. Lütfen. Tabii ki kendim yapacağım.
5: Nasıl?
0: Sofra bezine. Tabii.
3: Gitti güzelim sofra bezi.

0: Şimdi izleyin beni.
1: Eyvah.
0: Sakin ol sincap. Seninle işim yok. Bırak geçeyim. Düşürme beni. Korkmayın çocuk oyuncağı. Bütün mesele tekniği bilmekte. İzleyin de. Demiştim size. Bütün mesele teknikte.
1: Daha güvenli bir etkinlik yapın.
2: Rüzgar arabası yapmaya ne dersiniz?
3: Rüzgar baba arabası mı? İlginç bir fikre benziyor baba.
4: Nasıl yapacağız?
0: Bana bırakın o işi.
1: Bence hiç bırakmasınlar. Sus da enişteni dinle.
0: Aşk olsun anneciğim ya. Tamam, öyle olsun.
2: Yelkenli gemi gibi olacak. Dört tekerlekli gövdenin üzerine yelkenler yapacaksınız. Bunu kumaş ya da kağıtla yapabilirsiniz. Rüzgar yelkeninize çarpıp ileri itecek. Arabanız da böylece ileri gidecek.
0: Olmaz öyle. Rüzgar arabayı savurup atar.
3: Seni attığı gibi mi dayı?
0: Evet. Neyse, oraları karıştırmayalım Yavuzcuğum. Boşluklu yapacaksınız ki rüzgar aralardan gitsin. Arabayı savurup atmasın. Tabii.
2: Alın çocuklar. Bakalım kimin arabası yarışı kazanacak.
0: Yarışma. En sevdiğim. Gel bakayım.
3: Bu iş görür.
0: Demiştim ben.
3: Biz nasıl yapacağız dayı?
0: İşte böyle. Fazla rüzgar aralardan gidecek. Böylece araba uçmayacak. Bu kumaşa gelen rüzgar yeter de artar bile. Tabii.
3: Ama dayı.
0: Merak etme. Birinciyiz biz. Tabii.
3: Bu sorunu çözer.
0: Hadi, hadi seni.
5: Hadi gelin.
0: Yağmur yağmasa sorunu çözerdim de dua edin yağmur yağdı.
4: Ya tabii tabii.
0: Yağmur dinsin, halledeceğim. Merak etmeyin.
3: Yağmur nasıl oluyor anne?
0: Bunda bilemeyecek ne var Yavuzcuğum? Gökyüzündeki su boruları çatlıyor. O yüzden yağmur yağıyor.
5: Ah Zeki, ah.
0: Ne oldu baba ya? Yanlış mı oldu yine?
2: Evet, yanlış oldu.
0: İzleyin o zaman. Çatlakları tamir edeyimde görün.
1: Zeki oğlum otur yerine. Yıldırım falan düşer Allah korusun.
0: Hayır anneciğim. Bu artık bir onur meselesi. Hem yağmuru durduracağım hem de arabayı yapacağım. Tabii. Nerede bu çatlak ya? Sırılsıklam oldum. Beni yıldıramazsın Yıldırım Efendi. Bulacağım o çatlağı.
5: Anneciğim. Çatlağı bulamadın herhalde.
0: Ne çatlağı baba ya? Canımı zor kurtardım.
5: Yağmurun oluşumunu ablandan dinlemeye ne dersin oğlum?
0: Yani olabilir. Neden olmasın?
6: Isınan su buharlaşır, hafifler ve gökyüzüne yükselir. Gökyüzündeki bu nemden bulutlar oluşur. Buharlar soğuk havayla karşılaştıklarında yoğunlaşırlar ve ağırlaşırlar. Böylece yer çekimine karşı duramazlar ve aşağı yağmur damlası olarak dökülürler.
0: Yani mantıklı. Böyle de olabilir tabii. Ama ben yine de yağmurları sevmiyorum.
1: Niyeymiş?
0: Canım sıkılıyor. Evde oturdum. Yağmurlar olmasa harika olurdu. Tabii.
1: Emin misin?
0: Olmaz mıydı?
5: Yağmurlar olmasa hayatta olmazdı.
0: Nasıl yani?
6: Yağmurlar olmasa ağaçlar, çiçekler, çayırlar...

0: Hayvanlar ve insanlar susuz kalırdı.
1: Bütün dünya kupkuru çöl olurdu.
2: Su! Su! Yağmursuz olmaz, susuz yaşanmaz. Allah'ın rahmetine olmasın denmez. Rüzgarlar rahmettir, yağmurlar berekettir. Tüm bu nimetlere şükretmek gerekir. Tabii.
3: Harikasın dayı.

0: görsün çok şey görsün düt düt. Dörtçe görsün çok şey görsün düt düt.
1: Çocuklar gelebilir misiniz?

0: Çocuklar, biliyorsunuz bugün sahneye üçümüz çıkmak zorundayız.
1: Üçümüz mü? Neden? Garip abi gelecekti hani.
0: Oğlum, biliyorsun Havva nine nezle olduğu için annen onun yanında kaldı.
1: Tamam, Garip abi de ninenin yerine onun erzaklarını satmak için pazara gitti. Ama satar satmaz yanınıza gelirim dedi.
0: Evet, öyle dedi ama yetişebilir mi, yetişemez mi bilmiyorum.
2: İnşallah yetişir. Ama yetişemezse üçümüz çıkıp tiyatroyu sergilemek zorundayız.
0: Aynen öyle Merve. Unutmayın, biz kocaman bir ekibiz.
1: Daha önce yaptık, yine yaparız.
0: Hadi öyleyse.
3: Bir, iki, üç. Heybeli tiyatro. Hey!
0: Arkadaşlar, oyun öncesi biraz zihnimizi açacak oyunlarımızdan oynayalım mı?
1: Yaşasın, en sevdiğim.
0: Ne oynayalım?
2: Soruya soruyla cevap verme oyunu oynayalım baba.
1: O nasıldı?
2: Bir soru cümlesi seçiyoruz. Sonra karşılıklı konuşmaya başlıyoruz. Ama tüm cümlelerimiz soru cümlesi olmak zorunda.
1: Hatırladım. Soru soramayan yanar.
0: Aynen öyle. Önce ikiniz başlayın. Soru soramayan yanar. Yerine ben geçerim.
2: Anlaştık. Nerede geçsin bu oyun?
0: Bir manav dükkanında. Merve sen manav ol, Sefa sen de müşteri. Sefa, ilk cümleyi ben söylüyorum. Sen dükkana girip hayırlı işler, sizde muz var mı diye soracaksın ve oyun başlayacak. Anlaştık mı?
1: Evet.
0: Haydi öyleyse. 3, 2, 1, oyun.
1: Hayırlı işler, sizde muz var mı?
2: Elbette var. Manavda olmayacak da nerede olacak muz?
1: Canım her manav muz satmak zorunda mı?
2: Muz satmayan manava manav denir mi hiç?
1: Nasıl yani? Manav olmak için muz satmak zorunluluğu mu var?
2: Zorunluluk değil ama kaliteli hizmet. Ya tüh, soramadım.
1: Hey, ablam yandı.
0: Harikaydınız, çok iyi gittiniz. Şimdi Merve'nin yerine ben geçiyorum.
2: Unutmayın, Sefa öğretmen, babam öğrenci. Sefa, sen neden geç kaldın sorusuyla oyunu başlatır. 3, 2, 1, oyun.
1: Sen neden geç kaldın?
0: Ders başladı mı?
1: Başladı tabii canım. Dersin saatini mi unuttun yoksa?
0: Öğretmenim, özür dilesem affeder misiniz?
1: Affederim ama sen de bana bir söz verir misin?
0: Ne sözü?
1: Eğer geç kalmanı gerektirecek bir mazeretin olursa... Ya tüh, soramadım soruyu. Yandım. Abla sıra sende. Bir parktasınız. İkiniz de çocuğunuz oynasın diye getirmişsiniz. Çocuklarınız uzakta oynarken siz de bankta oturup sohbet ediyorsunuz.
2: Tamam, ilk soru cümlemiz ne?
1: Sizin çocuk hangisi? Ablam sorsun. 3, 2, 1, oyun.
2: Sizin çocuk hangisi?
0: Şu kırmızı şapkalı olan. Sizinki?
2: Mavi montlu olanı görüyor musunuz?
0: Evet, o mu sizinki?
2: Yok, onun yanındaki yeşil atkılı yok mu?
0: Yeşil atkılı mı?
2: Evet, söyledim ya, duymadınız mı?
0: Duydum ama göremedim. Orada yeşil atkılı bir çocuk mu var?
2: Canım, şu kaydırağın yanında duran yok mu?
0: O çocuk mu?
2: Çocuk tabii. Başka ne olacaktı?
0: Bir saattir öylece duruyor. Ben onu açsam... Tüh! Bu sefer de ben yandım. Güzel bir egzersiz oldu. Teşekkürler çocuklar.
1: Biz teşekkür ederiz baba.
4: Ey ahali! Ey ahali! Duyduk duymadık demeyin. Heybeli tiyatro köyümüzdedir. Meydanda toplaşalım.
0: Anons da geldi. Ahali toplanır birazdan. Bakalım bugünün konusu neymiş? Babalarımız ne oynardı? Nasıl yani? Anlamadım. Bu kağıdı kim yazdı? Bize açıklayabilir mi?
5: Ben yazdım.
0: Babalarımız ne oynardı derken ne demek istedin küçüğüm?
5: Ben geçen gün tablette oyun oynuyordum. Babam da bana ben senin gibi küçük bir çocukken ne güzel oyunlar oynardım dedi. Merak ediyorum, ne oynardı?
0: Anladım. Bizim çocukken nasıl oyunlar oynadığımızı merak ettin. Harika.

0: Arkadaşlar, körebe oynayalım mı?
1: Olur. Gözümüzü neyle bağlayacağız?
2: Bende mendil var.
0: Ebe değilim.
1: Ebe değilim.
2: Ya tüh. Peki tamam. Ben ebe oldum.

0: Biz küçükken körebe oynardık. Tıpkı böyle. Ebe gözünü bağlar, diğerlerini yakalamaya çalışırdı. Tüm sokaklar bizim için kocaman bir park gibiydi. Yakan top oynayalım mı?
1: Tamam, ama kukalı yakan top oynayalım.
2: O nasıl?
1: Çok basit. Bak, bu kuka. Burası da atış çizgisi. Buradan top atacağız. Kukayı deviren ebeyi seçer. Diğerleri taşları tekrar dizmeye çalışırken ebe onları vurmaya çalışır.
2: Anladım, çok eğlenceli.
0: Hay Allah, ıska geçtim.
2: Hey, devirdim. Sefa sen ebesin.
1: Şimdi hepinizi ebelerim.
0: İşte böyleydi bizim oyunlarımız. Taşlar bir oyuncak, kaldırımlar bir oyun alanı. Gönlümüzce koşar, oynar, eğlenirdik bir güzel.
2: Yerden yüksek oynayalım mı?
0: Tamam.
1: Sayıyorum, çıkan ebe olur. Dolapta pekmez, yala yala bitmez. Ayşecik, cik cik cik, Fatmacık, cık cık cık. Ebe oldun çık.
2: Hey, Abidin ebe oldu.
1: Beşe kadar sar, sonra kovalamaya başla bizi.
0: Bir, iki, üç, dört, beş.
2: Yerden yüksek.
0: Tüh, tam yakalayacaktım, yerden yükseğe çıktım.
1: Yerden yüksek.
0: Ebe. Ebe, ebe. Yerden yüksek oynardık birlikte. Tüm çocuklar sokakta bir arada neşe içinde oradan oraya seker. Ebeye ebelenmeden yüksek yer arardık. Bir arada oynamak, ah, ne güzeldi bilseniz.
2: Şimdi oyunlarımız sıkışıp kaldı tabletlerin içinde.
1: Bizler de oturur olduk oyun için bilgisayar başına.
0: Oysa ne güzeldir oyunlar oynamak tüm çocuklarla bir arada.
2: Yine nasıl oldu acaba?
0: Daha iyiymiş kızım. Annenle telefonda konuştum az önce.
1: Garip abi de gelemedi. Bari o yetişseydi oyuna.
0: Heh, bak garip abin arıyor. Efendim garip? Yapma yahu. Şu saat oldu, sen hala çarşıda mısın? Ha, işin bitti ama dönecek araç bulamadın. Tamam, bizim de gösterimiz bitti. Birazdan yola çıkıyoruz. Sen yolun kenarına doğru in. Biz geçerken seni de alırız inşallah. Hadi çocuklar. Garip abinizin çarşıdaki işi bitmiş ama dönüş için araç bulamamış. Gidip onu alacağız.

0: Çok şükür daha iyiyim Abidin oğlum. Hacer kızım öyle iyi baktı ki bana.
1: Oh, çok şükür.
0: Sizin tiyatro oyununuz nasıl geçti bakalım?
1: Çok güzeldi. Oyunlar oynadık sahnede.
0: Öyle mi? Ne oynadınız?
1: Mesela bir tane göstereyim. Akşam ebesi.

0: Ay Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Erin! Yavuz, ne yapıyorsun?
1: Dergi okuyorum.
0: Ne dergisi?
1: TVT Diyanet Çocuk Dergisi.
0: Türü ne?
1: Adı üstünde dayı. TVT Diyanet Çocuk Dergisi.
0: Bir dakika ya. Sen okuma yazma bilmiyorsun ki.
1: Dayıcım, resimlerini okuyorum.
0: Anladım.
1: Ama bir var.

0: okumadın ki.
1: Öyle rahat dergi okunmaz zaten. Boynun ağrır. Tabii. Mı? Yaşasın!
0: Niye seviniyorsun dayı?
1: Çünkü yeni icadımı buldum. Ama bana gerçekten kitap okuyan müşteriler lazım. Önce onların üstünde denemeliyim. Tabii.
0: Onlar kim dayı?
1: Tabii ki. Ablan gerçek bir kitap kurdu. Koş ablanla abini çağır bana.
0: Ya gelmek istemezlerse?
1: Ha, doğru. En iyisi sen ablanı çağır. Dayım senin için çok önemli bir şey yaptı de. Söyle işte bir şeyler.
0: Abimi?
1: Yok, onu çağırma.
0: Niye?
1: Allah akıl vermiş. Niye? Kullanalım diye. İkisini de çağırırsan gelmezler. Ama birini çağırmazsan merak edip mutlaka gelir. Tabii.
2: Dayıcığım, neymiş o benim için çok önemli olan şey?
1: Kitap.
2: Dayıcığım, kitap icat ettim deme lütfen.
3: Hayır abla, kitap değil. Üzerinde yazılar olan sayfalardan oluşan bir icattır o.
1: Size de iyilik yaramıyor.
2: Neyse dayıcığım, kitap değilse icadın, ben dinlemeye hazırım.
1: Şimdi Zeynep'ciğim, haftada bir kitap okumak ister misin?
2: Ne haftası dayı, ben günde bir kitap okuyorum.
1: Ne? Maşallah. Günde bir kitap mı?
2: Evet, ne oldu ki?
1: Yok canım, ne olsun? Herkes günde bir kitap okur zaten.
3: Yo, ben okumuyorum mesela.
1: Sen de bir dur Yusuf'cum ya. Peki Zeynep, günde iki kitap okumak ister misin?
2: Evet, bazen iki kitap da okuyorum.
1: Ay, okursun ama rahat okuyamazsın, değil mi? Benim icadımla istediğin kadar kitabı rahat rahat okuyacaksın. Tabii.
3: İyi. Ben kitap okumuyorum zaten. Benlik bir durum yokmuş. Gideyim ben.
1: Okumuyordum diyeceksin. Artık sen de hiç yorulmadan bir sürü kitap okuyabileceksin. Tabii. Şimdi söyleyin bakalım. Kitap okumanın en zor yanı nedir?
0: Dayın sana sovulan sovarken kitap okumaya çalışmak.
1: Allah iyiliğini versin Yavuzcum. Çok komiksin. Ama değil.
3: Okuduğunu anlamak?
1: Hayır.
2: Okuduğun kitabı başka kitaplarla karşılaştırmak?
1: Hayır. Tabii ki sayfa çevirmek.
2: Sayfa çevirmek mi?
1: Evet, sayfa çevirmek. İnsanın kolları yorulur. Ve artık kitap okuyamazsın. Peki başka ne zordur?
3: Kesin bilemeyeceğimiz bir şey.
1: Evet, sandalyede oturup kitap okumak. Beliniz ağrır, sırtınız ağrır, kambur olursunuz.
0: Ben kanepede yatarak okuyorum.
1: O zaman da iki büklüm olursun, boynun ağrır. Ama merak etmeyin, yeni icadımla bunlar artık sorun olmayacak. Tabii.
2: Görelim bakalım bu icadı.
1: Aynen. Hayır. El aynası. Makara.
0: Makarna mı?
1: Tasbihallahi ve nimel vekil. Makara diyorum, makara. Makas. Biraz da ip. Tahta çıtalar. El. Kitap. Kitap.
0: Güle güle güzel kitabım. Seni çok sevmiştim.
1: Tabi. İşte yeni icadımız. Kolay oku.
0: İcadın adı Zekit değil mi?
3: Zekat mı?
0: Hayır, Zekit.
1: Zekit mi? Ne alaka?
0: Zeki'nin Z'si, kitabın kedi. Zekit.
1: Olmaz. Bu da iyi. Kolay oku. Evet. Kimler kolay okuyu ilk kullanıp tarihe geçmek ister? Zeynep. Bir kitap kurdu olarak bu tarihe adım sana yakışır. Tabii.
2: Yok dayıcığım, ben almayayım.
1: Yusuf, ne dersin?
3: Ben zaten pek kitap okumam. Böyle iyiyim.
1: Yavuz, Yavuz.
0: Ben daha küçük. Deney yapamam.
1: İyi be, siz bilirsiniz. Ben denerim kolay okuyu. Tabii. İşte bu kadar. Hadi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Aman yarabbi, bu da ne böyle?
3: Ne oldu dayı?
1: Bu icat beklediğimden de harika oldu.
0: Nasıl yani?

0: Ne?
1: Demek ki yabancı dindeki kitapları koyarsak onları da Türkçe çevirecek. Maşallah, ne icatlar var be. Helal bana.
0: Allah iyiliğini versin dayıcım. Yazılar yabancı dile çevrilmemiş. Sen aynadan baktığın için ters görüyorsun.
1: Olsun, böylesi daha iyi. Düzden herkes okur. Tersini okuyun ki zekanız gelişsin. Tabii.
2: Hay maşallah.
1: Hem tıp tarihine hem de edebiyat tarihine geçeceğim. Çekil. Çekil diyorum. Başımdan yakaladım seni. Al sana. Gel buraya. Ay Allah, kaçma dedim.
2: Kola yoku çıldırdı. Kaçın.
3: Ucuz atlattım. Allah kurtardı.
2: Dayıcım, bırak artık şu sineğin peşini.
1: Allah Allah. 2 dakika boş bırakıyorum. Her yeri dağıtmışsınız. Buranın hali ne böyle? Kim dağıttıysa o toplayacak, anlamam.
0: Haklısın dayıcım. Bence de dağıtan toplamalı.
1: Hanginiz dağıttı?
0: Tabii ki de sen.
2: Koca laboratuvarı dağıttığına mı yanarsın? İcadın boşa gittiğine mi?
1: Ne demek boşa gittiğine? Harika bir uçak yapma icadı bu. Tabii.
0: Tamam dayıcım. Uçak katlama icadında sana başarılar. Biz biraz kitap okuyalım.
3: Normal yolla.
2: Sade, icatsız, doğal.

Ağacı çok yakında TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Şam şehrine ulaştık.
1: Haritayla uyumlu mu gidiyoruz?
0: Evet baba. Peki Şam'da ziyaret edeceğimiz bir yer var mıydı?
1: Bilal-i Habeşi'nin türbesine gideceğiz inşallah.
0: Hazreti Bilal İslam'ın ilk müezziniymiş değil mi?
1: Aferin. Neler de bilirmiş benim oğlum.

0: Hı? Baba, yolda inek var.
1: Gördüm, gördüm.
0: Yoldan çekilmeye de hiç niyeti yok.
1: Sanırım bize hoş geldin demek istiyor.
0: Çok komiksin baba. Ah sütlü, ne vardı bu kadar hızlı gidecek? Peşinden koşmaktan yoruldum. Hay Allah, anlaşılan sütlü sizi yolunuzdan alıkoymuş. Kusura bakmayın.
1: Hiç önemli değil.
0: Sütlü bize hoş geldin demek için yolu kesmiş nineciğim. Sütlünün kibar bir inek olduğunu hep söylerler. Demek baba oğul hacca gidiyorsunuz. Ne mutlu size.
1: Çok şükür.
0: Ben de bu sene gideceğim inşallah.
1: Ne güzel bir haber bu. Çok sevindim.
0: Ama gidebilmek için biraz daha paramın olması gerek. Bu nedenle sütlümü satmak zorundayım.
1: Çok üzüldüm. İnşallah başka bir çözüm bulunur.
0: İnşallah. Sütlü karnını doyurdu Burcu nine. Sağ ol Muratcığım. Bu arada benim hemen pazara gitmem gerekiyor. Sütlünün peşinden koşacağım derken yolumu kaybettim. Acaba bu yol pazara çıkıyor muydu ki? Pazar bu yöndeymiş. Şimdi hatırladım, doğru. Sağ ol oğlum.
1: Biz de pazara kadar sana eşlik edelim Burcu nineciğim.
0: Çok sevinirim. Ah canım.
2: Babacığım, sanırım Burcu nine sütlüyü satmak istemiyor. Ona yardımcı olamaz mıyız?
3: Bunu ben de düşündüm oğlum. Onu mahcup etmeden bu işi çözmeliyiz.
2: Haklısın baba. Buldum.
3: Çok merak ettim. Söyle hadi.
4: Merhaba. İneğin sahibi kim?
0: Sahibi benim. İneğimin ismi Sütlü.
4: İnek günde kaç kilo süt veriyor teyze?
0: Hesaplamadım ama bana yetiyor.
4: Peki kaç kilo ot yer?
0: Karnı doyana kadar.
4: Peki çok ses çıkarır mı?
0: Evet çıkarır. Bir müğle değil mi karşı mahallenin camları sallanır. Sen hiç hayvan seven birine benzemiyorsun. Sana sütlümü vermeyeceğim.
4: Neden kızıyorsun yahu? Müşteriyim ben.
1: Selamun aleyküm Burcu ninem.
0: Aleyküm selam Abdullah. Hayırdır, müşteri misin?
1: Evet, müşteriyim. Sütlüyü bana satar mısın?
0: İlahi Abdullah, hacca sütlüyle mi gideceksin?
1: Sen orasını düşünme Burcu ninem. Var benim aklımda bir plan.
2: Benim hiç ineğim olmadı Burcu ninem. Sat bize sütlüyü ne olur.
0: Sizin gibi sevgi dolu insanlara sütlümü gönül rahatlığıyla veririm.
1: O halde anlaştık. Hayırlı olsun ikimize de.
2: Yaşasın, bir ineğim oldu.
0: Hayırlı olsun. Neymiş peki planınız? Sütlüyü hacca götürmeyeceksiniz herhalde.
1: Onu burada birine emanet etmeyi düşünüyorum. Tabii o kişi de sütlüyü çok seven biri olmalı.
2: Burcu nineden başka hiç kimse sütlüye iyi bakamaz baba.
1: Bence de. Çok doğru söyledin Murat. Sütlüyü sana emanet etmek istiyoruz Burcu ninem. Bizim için ona bakar mısın?
0: Olur mu öyle şey? Ben onu size satmıştım.
2: Sütlü yolda bizden kaçarsa ne yaparız peki nineciğim? Onu yakalamaya çalışalım derken hac mevsimini kaçırırız Allah korusun.
1: Haklı.
0: İstediğiniz gibi olsun madem. Sizin için sütlüye bakarım.
2: Yaşa Burcu ninem. Artık fırsat buldukça sizi ziyarete geliriz.
0: Her zaman beklerim, her zaman. Beni çok sevindirdiniz. Allah da sizi sevindirsin. Sütlüm benim.
1: Bu alışverişten sütlü de memnun oldu.
2: Hazreti Bilal'in türbesi burası mıymış?
1: Çok güzelmiş.
5: Merhaba efendim, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk delikanlı.
5: Benim adım Bilal. Burada gönüllü rehberlik yapıyorum.
2: Nasıl yani?
5: İsteyenlere Hazreti Bilal'in öyküsünü anlatıyorum. Dilerseniz size de anlatabilirim.
2: Evet, anlat lütfen.
5: Bundan yüzyıllar önce Mekke'de Bilal adında bir köle yaşarmış. O zamanlar insanlar çok cahilmiş. Beyaz tenliler esmer tenlileri beğenmiyor, zenginler fakirleri küçümsüyor, güçlü olanlar zayıflara kötü davranıyormuş.
2: Ne kötü zamanlarmış.
5: Fakat Peygamberimiz insanlara İslam'ı anlattıkça yavaş yavaş her şey değişmiş. Zenginler fakirlere yardım etmeye, güçlüler zayıfları korumaya başlamış. İnsanlar kölelerini birer birer özgür bırakmış.
2: Peki ya Hazreti Bilal? O da özgür kalmış mı?
5: Evet. Peygamberimiz ona müezzinlik görevi vermiş. Hatta bir defasında hac yaptıkları sırada onu Kabe'nin en tepesine çıkarmış. Hazreti Bilal binlerce insana güzel sesiyle ezan okumuş.
2: Ya, çok müthiş bir öykü bu.
1: Allah'ın yarattığı herkes eşittir çocuklar. Kimse kimseden üstün değildir. Hac ibadeti de insanlara bunu öğretir.
2: Hepimiz aynı safta namaz kılarak eşit olduğumuzu gösteriyoruz, değil mi baba?
1: Aferin oğlum, çok güzel söyledin.
5: İsterseniz gelin birlikte içeri girelim.
1: Hadi girelim.

0: Hı? Zemzem, burada ne yapıyorsun? İnşallah işin uzun sürmez. Daha Emevi Camii'ne gideceğiz.
1: Murat, sen kuşlarla konuşabiliyor musun?
0: Kuş dilini biraz biliyorum. Başlangıç seviyesindeyim. Duvarda köşk şeklinde bir maket mi var?
1: O yapıya kuş köşkü denir. Bu türbeyi yapan kişi kuşlar için de bir ev yapmış.
0: Aa, çok müthiş bir fikir. Anlaşılan türbeyi yapan usta hayvanları seviyormuş. Bu dallarla ne yaptığını bir anlasam.
2: Murat, şuraya bak. Sanırım Zemzem yuvadaki deliği kapatmaya çalışıyor.
0: Aa, evet. Duyarlı kuşum benim. Eline sağlık Zemzem usta.
3: Bilal, yandık mahvolduk Bilal.
1: Aa, müezzin Hayri abi.
3: Misafirlerim var galiba Bilal. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
1: Ne oldu Hayri abi?
3: Minarenin ses sistemi arızalandı.
1: Eyvah, yine mi?
3: Ezanın okunmasına 10 dakika kaldı. Bu işi çözsen sen çözersin.
4: Sen de benim gibi tamir işlerinden anlıyor musun Bilal?
1: Hayır, anlamıyorum.
3: Bilal'in sesi çok gür maşallah. Ezan okuduğunda mikrofona gerek duymuyor. Sesi en uzak yerlere bile ulaşıyor.
0: Oo, büyük yetenek maşallah. Hayri amca, Bilal'in sesi en son nereye kadar duyulur?
3: Bilmiyorum ama bunu öğrenmenin bir yolu var.
0: Nedir?
3: Uzağa gitmek. İsterseniz gelin birlikte öğrenelim.
0: Harika bir teklif bu. Gidelim mi baba?
4: Gidelim.
0: Yaşasın.
4: Camiden epeyce uzaklaştık. Buraya kadar sesin geleceğine emin misin Hayri kardeş?
3: Emin değilim.
0: Bence gelir. Değil mi Zemzem?
5: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
0: Duyuluyor. En uzak tepeden Bilal'in sesi duyuluyor.
4: Sakin ol oğlum. Ezanı dinleyelim. Bak ne güzel okuyor.
0: Haklısın baba. Hayri amca, Bilal de bizi buradan duyar mı?
3: Bilmem ki. Denemek lazım.
0: Tamam. Ses deneme. 1-2-3. Beni duyuyor musun?
4: Oğlum sakin ol. Ezan okunuyor.
3: Tebrikler Murat'cığım. İstersen birlikte namaza gidelim. Müezzinliği sen yap.
0: A, B, C.
4: Murat, iyi misin?
0: İyiyim baba. Teklifin için teşekkür ederim Hayri amca. Fakat önce kaybolan sesimi bulmalıyız.
4: Ah be oğlum.

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Malzemeler hazır.
1: Gemiler de hazır olacak abi, az kaldı.
0: Bu ne Cemre?
1: Uzun burunlu gemi.
0: Bu ne peki?
1: Uzun kuyruklu gemi.
0: İyi de Cemre, hepsini farklı yapmışsın. Ne gerek var?
1: Ne gerek yok abi? Gemiler nerede yarışacak? Kimin kazandığı belli olmasın mı?
0: Belli olmasın canım. Madalya mı takacağız gemilere?
1: Aa, takmayacak mıyız?
0: Tamam kardeşim, ona da bir çare buluruz.
1: Sen bulursun abi. Sen tanıdığım en mühendis abisin.
0: Bu da çatılı gemi herhalde.

0: Şak balı gemi. Hay Allah'ım. Bu benim kaderim mi?
1: Ha? Şak balı gemiyle mi konuşuyorsun? Yarış hakkında mı?
0: Hayır.
1: İstediğin şeyler varsa dua edebilirsin, biliyorsun değil mi?
0: Biliyorum canımın içi.
1: Ben her gece uyumadan önce abimle maceralı oyunlar duası yapıyorum ve yarın oluyor ve yarınlarda hep maceralı oyunları oynuyoruz. Sen de denemelisin bence.
0: Hı? Olur, denerim. Oh be, şükür bitti nihayet.
1: Oh, bitti şükür. Şimdi kanatlı gemiyi yapabilirsin.
0: Kanatlı gemi mi?
1: Evet, bak.
0: Yeter ama ya. Kanatlı gemi falan olmaz.
1: Oldu işte abi.
2: Hay Allah. Çelebi'nin sabrı taşmış yine. Eyvahlar olsun.
0: Sana koca bir filo yaptım. Kanatlı gemi nedir ya?
1: Bak şöyle bir şey. Minik tatlış bir gemi. Sadece de kanatları var.
0: Ne istediysen yaptım ama kanatlı gemi olmaz Cemre.
2: Bal gibi de olur.
1: Dede!
0: Nasıl olur dede?
2: Yaparsın. Hı? Olur.
0: Hı. Kanatlar koca gemiyi taşır mı?
2: Koca uçağı taşıyor ya.
0: Hı. Doğru.
2: Hı-hı. Burada koca bir donanma var evlat. Çıkarma mı yapacaksınız?
1: Yok dede, çıkarma değil bu. Toplama. Derede yarıştırmak için gemi topladık.
0: Toplamadık, inşa ettik.
1: Ben de resimlerini çizdim.
2: Vay vay vay. Ne güzel gemiler çizmişsin cimcime. Yoksa sen de büyüyünce mühendis mi olacaksın?
1: Hayır. Ben büyüyünce teyze olacağım.
2: Teyze mi?
1: Evet. Teyzem Almanya'da yaşıyor ve her yeri geziyor ve maceralara katılıyor ve çok eğleniyor.
2: Teyzen mimar ve Almanya'da doktora yapıyor.
1: Ha? Doktora ne yapıyor? Doktor hastamış mı?
0: Teyzem üniversiteyi bitirdi ve şimdi Almanya'da okumaya devam ediyor Cemre.
1: Aa, hala okula mı gidiyor? Ha?
2: Evet.
1: Ama teyzem fotoğraflarında çok mutlu.
2: Neden mutlu olmasın evladım? Safiyem okumayı, öğrenmeyi çok sever. Ders çalışırken de mutludur o.
1: Çok ilginç. Vazgeçtim. Teyze olmayacağım. Senin faturan için mühendis olacağım dedi.
0: Mühendislerin ders çalışmadıklarını zannediyor.
2: Sus evlat, sus.
1: Kanatlı gemimi yaparsam büyüyünce mühendis olacağım abicim.
0: Ben de büyüyünce Evliya Çelebi olacağım galiba dede.
2: İlahi çocuğu.
0: Bu kadar çile çekince evliya olunmuyor muydu?
2: Hay Allah iyiliğini versin Çelebi. Berhudar ol.
0: Berhudar. O da olur.
2: Dur evlat. Gülmekten mihtap düştüm.
0: Ama dede haksız mıyım? Bir filo dolusu gemi yaptım. Bir kanatlısı eksikti. Yarışa değil defileye çıkacağız sanki. 2024 gemi modası.
2: Yahu dur. Güldürme artık.
0: Geminin teknesi, direği, yelkeni işte. Daha nesi olsun? Bir de şakması olsun. Yok yok, bir de kanadı olsun.
2: Olsun evlat, olsun. Cimcimenin gönlü olsun.
0: Kanat bulursak gönlü olacak inşallah.
2: Şunları dene bakalım.
0: Ha, hiç de fena olmadı dede.
2: Ya, demek ki gemilerin de modası olurmuş.
0: Ya dede.
2: Tasarımlar elbette teknolojinin gelişmesiyle paralel ilerliyor. Ancak her devrin kendine özgü bir estetik anlayışı var. Bugün bu anlayış fayda ve konforun gölgesinde kalsa da geçmişte gemiler mühendislerin değil de adeta sanatçıların elinden çıkmış gibiydi.
0: Ya gerçekten mi? Keşke görebilsek.
2: O sanat eseri gemi.

0: Bileri nerede bulacağımızı biliyorum evlat.
1: Yaşasın!
2: Kanatlı gemi! Artık tüm gemiler hazır olduğuna göre hepsini boyayabilirim.
0: Boyayamazsın.
2: Ama neden?
0: Gemileri suya indireceğiz cimcime. Onları boyarsak su kirlenir.
1: Ormanda binlerce canlı yaşıyor Cemre.
2: Peki ama gemilerimin hepsi aynı renkte. Sanki okula gidiyorlar.
1: Bunların hepsi askeri gemiler Cemre. Üniforma giydikleri için hepsi aynı.
2: Aa, evet. Peki o zaman. Hadi gidelim.
0: İleri marş.

0: Hı? Ne kadar büyük bir pervane.
1: Yavuz zırhlısına ait.
0: Ya çok büyük değil mi ama?
1: Savaş gemisinden bahsediyoruz evlat. Bu geminin pervanelerinden yalnızca biri. Hı?
0: Çapa değil mi bu dede? Aman Allah'ım ne kadar büyük.
1: Bu da Yavuz zırhlısına ait ocaklık demiri. Geminin toplamda 7 adet demiri vardır evlat. Baş iskele sancaktakiler ocaklık demiri olarak adlandırılır.
0: Uf, ne kadar ağırdır kim bilir.
1: 4 tona yakın.
0: Ya vay dede ne kadar şık bir bina.
1: Öyle. Müze için yeni bir mekan ihtiyacı doğduğunda bir yarışma açılıyor ve bu binanın projesi kazanıyor.
0: Ne güzel. Daha önce neredeymiş peki müze?
1: Deniz Müzesi 1897 yılında Müze ve Kütüphane İdaresi adıyla Tersane-i Amire içerisinde küçük bir binada hizmete girmiş evlat.
0: Ha, ne güzel düşünmüşler. Acaba kimin fikriymiş?
1: Müze 2. Abdülhamit'in izniyle dönemin Bahriye Nazırı yani Denizcilik Bakanı Hasan Hüsnü Paşa tarafından kurulmuş. Müze pek çok bölümden oluşuyor. Tarihi kayıklar, ahşap ve metal objeler, tekstil dokuma eserleri, taş eserleri, kağıt eserleri ve sanat eserleri.
0: Tarihi kayıklar!
1: Bunlar saltanat kayıkları evlat.
0: Yani Osmanlı sultanlarının kayıkları.
1: Aferin.
0: Ha, ne kadar büyük bir kuş.
1: Evet, bir kartal. Kültürümüzde kartal figürünün büyük önemi vardır. Gücü temsil eder.
0: Ha, mantıklı. Ha? Aslan! Aslanın neyi temsil ettiğini sormayacağım dede. Elbette o da gücü temsil ediyor. Bu ne güzel bir kayık ve de çok farklı.
1: Dikkatin fevkalade evlat. Tarihi kadırga. Bu deniz aracı günümüze dek saklanmış, yaşayan tipte dünyanın en eski teknesidir.
0: Ya, tamamı ağaçtan mı peki?
1: Evet, yapımında en az 9 farklı tipte ağaç kullanılmıştır. Kadırganın Osmanlı döneminde 1521-1655 yılları arasında inşa edildiği tespit edilmiştir.
0: Bu koca gemi nasıl hareket ediyordu peki dede?
1: 24 kürekle kullanılan bu kadırganın yalnızca bir küreği bile 3 kişi tarafından kullanılıyordu evlat.
0: İnanılmaz.
1: İşte bu teknenin bizim tarihimizde çok önemli bir rolü var evlat.
0: Nedir dede?
1: İnebolu kayığı. Kurtuluş Savaşı yıllarında bu tekneyle mühimmat sevkiyatı yapılmıştır. Bu kayıkların İnebolu sahiline getirdiği mühimmat İstiklal yolu aracılığıyla kanılar kullanılarak Ankara'ya ulaştırılmıştır.
0: Ya ne mutlu onlara.
1: Ne düşünüyorsun evlat?
0: Haklısın dede. Cemre galiba gerçekten de mühendis olacak.
1: Olur tabii, neden olmasın?
0: Yani koca müzeyi gezdik. Onlarca gemi gördük. Tarih boyunca bir kişi de çıkıp gemilere kanat takmayı akıl edememiş.
1: İlahi çocuk.

0: Ne kadar güzel bir gün değil mi dostum? Güneş sıcacık gülümsüyor.
1: Gitti.
0: Kuşlar bulutlarla saklambaç oynuyor.

0: Şu afacan kuşa bak sen.
1: Cik cik. Cik cik.
0: Gördün mü olanı nadir kuşum? Eğlenceli gibi görünse de afacanlık, karıştı bu yüzden ortalık. Kurallara uymak, sorumluluklarını yerine getirmek işte bu yüzden çok önemli. Ertelediğimiz masalın zamanı geldi gibi. Hı? Ne dersin? İşte burada. Hadi çevir kum saatini dostum. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu pek çokmuş. Onlardan biri de balıkçı Hakkı Efendi'ymiş. Hakkı Efendi ailesinin geçimini denizden tuttuğu balıkları satarak sağlıyormuş. Taze balıklar, hamsiler, palamutlar diye bağırıyormuş. Hava aydınlanmadan balık tutmak için yola çıkan, tuttuklarını akşama kadar satmak

0: için uğraşan Hakkı Efendi eve geldiğinde pek yorgun oluyormuş. Hakkı Efendi'nin biricik oğlu Yusuf'sa babasını anlayamıyormuş. Babasının işinin nesi zormuş? Balık tutmak da, satmak da çok kolaymış. Bu kadar yorulacak ne varmış? Türkçe, matematik, resim, müzik. Okulda tanışıp tanıştığıma hiç de memnun kalmadığım problemleri bir de eve gönderiyor ödev olarak öğretmenim. En zor iş hiç şüphesiz benim diye söylenip duruyormuş. Babası biraz dinlenirken annesi sofrayı kuruyormuş. Bu hemen hemen her akşam böyle oluyormuş. Bu sırada kardeşine göz kulak olmak da bizim Yusuf'a düşüyormuş. Sanırsın çocuk değil, küçük zıplayan bir top. Hop hop, durmak yok. Annesi Yusuf'u dakika başı uyarıyormuş. Kardeşine dikkat et, kardeşine dikkat et. Ve annesi de bir alemmiş. 2 dakika bakmasa ne olabilirmiş? Yemekler yenmiş, bulaşıklar el birliğiyle yıkanmış. Her şeyin bir kuralı, herkesin bir sorumluluğu varmış. İşleri kolaylaştırmak için iş bölümü yapılırmış. Görev paylaşımı yapılırken akşam çöpleri koymak da Yusuf'a düşmüş. Bir saat geç koysam ne olur? Şu oyunu da oynasam iyi olur demiş ama Yusuf. Sabah olup okula gitmek için evden çıktığında burnuna tüm apartmanı saran kötü bir koku gelmiş. Demek ki neymiş? Fark edermiş.
1: Fark eder, fark eder.
0: Hatasını görmek yerine Yusuf haklı görmüş kendisini. Okula git, ödev yap, kardeşe bak, çöp at, sorumluluğum da çok, kurallar da diye söylenmiş. Babası gibi eğlenceli ve kolay değilmiş ki işi. Öyle mi? Demiş Hakkı Efendi. Peki, bir günlüğüne benim yerime geçmek ister misin? Yusuf sevinçle kabul etmiş bu fikri.
1: Yaşasın!
0: Ertesi gün, gün aymadan uyanmak zor gelmiş Yusuf'a. Ama sesini de çıkarmamış. Deniz kenarına vardıklarında babası ne yapması gerektiğini bir bir anlatmış. Oltayı şöyle tutacaksın, yemi böyle takacaksın. Yerinden kımıldamayacaksın. Asla oltayı bırakmayacaksın. Balık tutmanın da mı kuralı varmış? Yusuf'a göre bunların hiçbirine gerek yokmuş. At oltayı, çek balığı. Buymuş ona göre tüm gün yapacağı. Babasının anlattıkları bir kulağından girip bir kulağından çıkmış. Yusuf oltasını atmış, bir ağacın altına yatmış. Balıklar yemi yemiş yemiş bitirmiş. Saatler böylece geçmiş. Yusuf uyandığında akşam olmak üzereymiş. Eyvah demiş. Yusuf çekmiş ama bir türlü oltayı denizden çıkaramamış. Kocaman bir balık yakalamış olmalıyım diye düşünmüş. Hem de babasının söylediği kurallardan hiçbirine uymadan tüm gün uyuyarak. Ah demiş. Uf demiş. Çekmiş de çekmiş. Ve başarmış. Sonunda koca balığı sudan çıkardığını düşünmüş.
1: Yaşasın! Yaşasın!
0: Erken sevinme dostum sen de Yusuf gibi. Oltayı çekti. Çekti ama bil bakalım tuttuğu neydi?
1: Balık! Çık!
0: Ah keşke! Evine dönerken Yusuf'un sepetinde sandığı gibi koca bir balık yokmuş. Eski püskü bir ayakkabıymış oltasına takılan. Babasının söylediklerinin bir sebebi varmış. Oltasının başında durmazsa yemleri yiyen balıklar böyle kaçarmış. Her şeyin bir yapılma şekli varmış. Buna uymak lazımmış. Yusuf almış dersini. Bu kez okuldan değil ama eski bir ayakkabıdan.

Galip Mülayim her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Yeter bence bu kadar.
1: Durduramıyorum ki.
0: Durdurdum. Benimki hazır bile.
1: 1, 2, 3 tane. Tamam, kardan adamımızı yapabiliriz. Bu işte sanki bir terslik var gibi.
0: Evet haklısın dostum. Kardan adamın kömür düğmesi düşmüş. Hayır, hala bir tuhaflık var. Buldum. Kar toplarının yeri değişecek bence.
1: Tabii ya.
0: Anladım.
1: İşte şimdi oldu. Gövdesi bu olacak.
0: Ve kardan adamımızın kafası da bu olacak. Harika oldu. Burnu yok. Burun çok önemli.
1: Hem de nasıl? Dinem yine çörek pişiriyor.
0: Durun arkadaşlar. Kardan adamımızı burunsuz bırakamayız. Hayır. Diğer çocukların kardan adamlarına bakın. Burnuna havuç takmalıyız.
2: Şimdi nereden bulalım havucu?
0: Kes kes. İşte havucumuz kös kösten.
1: Allah Allah. Bu köstebek yuvasında bir dünya saklıyor olmalı. Havuç bile var.
0: Oy nenem, oy. Nasıl dayanacağım bu kokuya? Dur, bizi de bekle.
1: Siz de merak ediyor musunuz? Ninemin çörekleri. Durun. Beni de bekleyin. Bana da bırakın.
0: Ellerine sağlık nine. Yine döktürmüşsün.
3: Biz eski toprağız evlat. Afiyet olsun. Sahi, Ozan nerede? Göremedim onu.
0: Bütün ödevlerini biriktirmiş. 2 gün boyunca ödev yapması gerekiyor.
1: Ona söylemiştim. Hepsini zamanında yap diye.
3: Efe, evladım.
1: Elhamdülillah. Efendim nineciğim.
3: Kümesten yumurtaları toplar mısın? 2 gündür bir gariplik var. Gıt gıt yumurtlamıyor. İnşallah bugün yumurtlamıştır.
1: Gittim bile. Kıt kıt kıdak. Yumurtam sıcak. Kıt kıt kıdak. Yumurta yok ki. Bizim tavuk bugün de yumurtlamamış. Bu işte bir iş var. Arkadaşlar koşun.
4: Kös kös. Neredesin?
5: Hey.
4: Vuramadın ki. Yoruldum. Daha ne kadar kar topu var?
5: Bitti mi? Hay Allah, bitti.
4: Şimdi görürsün sen. Kös kös.
5: Ben buradayken kar topları beni bulamaz. Temtem, iyi ki varsın dostum.
6: Sen de dostum. Biraz da şöyle uyuyayım.
5: Temtem, dön.
4: Tam isabet.
5: Bu nedir?
6: Yumurtalı köstebek.
4: Yumurta mı? Ama nereden çıktı bu yumurtalar? Sepet sepet yumurta.
1: Bu gıt gıtın ayak izi.
0: Ama gıt gıt hep kümese yumurtlar.
1: Ormandan tilki inip yumurtaları yemiş olabilir mi?
2: Hayır. Tilki gelmiş olsa mutlaka karın üzerinde ayak izi olurdu.
0: Bakın, bir ayak izi daha var.
2: Bu ayak izi kime ait acaba?
0: Keşke Ozan da burada olsaydı. Bize bu gizemi çözmeye yardım ederdi.
2: Keşke.
1: Tamam, plan yapmalıyız arkadaşlar. Planım şu. Bu akşam...
4: Dostum, bu yumurtalar senin mi?
5: Yumurtaların hangi tavuğa ait olduğunu bu şekilde anlayabilecek miyiz sence?
4: Bana güven. Kesin bu tavuğa ait. Bak nasıl da özlem dolu bakıyor.
5: Ay. Kaç kaç kadınlar.
4: Ne var bunda bu kadar sinirlenecek dostum? Koş göz göz koş.
1: Gelen giden yok. Gıt gıt kümesinde.
0: Demek ki gıt gıt yumurtalarını götürmüyor.
2: O zaman kim?
4: Aa, çok yoruldum. Yumurtalar Bilibili'nin değil, Tavtav'ın da değil, Kıkır'ın da değil.
5: Sadece gıt gıt kaldı. Efe'nin ninesinin tavuğu.
4: Umarım gıt gıt daha seveceğim bir tavuktur. Hadi yürü.
1: Hay Allah, elektrikler gitti.
2: İşte biri geliyor.
1: Kim bu acaba?
0: Gidip bakalım.

0: Hadi koşun, kaçıyor.
1: Kaçmıyor ki. Nasıl yürüyor öyle?
0: Durun, burası.
1: Buz tutmuş.
0: Hadi şurada, ona yetişmeliyiz.
2: Hop, hop, hop.
3: Gıt gıt, bu yumurtalar senin mi?
2: Dostum bak sinirlenme. Yardım etmeye çalışıyoruz. Gıt gıt da sinirlendi galiba.
3: Hayır dostum hayır. Yumurtalar gıt gıtın. Bu görevde başarılı.
2: Epey yorulduk bugün.
3: Bolca da gagalandık.
2: Haklısın. Olamaz. Yine mi yumurta? Kim getiriyor bunları?
3: Temtem sabah akşam burada. Belki bir ara gözlerini açmıştır, birini görmüştür. Ona soralım.

0: Ay, Mirmir, burada garip yürüyen birilerini gördünüz mü?
1: Sanki bizi anlayacak gibi sorular soruyorlar.
2: Ha? Ha?
3: Bir yeri işaret ediyor.
4: Biri Tömtöm, diğeri de Ozan.
3: Olamaz. Yine uyur gezerlik yapmışım.
0: Bir tek o olsa iyi dostum. Demek yumurtaları kümesten alıp çalılara sen saklıyordun.
3: Ne? Bu nasıl olur? Ben sadece rüyamda yumurtalı ekmek yiyordum.
4: Ve dün de rüyanda yumurtalı ne görmüştün?
3: Aa, evet. Dün de sahanda yumurta yiyordum. Ama bunu nereden biliyorsunuz ki?
5: Dünden beri Gıt Gıt'ın yumurtaları kayboluyor çünkü.
3: Çok özür dilerim. Ne zaman rüyamda yumurta görsem uyur gezer olurum.
4: Önemli değil. Ozan uyandı, yumurtalar kurtuldu.

0: geldi. Sabah devam edelim dostlarım. Hayırlı akşamlar.
1: Ben de uyusam iyi olacak. Bu kadar macera yeter.
2: Haklısın dostum. Zaten bugün hiç uyumadın.

0: Geri dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
4: Garip abi!
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Bugün yapacağımız keşif, yaprak nasıl sararır, sararınca ağaçtan nasıl düşer ve yere düşen yaprakları temizlemek... Of, bu nasıl konu ya?
1: Dedim sana, kim ne yapsın düşen yaprağın nasıl düştüğünü tilki.
0: Başka konu yok ki elimizde.
1: Bulmamız lazım.
0: Nereden teleskop, nereden bulacağız?
2: Buldum.
0: Oh. Ha? Ay. İyi misin haberci?
2: İyiyim, iyi.
1: Ne buldun haberci?
2: Haber.
0: Haber mi?
2: Evet, hem de 10 numara.
0: Anlat bakalım haberci. Bakalım gerçekten iyi mi?
1: Tilki, yere düşen yaprağın sağa sola salınmasından daha kötü olma ihtimali var mı sence?
0: Abartma teleskop.
2: Bir dakika. Şimdi ben size haber getirmeseydim, yere düşen yaprakların kendini rüzgara bırakarak uçuşunu mu haber yapacaktınız? Ehem, buraya gelmek için uçuyordum. Gökyüzünde adeta bir yaprak gibi salına salına...
1: Haberci!
2: Tamam tamam. Gökyüzünde aşağıdan yukarıya 3 tane simsiyah bulut gördüm.
3: 3 mü?
1: 3 mü?
2: Siyah olmasına ve aşağıdan yukarıya uzanmasına değil de 3 tane olmasına mı şaşırdınız?
0: Şaşkınlıktan ne tepki vereceğimizi bilemedik haberci.
2: Sizce bu iyi bir

0: mı?
1: Evet sevgili duyarlı dostlar, bu kara bulutlar da neyin nesi?
2: Evet, yaklaştım. Bu harika bir keşif uçuşu olacak. İşte orada. Biraz daha yaklaşayım. Gerçi tilki yaklaşma, sadece gözlem yap dedi ama buradan bir şey belli olmuyor ki. Çok yaklaştım ama ne olduğunu anlamadım. O da ne? Neler oluyor? Vaa! Olamaz. Vaa!
1: Ha? O da neydi?
0: Bilmem. Bir şey düştü aşağı. Kuşa benziyordu.
1: Haberci olabilir mi?
0: Ama haberci siyah değil ki.
1: Evet ama...
0: Kimse kim tilki? Eğer düşen bir canlıysa ki öyle görünüyor, muhakkak yardıma ihtiyacı vardır.
1: Doğru söylüyorsun teleskop. Gidelim. Evet sevgili duyarlı.
0: Bırak şimdi yayını tilki, acele edelim.
1: Tamam tamam haklısın.
2: Sen olmasan var ya.
3: Yeter haberci, çatlayacaksın.
2: Oy, aman.
1: İyi misin haberci?
2: Bir günde iki kez düşen birine göre iyi sayılırım tilki.
0: Ah be haberci, bulutun içine mi girdin yoksa?
2: Maalesef.
1: Bu işin içinde bir iş var.
4: Nasıl yani?
1: Siyah bulut nasıl oluşur bilen var mı?
3: Yoo.
2: Ben de bilmiyorum.
1: Aslında siyah bulut diye bir şey yoktur.
2: Nasıl yani? Bildiğin siyahtı ama bulut.
1: Siyah bulut dediğimiz şey diğer bulutlarla aynıdır. Yani su buharıdır. Sadece kütlesi fazla olduğu için, yani kalın olduğu için arkasından vuran güneş ışıklarını geçirmez. Bu da bizim onu siyah görmemize neden olur.
0: Yani?
1: Yani bulut gerçekte siyah olmaz teleskop.
3: Peki ya habercinin tüyleri?
1: İşte garip olan kısım o. Ve daha da garibi habercinin öksürmesi.
2: Ha? Nasıl yani?
1: Canlılar neden öksürür?
2: Hasta olduklarında.
1: Başka?
3: Boğazlarına bir şey kaçtığında.
1: Evet, doğru. Peki başka?
0: Buldum. Dumana maruz kaldıklarında.
1: Aha, işte bu. Tebrik ederim teleskop.
2: Yani benim içine dalıp çıktığım şey bulut değil, duman, öyle mi?
3: Dalıp çıktığın değil, dalıp çakıldın.
1: Kesinlikle öyle haberci. Bulut değil, duman.
3: Peki ne dumanı?
1: Evet sevgili duyarlı dostlarım. Bu duman ne dumanı? Kaynağı ne? Bunu sizler de merak ediyorsunuz değil mi? Şimdi dikkatle bizi izleyin. Kurye, göster marifetini. Bize bir... balon lazım.
3: Balon mu?
0: Sana inanamıyorum kurye. Bu balonu o küçük çantana nasıl sığdırabildin?
3: Meslek sırrı teleskopçum.
2: Keşke biraz daha büyük olsaydı. Ben de uçmak yerine balona binebilseydim.
1: İşte şurada. Daha yukarı kurye.
2: Benden iyi uçuyor bu.

0: Tam da tahmin ettiğim gibi. Bunlar fabrika bacası.
1: Peki neden bu kadar duman var?
0: Fabrika bacalarında dumanları süzmeye yarayan ve içerisindeki zehirli gazları temizleyen filtreler vardır kurye.
2: Demek filtresi yoktu bunun.
0: Ya da filtreleri çalışmıyor.
2: Ne yapacağız?
0: Biz değil haberci, sen yapacaksın. Oraya gidip fabrika sahiplerini uyaracaksın.
2: Memnuniyetle.
1: Dumana girme.
2: Mea?

Benim sevgili, meraklı ve duyarlı dostlarım. Haberci fabrika yetkililerine ulaştı ve yetkililer filtreleri değiştirdiler. Böylece çevre temizliğine katkı sağlamış olduk. Ama heyecanlıydı ha? Ne dersiniz?

0: Sıcak çikolata. Civan, şu kutuya bak. Acaba içinde ne var?
1: Kapalı. İçinde ne olduğunu göremiyorum ki.
0: Açsak mı? Çok merak ettim.
1: Ben de çok merak ettim. Ama açmak doğru olur mu ki?
0: Haklısın. Bu kutu bize ait değil. Ama çok merak ediyorum.
2: Kutunun başında iki meraklı görüyorum.
1: Kutudakini çok merak ettik.
0: Ama hiç bakmadık profesör. Bize ait olmayan bir eşyayı karıştırmayız biz.
2: Maşallah çocuklar. Ancak şöyle diyebilirim ki kutudaki sizin için.
1: Aa, sahiden mi?
0: O zaman içine de bakabiliriz.
2: Elbette. Açın bakalım.
0: Bu ne?
1: Bu ne?
2: Civan, en sevdiğin içecek hangisi?
1: Portakal suyu.
2: Yaman, ya senin?
0: Sıcak çikolata.
2: Bu makine ayrı haznelerinde hem portakal suyu hem de sıcak çikolata yapabiliyor. Sizin için yaptım.
0: Yaşasın!
2: Hadi deneyelim. Portakallar,

0: Süt ve çikolata.
1: Buradalar.
0: Hazır.
1: Portakal suyu nerede?
2: Aa, bu portakallı sütlü çikolata olmuş.
0: Aa, hay Allah. Portakal suyu ve sıcak çikolata birbirine karışmamalıydı. Bir şeyleri yanlış yaptım galiba. Tabii ya. Hazneye tek bir boru takmışım ve iki içecek birbirine karışıyor.
1: Nasıl bir boru lazım bize?
0: İki ayrı gideri olan bir boru olmalı ki meyve suyu ve çikolata ayrı borulardan akarak bardağa dökülsün. Yok, yok kalmamış. Nalbur'a uğramam gerekecek. Yükleme tamamlandı. Yeni organ simülasyonumuz hazır. Bu kez...
1: Aslında fena görünmüyor.
2: İyi misin Yaman?
0: İçecek soluk boruna kaçtı ve öksürük refleksiyle bu durum engellendi.
1: Daha iyiyim. Benim borum da mı yanlış yoksa?
0: İlahi Yaman, güldürdün beni. Senin yemek ve soluk borunun çok doğru yerde olduğuna eminim.
2: Soluk borusu ve yemek borusu. Vücudumuzda ne çok detay var. Her şey yerli yerinde, kusursuz bir makine gibi.
1: Tıkır tıkır işliyor.
0: Ve boru demişken bugün hazırladığım yeni simülasyonu test edeceğiz. Biliyorsunuz yarışmaya çok az bir süre var. Ve hazırlanacak onlarca organ simülasyonu var.
2: İçecek makinesi için boru alacaktık.
0: Onu da alacağız. Çünkü biz hiçbir işi yarım bırakmayız. Ama önce yemek borunu inceleyelim mi?
1: O zaman hemen kaşifi çağıralım.
3: Kaşif! Kaşif! Başlıyor yeni keşif.

0: Gerçekten uzun ince bir boru gibi.
1: Şu an yemek borusunun içindeyiz. Yemek borusu ağızla mideyi birbirine bağlayan ve alınan gıdaları mideye aktaran organımızdır.
0: Epey uzun duruyor.
1: Yaklaşık 25 santim boyundadır.
0: Fındığı ağzıma atıyorum. Hop. Çiğniyorum, çiğniyorum. Hop, yemek borusuna.
2: Oradan da mideye.
1: Yemek borusundan yiyecekler 4-10 saniye arasında midemize ulaşır.
2: Biraz önce içtiğim sıvı soluk borusuna kaçmıştı. Öksürdüm. Bütün yediklerimiz, içtiklerimiz Allah'tan doğruca yemek borumuza gidiyor.
1: İşte yiyeceklerin nefes borumuza kaçmasını gırtlak önlüyor. Olur da nefes borumuza bir şey kaçarsa yabancı maddeyi öksürerek dışarı atarız. Vücudumuz Allah'ın yarattığı gerçek bir mucize.
0: İçecek makinesindeki boru plastikten. İçecekler içinde kayarak bardağa ulaşıyor. Yemek borusunda da aynı sanırım.
1: Yemek borusunun yapısı kaslardan oluşur. Mukoza adı verilen zarla kaplıdır. Hatta istemli olarak, yani biz farkına vararak yutma işlemini gerçekleştiririz. Daha sonra yemek borusunda yiyecekler istemsiz şekilde mideye ulaşır.

0: Şimdi tamam. İnşallah sorunsuz çalışacak.
1: Benim için hiç sorun yok. Ben portakal sulu sıcak çikolatayı da sevdim. Değişik bir tat ama iyi.
2: Sen zaten ne olsa seviyorsun Yaman. Yeter ki yemek içmek olsun. Hop.
1: E ne yapalım? Yemek borum sağ olsun. Makine de çok iyi çalışıyor. Bir bardak da sıcak çikolata içeyim.
2: Teşekkürler profesör.
1: Gerçekten çok lezzetliydi. Teşekkürler.
0: Afiyet olsun çocuklar.
1: Bence portakal sulu çikolatayı da denemelisin profesör.
2: Yo, bence içme profesör.
1: Pişman olmayacaksınız. Gerçekten enfes.
0: Peki madem, bir tadına bakayım. Ön yargılı olmayayım. Epey lezzetli.
1: Demedim mi? Sakalım yok ki dinlensin. Afiyet olsun.
2: Yaman, sakalın yok da bıyığın var.
1: Ne? Bıyık mı? Çikolata.

0: Allah senden razı olsun be Bodu. Biraz yardım etsen fena olmazdı doğrusu. İyi valla. Keşke benim de kanatlarım olsaydı da hep böyle yan gelip yatsaydım. Hah, bir sen eksiktin. Hayırdır inşallah Bodu? Ne yapıyorsun Allah aşkına? Şimdi oyunun sırası mı? Neydi bu şimdi? Demek kedicik ağaçta kalmış. Sen de bana onu göstermek için böyle davrandın. Tamam. Gel bakalım. 5 dakikaya kalmaz kurtarıveririz onu.
1: Yazın tabii ki çok güzel de bu mevsimin de tadı bir başka oluyor.
2: Böyle keyif yapınca her mevsimin tadı başka.
3: Arkadaşlar, bir gelsenize. Bir şey göstereceğim.

0: Çufi çalışmaları başlıyor galiba.
1: Ben zaten keyif dedim mi hemen bir şey başlar.
2: Hadi hadi söylenme Metu. Duyuluyor buradan.

0: Ufak bir gösteri de yaparım.
1: Bu ufak olmamış pek ama...
2: Öyle dengesiz ki sanki benim parkur versiyonum olmuş.
3: Bunun üstünde çufu gidebilecek mi?
0: İşte bunu hep birlikte göreceğiz. Hadi baretlerinizi takın.
3: O neden?
0: Ne olacağı belli olmuyor bizim işlerimizin. Önce güvenlik.

0: Haydi bismillah. Bodu, hazır mısın? Şey, pardon Bodu. Bu aracı kullanmayalı epey olmuş. Dur bakalım. Şöyle yapınca ne oluyordu? Peki ya böyle yapınca? Ah, şimdi buldum. Allah!
1: Ne yapıyor bunlar?
2: Bilmiyorum ama deneyimlerimden yola çıkarak diyorum ki bu iş iyi bitmeyecek.
1: Ya, ağacın üstünden bir şey aldılar ama tam ne olduğunu...
2: Bizim işlerin nasıl biteceği belli olmuyor.
1: Şuna bakın. Sanki az önce yaşanan kaosla hiçbir ilgisi yokmuş gibi.
0: Nasıl korktuysa hayvancağız can havliyle atladı üstümüze. Kimi kimsesi de yok. Artık biz bakarız buna.
3: Allah senden razı olsun Müştefa abi.
0: Şimdi sizin işi halledelim. Sonra onu bir veterinere götürür, bir de isim buluruz.
2: Bizim işle vakit kaybetmeseydin Müştefa abi. Biz parçalara kendimiz bulurduk. Ben yıktım diye düşünüyorsan hiç düşünme. Zaten üflesek yıkılacaktı bizimki de. Elimde kalan parçalardan ancak bu kadar oldu.
0: Siz merak etmeyin. Size yetecek kadar demir tel, cıvata. İşte ne istiyorsanız buluruz 5 dakikada.
1: Kaos!
3: Efendim abicim?
1: Kediye isim düşünüyordum da

0: Bugün şanssızdık çocuklar. Elden düşme parçaların hepsini bizden önce gelen bir çocuğa vermişler.
1: Mahallede bizden başka hurdalarla ilgilenenler de var demek.
2: Ama bu kadar fazla malzemeyi kim alır ki?
3: Hem de bizim gibi bir çocuk ha?
2: Ha?
1: Ha?
0: Bu bizim Fatih. Camiden tanıyorum. Babasıyla gelirler.

0: Selamun aleyküm Fatih. Ne yapıyorsun böyle? Anlat bakalım.
1: Aleyküm selam Müşteba abi. Bir planör maketi yapmak istiyorum ama işin içinden çıkamıyorum.
2: Kusura bakma Fatih kardeş.
1: Önemi yok abi. Zaten pek bir ilerleme kaydedememiştim.
3: Bu çok da zor görünmüyor arkadaşlar. Hem böyle küçük bir planör yapmak için bu kadar fazla parçaya ihtiyacımız yok.

0: Ne bileyim, civatacılardan bulabildiğim her şeyi istedim. Sağ olsunlar, kırmadılar beni.
1: Bak ne diyeceğim Fatih, bizi hatırladın mı?
0: Evet abi, bana kermeste oyuncak robot yapmıştınız. Allah razı olsun.
1: Gel birlikte yapalım senin planörü. Bizim hurdalıkta. Sonunda artan parça olursa da biz parkurumuz için kullanırız. Ne dersin? Anlaştık mı?
0: Hı hı.

0: Allah sizden razı olsun Furkan abi. Bu hayal ettiğimden bile çok daha güzel oldu. Peki acaba uçabilecek mi?
1: Bunu anlamanın sadece bir yolu var. Yeterince yükseldiğimizde halatı söküp planörü kendi başına uçmaya bırakacağız.
2: Gerisini bununla halledebiliriz.
0: Evet, hava akımını kullanarak yükselir ve alçalırız.
1: Haydi, kazamız mübarek olsun.

0: olmayacak.
1: Ağzını hayra aç abi.

oradan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayıp

0: Hey, ne oluyor?
1: Verin bakayım şunu. Sanki okuyacaklar. Şu hale bak, daha okumamıştır. Çocuklar dinleyin. Gezgin hayırsever Ahmet Kerem kargo motosikletiyle köy köy geziyor. Köy çocuklarına kitap, gıda ve giysi dağıtıyor.
2: Bu kadar mı?
1: Evet, bir de fotoğrafı var.
0: Üzücü haberler sayfa sayfa. İyilik haberleri bir cümlecik.
3: Siz de benimle aynı şeyi mi düşünüyorsunuz?
0: Kesinlikle. O halde bu iyilik kahramanını bulmak için çalışmalar başlasın.
4: İyilik için.
1: Elimizdeki bilgiler: isim Ahmet Kerem, lakabı Gezgin Hayırsever, teçhizat kargo motosiklet.
3: Notlarımı aldım sayın dedektif.
0: Bu olabilir mi?
3: Değil.
0: Bu da değil demeyin.
1: Seni mi kıracağım dostum? Ta kendisi.
0: Şimdi bekleme zamanı.

0: Hemen mesaj atıyorum. Tamamdır.
1: Yine mi bekleyeceğiz?
0: Geldi bile. Siz de kimsiniz yazmış. Ben gazetede filan çıkmadım. Motosikletim de yok diyor.
1: Haberi çıkmış, haberi yok.
2: Daha doğrusu biz yanlış kişiye ulaştık.
1: O da olur.
3: Tabii ya. Şenlik gazetesinde muhabirlik yapan Hikmet amcamı aramalıyız. Hikmet amca selam. İyiyim Hikmet amca. Yeni haberler peşindeyiz. Biz bir haber gördük de Ahmet Kerem adında bir hayırsevere ulaşmamız gerekiyor. Evet, bugün. Evet. Köyleri gezip yardım dağıtıyormuş. Gerçekten mi? Çok teşekkürler Hikmet amca. Senden haber bekliyoruz.
2: Hedefe bir adım daha yaklaştık.
1: Ve yine bekliyoruz.
3: Boş boş beklemeyelim. Hadi dua edelim.
1: Bu işi bana bırakın dostum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, biz iyilik habercileriyiz. Gerçi sen bunu bizden iyi biliyorsun. Biz hep iyiliği yaymak istiyoruz. Bazen hayırseverlere ulaşmak çok zor oluyor. Hayır, kimseye bir şey demiyorum tabii. Ama onlar da biraz daha kendilerini tanıtsalar keşke. Hani niye bu kadar gizliyorlar kendilerini bilemiyorum. Gerçi ben de yaptığım her iyiliği yaymıyorum tabii. Geçenlerde annem yorgundu. Odamı ben topladım mesela. Sonra gittim babama anlattım. Olacak iş mi? Niye anlatıyorsun değil mi? Anlatmasam daha mı iyi olurdu gibime de gelmiyor değil. Allah'ım.
0: Ahmet Kerem'i bulalım.
1: Allah'ım, Ahmet Kerem'i bulalım inşallah. Yani senin yardımınla. Amin.
4: Amin.

0: Efendim? Evet Hikmet amca. Öyle mi? Tamam, çok teşekkürler. Yarın Hikmet amca bizi Ahmet Kerem'le buluşturacak. Ve bilin ne yapacağız?
1: Ne?
0: Bir köy gezisine katılacağız.
2: Hey! Yaşasın!
3: Allah'ım! Bana az önce gülenler şimdi ne diyecekler acaba?

0: Hoş geldiniz çocuklar. Hazırsanız yola çıkalım.
1: Hazırız Ahmet abi. Yalnız sığar mıyız?
2: Mo gelmezse sığarız bence.
3: Yediğin sandviçlerle sen sığıyorsun da ben mi fazla geldim?
0: Hepimiz sığarız çocuklar, merak etmeyin.
4: Ay, başım dönüyor.
2: Bir daha sandviç yersem iki olsun. Hatta üç olsun da yediğime değsin.
1: Çocuklar, alt tarafı biraz sallandık.
5: Evet, biraz sallandık, o kadar.
4: Mo niye inmedi?
3: Neredeyiz? Ben kimim? Siz kimsiniz?
5: Tamam, sorun yok. Birazdan sistem kurtarma devreye girer.
1: Çekim başlasın. Fotoğrafta kim var?
4: Ben her kareyi fotoğraflayacağım. Not tutma görevi de bizde.
5: Benim köy gezim başladı bile.
0: O zaman istikamet köy camii. Yardımınız için çok teşekkür ederim.

Sevgili Güzelce Köyü çocukları, gezgin hayırsever Ahmet Kerem ve iyilik habercileri camimizin avlusunda sizleri beklemektedir.

Her şeyi camiye taşıyalım. Çok geç. Yağmur başlıyor.

0: Moğol kanunları der ki, ne zaman iyilik habercileri bir iş peşinde olsa muhakkak yağmur yağar. İşler ters gidecekse gidecektir. Yerler ıslanabilir, yeter ki sen kuru kal. Islanmak istemiyorsan ıslanma.
1: Mo, hadi sırılsıklam olacaksın, koş!
0: Koşmak istediğinde bağcıkların çözülebilir. Evden ne zaman erken çıksan anahtarlarını unutursun. Anahtarın yoksa evin de yoktur. Şemsiye bulamazsan... Mo kanunları der ki, ıslandıysan artık şemsiyeye ihtiyacın yoktur.
2: Hoş geldiniz çocuklar.
3: Ne güzel şeyler bunlar Ahmet abi.
2: Bu güzel çocuklara az bile Mehmet. Ama elden bu geliyor.
3: Öyle deme Ahmet abi. Baksana nasıl da mutlular.
4: Ahmet abi yine ne zaman geleceksin?
2: İlk fırsatta Cihan'cığım.
3: Ahmet abi sen buraya daha önce de mi geldin?
2: Evet Mehmet. Bu civardaki köylerde ihtiyaç sahibi çok. O yüzden arada gelmeye çalışıyorum.

0: Hangi bağlantıda hata yapıyorum acaba?
1: Ekran kartının uyumlu olduğundan emin misin?
0: Öyle olmalı. Bu monitörle bütün videolarımızı HD izleyebileceğiz.
2: Çalışırsa.
3: Ben pek anlamam ama sanırım bu açıkta duran ucunda bir yere bağlanması gerekiyor.

0: İşte bu! Hemen videoyu açıyorum.
1: Sevgili izleyiciler, köyleri gezip çocukları sevindiren gezgin hayırsever Ahmet Kerem abiyle Güzelce köyündeyiz. Köyün bütün çocuklarına yiyecek, giysi ve oyuncak dağıtan Ahmet abimiz bakalım neler söyleyecek.
2: Çocukların yüzündeki gülücükler benim en büyük zenginliğim. Peygamberimiz çocuklara sürekli hediyeler verir, onlarla şakalaşırmış. Medine'dekiler de yetiştirdikleri meyvelerden peygamberimize getirir, o da meyveleri ilk çocuklara verirmiş. Çocuklara kucak açan bir peygamberin ümmeti olarak ben de ömrümü onları sevindirmeye adadım.
1: Hem eğlendik, hem gezdik, hem çocuk sevindirdik Ahmet Kerem abiyle.
0: Biraz ıslandık geldik.

0: Salih mülayim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Şunların güzelliğine bak kardeşim.
0: Esas kokusuna bak Salih. Mis gibi mis.
2: Hobi bahçesinde çilek yetiştiğini de ilk defa duydum bu arada. Çok şaşırdım.
0: Neden şaşırdın ki?
2: Hobi bahçesi deyince ben kitap okunan bir yer sanıyordum. Hani diyorlar ya, hobilerim arasında kitap okumak falan.
0: Ha, sen o yüzden mi yanıma kitap alayım mı diye sordun? Aman, güleceğim şimdi, tutma beni.
2: Gül. Şimdi sana bir bilmece soracağım. Bilemediğin zaman da ben güleceğim.
0: Sor kardeşim.
2: Alçacık dallı, yemesi ballı.
0: Çilek.
2: Nasıl ya? Nereden bildin?
0: Çok zor olmadı kardeşim. Zekada galip, dehada mülayim.
2: He, tamam. Hadi acele edelim, yoksa dolmuşu kaçıracağız.
0: Kaçırmayız, merak etme. Hem daha Ali gelecek.
2: Ali çok geç kaldı. Onu beklersek zaten dolmuş kaçar.
0: Tamam. Birkaç sıra daha toplayalım, gideriz.
2: Tüm bahçeyi toplamak zorunda değiliz Galip.
0: Değiliz, haklısın.
2: Dolmuş kaçarsa tüm yolu yürümek zorunda kalırız. Biliyorsun değil mi? Üstelik namaza da yetişemeyiz.
0: Rahat ol. Bana güven.
3: Selim topu aldı. Maç tüm hızıyla devam ediyor. Selim potaya topu attı ve...
4: Ha? Ve top Mustafa'da. Şut ve basket. Durum 10-8. Kazanan Mustafa.
3: Maç biter kardeşim. Bir tur daha uzatalım, son olsun.
4: Olmaz. Maç bitti, ben kazandım.
3: Bir turcuk ya. Hemen yeneceğim seni, söz.
4: Yenilen pehlivan güreşe doymazmış.
3: Biliyorum kardeşim. Atasözü, deyimler benim işim. Hadi bir tur daha lütfen.
4: Camiye gidecektik ama.
3: Oo, namaza daha var. Yetişiriz.
4: Emin misin?
3: Tabii ki. İşim çok sürmez zaten.
4: Ya sabır. Hadi tamam. Son tur ama.
3: Kesinlikle kardeşim. İlk sen başla.
0: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
0: Abilerim nereye? İşimiz bitti, dönüyoruz Ali. Bütün çilekleri topladınız mı yoksa?
2: Yok, birazı kaldı. Onları da yedik.
0: Ama neden ya? Hani birlikte toplayacaktık?
5: Hani birlikte başlayacaktık?
0: Geç mi kaldım?
2: 2 saat kadar.
0: O kadar oldu mu ya?
5: Üzülme, bir dahaki sefer gelirsin.
0: Ama ben hiç hobi bahçesine gitmemiştim.
2: Geldin ya, işte burası.
0: Ama ben hiç hobi bahçesinin içine girmemiştim.
2: O da bir dahaki sefere inşallah.
5: Ali dolmuş gelmek üzere. Biraz daha oyalanırsak kaçacak.
2: Evet Ali. Bizim bisikletimiz yok.
0: Abilerim, 10 dakikacık lütfen.
5: İmkansız, durağa gitmeliyiz.
0: Ağlarım ama.
2: Yok daha neler.
5: Ama Ali, gerçekten yapacak bir şey yok. Sen kocaman abisin. Artık ağlama, kalk hadi.
0: Şimdi ne yapıyoruz?
6: Ali!
7: Çınur! Hayır! Kedilere bulaşma! O olsun! Hak etti bunu! Anladım Çamur! Tamam, gideceğiz! Ama bu bölümü bitirmek istiyorum. Çorbanın içine takma bıyığı mı düşmüş? Tamam. 2 dakikaya gidiyorum. 2 dakika sonra.
5: Ali, acele eder misin? Önce arabayı kaçırdık, şimdi de namazı kaçıracağız senin yüzünden.
0: Ama ben küçüküm Galip abi. Bisiklete nasıl yetişeyim?
2: Çilek yiyerek gitmek için bisikleti bize veren sendin.
5: Hızlan Ali.
0: Ezan?
3: Hem de her zamanki gibi tam vaktinde.
0: Al bak, geç kaldık.
3: Topu alalım.
0: Koş.
7: Ezan, geç kaldık. aldım. Abdest alacaktım ben ama. Koş, koş, koş.
1: Hocam.
6: Aleyküm selam çocuklar.
3: Namaz bitti mi hocam?
6: Evet.
4: Kaçırdık işte. Hep senin yüzünden Selim. O son tura hiç başlamayacaktın.
6: Neler oluyor? Anlatın bakayım.
3: Hocam biz aslında biraz basket oynayıp namaza gelecektik ama zamanın nasıl geçtiğini anlamadık.
6: Hoş geldiniz çocuklar.
4: Hoş bulduk hocam.
6: Hayırdır? Bu ne hal? Kanter içinde kalmışsınız.
4: Olmak hiç kolay değil hocam. Yorulduk.
6: Bisiklette sürat tehlikeli olabilir çocuklar. Dikkatli olmak lazım. Geçin oturun. Biraz soluklanın konuşuruz.
3: Siz de geç kaldınız anlaşılan.
2: Hep Ali'nin yüzünden. Hem geç geldi hem de bizi oyaladı.
6: Ali nerede peki?
4: Buradayım hocam. Bilin bakalım size ne topladım.
3: Topladın mı?
4: Bilin bakalım size ne topladık.
2: Dur, sakın söyleme Ali. Bilmece soracağım.
6: Sor bakalım.
2: Alçacık dallı, yemesi ballı.
4: Çilek.
2: Aferin size. Kendileri toplayıp kendileri cevap veriyor.
6: Olsun Salih, cevabı bilmiyordum. Benim yerime söyleyiverdiler.
7: İnanmıyorum. Hepiniz buradasınız, ne güzel. Ben cemaatle namazın sevabını kaçırdım.
8: Biz de.
7: Siz de mi? Buna sevinemem tabii. Ama neler oluyor burada?
6: Bir zamanlama problemi yaşanmış anlaşılan. Çilekleri yerken konuşalım. Hemen yıkayıp geliyorum. Buyurun bakalım. Bismillah. Salih, dediğin kadar var. Çok lezzetli.
2: Afiyet olsun hocam.
6: Çilekleri tam zamanında toplamışsınız çocuklar. Bu yüzden hepsi olgun ve lezzetli.
7: Evet hocam, çok güzeller.
6: Çilekler olgunlaşamadan önce toplansa ne olurdu?
2: Ham ve tatsız olurlardı. Yiyemezdik.
6: Peki, vaktinden geç topladığımızda nasıl olurdu?
4: Bizden önce tosbağalar hepsini yerdi hocam. Allah korusun. Ya da çürüyüp kururlardı hocam.
6: Çok haklısınız çocuklar. Her şeyin zamanı var. Meyveleri toplamanın zamanı olduğu gibi ibadetlerimizi yapmanın da bir zamanı var. Bu yüzden zamanı en doğru şekilde planlamaya gayret etmeliyiz.
4: Son dakikaya kalınca dolmuş da kaçıyormuş hocam.
2: Cemaatle namazın sevabı da.
6: Her ne kadar cemaati kaçırmış olsanız da namaz için hala vaktiniz var. Namazdan sonra size güzel bir sürprizim var.
7: Sürpriz mi?
6: Zamanında yetişebilirsek evet.
4: Hocam ipucu verir misiniz?
6: Bir düşüneyim. Tamam. İpucu geliyor. Kocaman bir beyaz perde, bilsen neler var içinde.
8: Sinema!
6: Evet, namazdan sonra.

0: Sana bir tekerleme öğreteyim mi Alper?
1: Tekerleme mi? Olur.
0: Dinle o halde. Çek çek amca burnun kanca.
1: Burnun kanca mı?

0: cebinden çek.
1: Çek çek amca, burnum kanca.
2: Ne dersin Sema? Bizim miçoların arasında buzlar eriyor gibi.
3: Aman baba, Elif Alper'e miço dediğini duymasın.
4: Tam buzlar eridi derken yeniden donar.
2: Sahi ya, biri miço, diğeri yardımcı. Allah neşelerini daim etsin tüm çocukları.
3: Amin.
4: Yarın sabah unutmayalım da balon maketi yapalım baba.
2: Yaparız inşallah hayırlısıyla. Bitmiş mi yine?
4: Evet, bu sonuncu. Miço, miço yardımcısı.
0: Efendim Sema abla.
4: Günlerdir çamurdan oyuncak yapıyorsunuz ama balon maketleriniz bitmiş. Yarın maket yapım günü ona göre.
0: Hey, yaşasın. Bir tekerleme de ben sana öğreteyim Elif.
5: Olur.
0: O piti piti, karamelo sepeti, terazi lastik, cimnastik. Çarşıya gittik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik.
5: Bitlendik mi? Çok komikmiş.
0: Hadi şimdi sen tekrar et.
5: Nasıldı? Bir daha söyle.
0: O piti piti.
5: O piti piti, karamelo.

0: Ama hep gülüyorsun burada.
1: Evet ama komik.
0: Ama gülmeden söyle, yarışma gibi düşün.
1: Ciddi mi olmalıyım?
0: Evet.
1: Tamam o zaman. O piti piti, karamela sepeti, terazi, lastik, cimnastik. Çarşıya gittik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik.
0: Harika. Tebrikler, başardın.
1: Teşekkürler. Çarşıya gittik, bitlendik. Yarın ben 5 tane maket yaparım.
0: Ben de 10 tane.
1: Şey, 10 mu daha büyüktü, 5 mi daha büyüktü Agah dedi?
2: 10 daha büyük Elifciğim.
1: O zaman ben kaç tane maket yaparsam Alper'den çok yapmış olurum?
3: 11 tane yaparsan daha çok yapmış olursun Miço.
1: Tamam o zaman ben 11 tane maket yaparım.
0: O zaman ben de 20 tane yaparım.
1: Benim kaç yapmam lazım daha çok olsun diye?
2: Miço, söyle bakalım. Sen neden Alper'den daha çok maket yapmak istiyorsun?
1: Şey, ben Miço'yum ya ondan. Benim daha çok çalışmam lazım.
3: İlahi Elif, şu durumda en çok maketi Agah deden mi yapmalı?
1: Evet, aslında Agah dede 5, Sema abla 4, ben 3, Alper de 2 maket yapsa tam olur.
2: Yine en çok çalışan ben olacağım desene.
1: Aa sahi ya, tüh, ben hesabı yanlış yaptım. Senin en az çalışıp en çok dinlenmen lazım.
2: Tabii ya. İstirahate benim hepinizden daha çok ihtiyacım var.
1: O halde Agah dede 1 tane maket yapsın. Sema abla 2, ben 3, Alper de 4 yapsın.
0: Tamam. En çok ben yaparım.
1: Yok yok. Yine de sen çok yapma. İkimiz de 3 yapalım.
4: Merhaba.
2: Hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
3: Hadi dikkat balonuna geçelim. Miço'muz sana kuralları anlatsın.

0: Çok şükür. Bugün de güzelce havalandık. Dikkat öyküsü için hazır mısınız evlatlar?
1: Evet.
0: O halde oturun da size neşesini yitiren çocuk hikayesini anlatayım.
1: Neşesini mi yitirmiş? Ama neden?
0: Bilmem. Dinleyin de anlatayım. Bir varmış, bir yokmuş. Bir çocuk varmış. Bu çocuk neşesini kaybetmiş. Aramış, taramış, bulamamış. Gün geçtikçe yüzü asık, somurtan birine dönüşmüş. Her yerde neşesini aramış. Lakin bir türlü bulamamış. Bu meseleye çözüm bulmak için bir bilgine danışmaya karar vermiş. Az gitmiş, uz gitmiş, bir bilgenin kapısına varmış. Kapıyı tıklatmış, bilge kişi onu içeri buyur etmiş. Çocuk bilge kişiye...
2: Aman efendim, yaman efendim. Ben neşemi kaybettim. Arar dururum, bulamam. Bana bir yardım et.
0: Demiş. Bilge kişi ona bakmış ve...
2: Peki evlat. Sen neşeni en son ne zaman, nerede gördün?
0: Diye sormuş. Çocuk düşünmüş, düşünmüş, bir türlü hatırlayamamış. Bilge kişi de ona...
2: Şimdi git evine, iyice bir düşün. Nerede unuttun acaba neşeni?
0: Demiş. Çocuk söyleneni yapmış, gerisin geri evine dönmüş. Çocuk düşünmüş durmuş. Neşem en son ne zaman yanımdaydı? Geçen yıl mı? Yok yok değil. Daha mı eski? Belki de evvelki yıl. Diye diye uykuya dalmış. Çocuk uykusunda görmüş bir düş. Çocuk düşünde kalabalık bir ortamda görmüş kendini. Arkadaşları, ailesi, herkes orada. Bir mutluymuş ki rüyasında. Sorma. Derken çocuk uyanmış. Kafasına dank etmiş.
2: Evet ya. Ben uzun zamandır arkadaşlarımla bir araya gelmiyorum. Varsa yoksa telefonla, tabletle oynuyorum. Uzun zamandır annemle, babamla doğru düzgün vakit geçirmiyorum.
0: Demiş. Birdenbire hatırlamış çocuk neşesini nerede unuttuğunu. En son arkadaş ortamına gittiğinde orada bırakıp çıkmış. Sonra iyice düşünmüş.
2: Ah, ne neşeliydim eskiden. Göğe bakar, hayal kurardım. Oyun oynar, neşe saçardım. Sonra bu telefonu aldım elime, daldım sanal bir oyunun içine.
0: İşte ben de böylece kaybettim neşemi, demiş. Oysa arkadaşlarımla, ailemle ne kadar güzel vakit geçiriyormuşum. Onlarla gülüp eğlendiğim zamanlardaki mutluluğumu, neşemi öylesine özlemişim ki.
2: Çocuk böyle düşüne düşüne kalkmış yataktan, çıkmış sokağa.
0: Sokakta oyun oynayan arkadaşlarının yanına gitmiş. Aralarına katılmış, onlarla oyun oynamış. Eline gerçek bir oyuncak almış. Hayaller kurup oynamış.
2: Arkadaşlarıyla mahalleyi gezmiş. Komşularını görmüş, hal hatır sormuş.
0: Ve çocuk birdenbire yüzüne bir gülümseme yayıldığını fark etmiş.
2: Demiş, kırlara gideyim, denize bakayım, rüzgara hissedeyim.
0: Doğanın içine karışmış. Gezmiş, dolaşmış. Sonra ellerini açıp Rabbine dua etmiş.
2: Bana dolaşacak ayak, konuşacak dil, görecek göz verdin. Sağlık verdin, sıhhat verdin, rızık verdin. Seyreleyecek onca güzellik sundun. Rabbim sana şükürler olsun.
0: Demiş. Ve neşesi yerine gelmiş. Sahip olduğumuz her şeyin kıymetini bilmeliyiz çocuklar. Sağlığımızın, bu dünya nimetlerinin, aklımızın, hayal gücümüzün ve saymakla bitmeyecek bu güzelliklere sahip olmak bize neşe katmalı.
2: Neşeli olmayı kim sever?
1: Ben.
3: Ben de.
1: Ben de.
0: Evet. Sıra geldi dikkat yarışına. İlk sorunuz geliyor. Bu çocuk neşesini bulmak için kimden yardım istemişti?
1: Bilge kişiden.
2: Harika. 1-0 öndesin. Peki bilge kişi ona ne demişti?
1: Neşeli en son nerede gördüğünü hatırla demişti.
0: Tebrikler evlat. 2 puana ulaştın bile. O halde son sorunuz geliyor. Bu çocuk neşesini nerede kaybettiğini nasıl hatırlamıştı?
3: Rüya görmüştü. Rüyasında hatırlamıştı.
2: Tebrikler Miço. Bir puanı kaptın.
0: Ve böylece kaybedeni olmayan yarışmamızın kazananı minik dostumuz oldu. Tebrikler.
1: Teşekkürler Agah dede.
2: Bugünün hatırası olarak bizden bir balon maketi ve bir de rozet kazandın.
3: Böylece artık sen de Dikkat Balon ailesinin bir üyesi oldun.
0: O halde hadi bir alkışlayın arkadaşınızı.
3: Hey hey hey Dikkat Balonu.
1: Çok güzel bir yarış oldu.
3: Soruldu tam 3 soru.
1: Kazanan Oğuz oldu.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
3: Miş, mış, mış, miş.
4: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
5: Miş, buradaymış. Miş,
3: ne güzelmiş.
4: Bugün Eren nerelerdeymiş?
6: Astronot olmuş, uzaydaymış.
4: Ceren neden çok sevinmiş?
7: Annesiyle börek yapmış.
4: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Kara yok mu? Nerede peki? Endişelenmeli miyiz? Nerede bu çocuk? Aradın mı kendisini? Ulaşamadın muhtemelen. Hemen bir de ben arayayım. Dur. Çalıyor. Üç defa çaldırdım. Kapatayım. Allah Allah. Ne oldu acaba? Hele şükür. Karacığım, nerelerdesin sen? Endişeni tahmin edebiliyorum keçe. Ama mutlaka bir açıklaması vardır. Değil mi Kara? Önemli bir şey yoktur inşallah Kara. Telefonunu da açmayınca merak ettik doğrusu. Telefon evde mi kaldı? Çok uykulu görünüyorsun. Geç mi yattın? Yoksa akşamki maça bakmak için mi? Anlaşıldı. Uykunu alamayınca da uyanamadın ve programa yetişemedin. O zaman vaktinde yatmanın ve uykumuzu almanın önemine dair bir kapışma yapsak hiç fena olmayacak. Ne dersiniz? Siz düşünürken ben de önce kimin çizeceğini seçeyim. Tamam. Keçecim, hazır mısın? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir saat. Şaşırdık mı? Hayır. Tam tahmin ettiğim gibi. Çocuklar gece 10'da yatarlar. Ve okuluna yetişmek için erkenden uyanırlar. Aynı zamanda sabah namazına uyanabilmek için de erken uyumak gerekir, değil mi Kara? Aa, Kara uyuyor. Hay Allah, bu çocuk çok uykusuz kalmış. Hayır keçe, lütfen aklıma geleni yapma. Ama keçe, oldu mu şimdi? Kendine geldiysen eğer, kapışmaya var mısın Kara? Bakalım uykusuzluğunu yenmeye çalışan Kara bize neler çizecek? Evet, uyumadan önce pijamalarımızı giymeli ve dişlerimizi fırçalamalıyız. Çok güzel bir hatırlatmaydı Kara. Teşekkürler. Uykun biraz daha açıldı mı? Nasılsın? Geldik bir programın daha sonuna. Ama Kara çok yorgun. Gidip dinlenmeli. Keçe, madem bu kadar çok istiyorsun, hemen açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bakalım neler olacak. İşte bu. İyi ki çizdin keçe. Yatmadan önce kitap okumanın kıymetini anlatmakla bitiremeyiz çocuklar. Hem hafızamızı kuvvetlendirir hem de stresi alır. Beynimizi dinlendirerek daha kaliteli uyumamızı sağlar. Uykuyla ilgili bu kapışma için teşekkürler çocuklar. Sağ olun. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz

mucize. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Ne güzel bir gün. Şükür olsun. Böyle güzel bir günü hiçbir şey...

Büyük konuşmak gibi olmasın ama sanırım bu işten paçayı sıyır.

0: Selamün aleyküm Ali.
1: Aleyküm selam.
0: Hayrola, hangi rüzgar attı seni buraya? Yoksa hangi tayfun mu demeliydim?
1: Her şeyim ya eskimiş, ya bozuk, ya da kırık dökük.

Ama yok, hiçbir şeyin iyisi Ali'de olmaz. Onlar hep Melihcan gibi çocukların hakkı. Ali, nerede kırık, nerede bozuk var, hepsi Ali'de. Bir şey yeni mi piyasaya sürüldü? Hop, hemen Melihcan gibi birine. Eskiler ne olacak? Ali ne güne duruyor?

Ha? Al işte. Deveye sormuşlar sırtın neden böyle. O da demiş ki nerem doğru ki.

0: Allah Allah, bu da ne böyle? İşe yaramaz deme at. Ben seve seve alırım. Beni takip edersen seni aradığın yere ulaştırırım. Ha?
1: Selamun aleyküm Ali. Hayırdır, ne yapıyorsun?
0: Aleyküm selam Caner. Yeni bir bilmece geldi de ona bakıyorum.
1: Ha? Aa, nedir? İşe yaramaz deme at, ben seve seve alırım. Kim işe yaramaz şeyleri atınca toplar?
0: Aslında böyle birini tanıyorum. Sevimli de bir şey.
1: Kimmiş?

0: Sanırım saçmaladım. Merhamet de sokakta bulduğu ne varsa alıp kulübesine getiriyor da... ...bunun bizim bilmeceyle bir alakası yok herhalde.
1: Kendisi de evde değil galiba. Ay!
0: Galiba seni de sokaktan bulduğu yığına katmak istiyor. İstemezsen at. Ben seve seve alırım.
1: Başka ne olabilir ki? Aklıma hiçbir şey gelmiyor.

O kadar da emin değildim. Aslında...

0: Evet, biraz acele karar verdik galiba. Beni takip edersen seni aradığın yere ulaştırırım diyor.
1: Aradığımız yer şehir çöplüğü değilse eğer bu kamyonu takip etmemizin bir anlamı yok.
0: İşe yaramaz deme at. Ben seve seve alırım.
1: Seve seve diyor. İşe yaramayan bir şeyi kim seve seve alır ki?
2: Eski çöp.

0: Hayırdır çocuklar? Ne bu hal?
1: Selamun aleyküm Gazanfer amca.
0: Aleyküm selam çocuklar.
1: Buralardan hiç eskici geçti mi?
0: Evet Ali. İşte tam karşında duruyor. Hı? Ben ayda bir el arabamı alır, mahalle mahalle dolaşıp insanların ellerinden çıkarmak istedikleri eski püskü eşyaları yükleyip dükkana getiririm çocuklar. Nereden ne bulunacağı belli olmaz.
2: Yani eskici mantığının tam tersi gibi mi?
0: Evet, ben satmaya değil, satın almaya çıkıyorum.
1: Yani insanların işe yaramaz dediği şeyleri seve seve alıyorsun diyebilir miyiz?
0: Tabii Ali'cim diyebiliriz. Hayrola çocuklar, siz neyin peşindesiniz?
1: Bugün biz de seninle gelsek olur mu? Hem sana yardım da ederiz.
0: Hay hay çocuklar. Hadi o zaman yüklenin arabayı da yola koyulalım.

Yes, Skidgel. Tam doğru tonda bağırmak lazım. Dur bakalım, siz burada bekleyin. Yes, Skidgel. Yes, Skidgel.

0: Çok güzel. Şuna bak be. Nasıl da gıcır gıcır. Selamun aleyküm abi. Bu bisiklet senin mi?
1: Aleyküm selam kardeşim. Evet. Yani müthiş bir şey olmasa da iş görüyor.
0: Müthiş bir şey değil mi dedin? Niye öyle söylüyorsun ki? Bence harika.
1: Eyvallah kardeş.
0: Bir tur binebilir miyim?
1: Tabii ki binebilirsin. İstediğin kadar bin kardeş.
2: Nasıl da mutlu oldu.
1: Sanırım Arif babanın beni neden buraya yolladığını şimdi anlıyorum. Kardeş, baksana bir.
0: Harika.
1: Bu meydanın adı ne biliyor musun?
0: Tabii abi, Şükür Meydanı burası.
1: Cevabı bulduk Arif baba.
2: Bulduk mu?
1: Bugünün kelimesi şükür değil mi?
3: Aferin Ali, yine beni şaşırtmadın. Peki sence neden bu kavramı seçtim?
1: Halimden memnun olmayıp devamlı şikayet ettiğim için.
3: Şükür Allah'ın verdiği nimetlere teşekkür etmektir Ali. Kim şükrederse kendisi için şükretmiş olur.
1: Anladım Arif baba.
3: Hadi şimdi gidin de yeni arkadaşınızla oynayın bakalım.

0: Ha? Merak etme tilki. Huriye aklı tilki.
1: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Türkçe her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmıyor.

0: Çok mu yoruyoruz biz bu çocuğu ya?
1: Aslında o kendini yoruyor hocam.
0: Nasıl?
1: Mesela geçen gün Harun'dan raftaki kitaplardan birini istedim. Aynı odada hemen birkaç adım ötede duran kitaplığa koşarak gitti.
0: Ne diyorsun?
1: Bir de hızını alamayıp rafa çarptı.
2: Karışmayın Harun'a. İyi çocuk o.
0: Canım kötü mü dedik?
1: Acaba yine ne yaptı da yoruldu? Yoksa uykuya düşkünlüğü yoktur.
3: Selamun aleyküm.
1: Aleykümselam Hakkı baba.
3: Şu havuz hep mi mordu yoksa birilerinin işi mi?
1: O ne ya?
2: Hakikaten de mor.
0: Şaka gibi.
3: Sizin de mi haberiniz yok çocuklar?
1: Yok. Yo.
3: Tövbe estağfurullah.
0: Ressamı bulduk.
1: İnanın ki ben Harun'un ne yapacağını hiç kestiremiyorum.
2: Kendi de kestiremiyor bence.
3: Yüklenmeyelim hemen. Belli ki kendince iyi bir şey yapmış. Uyanınca konuşur, çözeriz inşallah.
1: Uyandırayım mı?
3: Yok.

0: bırakın biraz kestirsin. Birazdan uyanır zaten. Biz de birer çay içelim, olur mu?
1: Olmaz mı? Hem de mor havuzumuzun kenarında, manzaraya karşı.

0: O da ne?
1: Havuzumuzun yeni rengini beğendin mi Zehra abla?
0: Emincim bu havuz değil, korku filmi sahnesine dönmüş. Tövbe estağfurullah. Kim yaptı peki bunu? Başka kim olacaktı ki? Harun!
2: Ha? Ne?
3: Ben dedim birazdan uyanır diye.
0: Bu havuzu sen mi boyadın? Bir soru sordum.
2: Ha dedim ya.
1: Ben duydum.
4: Ben de duydum.
0: Ya başka renk mi yoktu?
2: Bu boya indirimdeydi. Harçlığım buna yetti.
1: Bizim merak ettiğimiz tüm soruları Zehra abla soruyor.
5: Aynen. İşimiz kolaylaştı.
0: Şu hale bakar mısın Harun? Ne yaptın sen?
2: Restoran yaptım.
1: Restoran mı?
4: Demek restorasyonu restoran anlamış ha?
1: Evet.
4: Ah Harun ah.
1: Zehra abla çok yüklendi ama çocuğa.
4: Evet. Konuşabildin mi Harun'la?
1: Ağzını bıçak açmıyor. Sadece arada bir daha kimseye iyilik yapmayacağım diyor.
4: Duygusal çocuk aslında.
1: Evet hocam öyle.
4: Nereden çıkmış peki bu restorasyon işi?
1: Dün ikindi namazından sonra Hakkı babayla tesbihhanede biraz çalışıyorduk. Harun yanımıza geldi.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm, aleyküm selam. Hoş geldin Harun.
2: Hoş bulduk Hakkı baba. Ne yapıyorsunuz?
3: Restorasyon.
2: Ha? O da ne?
3: Anlat bakalım Emin.
1: İyileştirme, yenileme.
2: Neyi? Tesbihleri mi?
1: Evet, bazen tesbihler kullanmaktan dolayı aşınır, eskir. Bazen de ipleri yıpranır. Biz de onları alıp elden geçiririz. İplerini yeniler, tanelerini tekrar parlatırız. Buna da restorasyon denir.
2: Sadece tesbihlere mi yapılır o dediğiniz?
1: Yoo, her şeye. Herhangi bir eşyaya, elbiseye, hatta binalara.
2: Binalar mı?
3: Evet Harun. Bazen eşyalar gibi binalar da eskir. Duvarlar, zemin, havuz. Zamanla yüzeyleri yıpranır. Onları yeniler, tamir eder, boyarız. Buna da restorasyon denir.
2: Ha, şimdi anladım.
1: Bize katılmak ister misin Harun?
2: Yok yok, siz devam edin. Aklıma yapmam gereken bir şey geldi.
3: Allah Allah.
1: Harun işte.
4: Şimdi anlaşıldı mevzu. Acilen
1: Harun'a restorasyonun incelikleri öğretilmeli.
4: Yok ya. Harun'un gönlünü almak lazım diyecektim. İşte bu sesi seviyorum.
1: Ben de seviyorum hocam. Beni sevdiğime çağırıyor.
4: Güzel söz. Bunu da sevdim.
1: Eyvallah hocam.
4: Hadi gidelim. Birazdan Harun da gelir.
1: Gidelim hocam.
2: Yok hocam, ben kesin kararlıyım.
4: Neye?
2: Artık hiçbir şeye yardım etmeyeceğim. Kimse beğenmiyor.
1: Harun, biz insanlara yardımı onlar beğensin diye yapmıyoruz ki. Allah'ın rızasını kazanmak için yapıyoruz.
2: Ya o da razı olmazsa?
1: Olur mu hiç öyle şey? O hiçbir emeği boşa çıkarmaz. Yaptığın şey beğenilmese de sen iyilik için çabaladığın müddetçe Allah bizlerden razı olur.
2: Ya millet?
4: Ya sen ne bakıyorsun millete Harun? Onlar da seviyor seni. Sadece...
1: Rengi biraz şey olmuş.
2: Korku filmi sahnesi gibi.

0: renk seçimi konusunda tavsiye isteyebilirdin aslında.
1: Bana da garip gelmişti aslında.
0: Yürüyün.
2: Nereye?
0: Zehra'yı şaşırtmaya tabii ki.
1: Nasıl?
3: Fatma'nın kitaplığında restorasyon çalışmalarıyla ilgili kitaplar görmüştüm. Onları inceleyip havuzu yeniden restore edeceğiz.
1: Süper! Ama
2: ne oldu?
1: Boya çok pahalı.
2: Aşk olsun Harun ya. Bir tek senin mi harçlığın var?
0: Doğru. Ben de varım.
2: Hem yok öyle sevabı tek başına paylaşmak.
0: Hayda. Yine ne oldu ya?
1: İyi ki varsınız diyecektim.
2: Sen de iyi ki varsın Harun.
0: Hadi bakalım iş başına.
1: Hadi.

0: Hocam görüyor musun? Harun'un yaptığı kötü boya sayesinde hepimiz sevaba giriyoruz.
1: Ne diyeyim bilemedim Emin. Hayır desem değil. Evet desem Harun'un yaptığı işin kötü olduğunu kabul etmiş olurum.
2: Çekinme hocam. Ben zaten kabullendim durumu.
1: Ya çocuklar, hepsi bir yana. İnanın sizinle çalışmak çok zevkli.
0: Sizinle de hocam.
2: Evet ya.
1: Allah razı olsun sizden.

0: Of, Harun kızma da bu ne ya?
1: Ağzımdan aldın Emin.
0: Hakikaten ya, ben bunu niye yapmışım?
1: Hadi bakalım çocuklar, işimiz uzun. Hava kararmadan bitirelim.
2: Nereden başlıyoruz hocam?
1: Mozaik taşları hangi kutudaydı?
0: Bunda hocam.
1: Emin misin?
0: Evet.
1: Bu ne Harun?
2: Taktım ora.
0: Kolileri karıştırmışım galiba. Bizim aldığımız girişteki odada kaldı.
2: Sıkıntı yok, ben gider alırım.
1: Harun, sen de şu mor boya kutusunu kaybet. Gözümüze sokma artık.
0: Tamam hocam.

0: İşte bu.
1: Gerçekten güzel oldu.
2: Şimdi ne rengi boyuyoruz?
0: Boyama yok.
2: Şaka şaka.
3: Ooo çocuklar. Harika olmuş. Hatta eskisinden bile güzel olmuş.
4: Hakikaten ya. Benim kitaplar sayesinde tabii.
1: Evet Fatma, senin kitaplar çok yardımcı oldu. Ama en çok Harun'un sayesinde.
0: Evet, o bu işi başlatmasaydı biz de devamını getirmeyecektik.
3: Doğru. Havuzun yapısı zamanla bozulmuştu. Bir restorasyona ihtiyaç vardı. Bu da Harun'un aklına geldi.
5: Gerçekten güzel olmuş. Özür dilerim Harun. Biraz kalbini kırdım.
2: Önemli değil abla. Bir orelet yaparsın ödeşiriz.
5: Yapmaz mıyım?
2: Bugün aslında bir şey daha öğrendim.
0: Yardımlaşmayı ve iyilik yapmayı mı?
2: Aslında o da var da ben başka bir şey daha öğrendim.
1: Neymiş o?
2: Restorasyon demeyi.

0: yapamayacağın şeyi söyleme.
1: Senin alacağın olsun Zikri. Bir haftadır söz veriyorsun, yine yoksun ortalıkta. Günlerdir senin yüzünden erteleyip duruyoruz.
2: Sabah şerifleriniz hayırlı olsun Fikri Beyciğim.
1: Senin de Zikri.
2: Hayırdır, küs müyüz?
1: Küs değiliz ama bana bir açıklama borçlu değil misin?
2: Ne açıklaması?
1: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık?
1: O kayısıların çekirdekleri tohum olsun, boş arazilerde de kayısı ağaçları yeşersin diye.
2: Ha doğru. Niye yapmadın?
1: Ya sabır. Zikri, ben bu işi bir hafta önce yapacaktım.
2: Evet.
1: Sen bana aman bu pek hayırlı bir iş, ille de bekle beraber yapalım demedin mi?
2: Dedim.
1: Dedin de ne demeye her geçen gün gelip beni de işimden alıkoyuyorsun?
2: Bilmem ki, bir sebebi yok.
1: Zikriciğim, bu ürün ekme işi hassas bir iştir.
2: Nasıl?
1: Zamanı vardır, mevsimi vardır, saati bile önemlidir yahu. Doğru zamanı kaçarsa yandı gülüm keten elma.
2: Ha tamam, yarın sabahtan yaparız o zaman.
1: Zikri, böyle diye diye günlerdir oyalıyorsun beni. Sana bir daha nasıl güveneyim ben?
2: Erteliyorum ama niye erteliyorum? Hiç sormuyorsun ki kardeşine bu sefer neden geç kaldın diye.
1: Hadi sordum. Söyle, neden geç kaldın?
2: Sabah erkenden uyandım. Heyecanla evden çıkıp sana yardıma gelmek için hazırlanıyordum. İleride parıldayan bir şey gördüm. Bir merakımı cezbetti, anlatamam. Allah'ım nedir bu diye düşündüm durdum. Merakıma yenik düştüm, takıldım peşine. Ben gidiyorum o gidiyor, ben gidiyorum o gidiyor. Sonra bir fark ettim ki neymiş?
1: Ne?
2: Seyir halindeki bir arabanın aynısıymış. Parıl parıl parlıyor ama iş işten geçmişti. Pozunu uçmuştum.
1: Vah vah.
2: Ya sanırsın göç vakti göç eden bir göçmen kuş gibi uçtukça uçmuşum. Ama pes etmedim. Fikri kardeşime sözüm var dedim. Açtım kanatlarımı, çok çok çok çok uzun yolu süzüle süzüle geldim.
1: Yapma Zikri, bu mümkün değil.
2: Çok çok uzun geldim yahu.
1: Zikri.
2: Tamam tamam, çok uzun.
1: Zikri. Bizim kanatlarımız o kadar rüzgar alıp süzülmeye yetecek büyüklükte değil. Bu dediğin mümkün olamaz.
2: Tamam yahu, uzun olsun. İyi be, aman uzunca. Ne yahu, kısacık mıydı sanki bu? Süzüldüm işte birazcık.
1: Zikri, hatanı başka bir hatayla örtmeye çalışma. Günlerdir bana söz verdiğin halde sözünü tutmuyorsun.
2: Tamam, özür dilerim.
1: Özür yetmez kardeşim.
2: Ne yapmam lazım?
1: Hatanı gerçekten anladığına beni ikna etmen lazım.
2: Nasıl?
1: Bu tür hataları tekrar etmeyerek. Eğer böyle yaparsan bir daha senin sözüne nasıl güvenebilirim?
2: Haklısın. Hatamı anladım. Bak sana bir şarkı söyleyeyim de gör anlamış mıyım, anlamamış mıyım? Tutamayacağın sözü verme, dostunu gücendirme, güvenmez sana kimse, hal tavırların böyle giderse. Gördün mü Fikri? Anladım hatamı. Yarın sabahtan gidip halledelim işimizi.
1: Peki Zikri. Sana güveniyorum.
0: Yapamayacağın şeyi söyleme.

0: Resim mi yapıyorsun?
1: Ha? Evet.
0: Ne zaman biter?
1: Bitti bile.
0: Tebrik ederim Ayşe. Çok güzel bir kuzu resmi yapmışsın.
1: Bu resmi neden yaptığımı biliyor musun?
0: Kuzuları çok sevdiğin için olmasın?
1: Tamam, kuzuları çok seviyorum da sadece bunun için değil.
0: Peki ya niçin?
1: Bugün okulda çok güzel bir şarkı öğrendim. O şarkıda kuzular da geçiyordu ve me me diye ses çıkarıyorlardı.
0: O şarkıyı ben de biliyorum. İstersen birlikte söyleyebiliriz.
2: Bizim köyün kuzuları çok sevimli kuzuları. Me me kuzu me me me kuzu me. Karşı tepeden duyulur o güzelin sesleri. Me me kuzu me me me kuzu me.
0: Kuzular sevimli hayvanlar değil mi?
1: Hem de çok sevimliler. Bu sevimli hayvanların elbiseleri de yumuşacık.
0: Biz onlara yün diyoruz. Hikayemiz de tam olarak burada başlıyor aslında. Kıvırcık isimli bir koyunun sırtında.
1: Hikaye mi? Hemen yerime geçiyorum.
0: İlkbaharın sonunda koyunların yünleri uzamaya başlar. Kıvırcığın da yünleri çok uzamıştı. Sıcaklar arttıkça bu yünler onu çok terletiyordu. Kıvırcık insanlara baktığında soğuk havalarda kalın, sıcak havalardaysa ince elbiseler giydiklerini görmüştü.
1: Benim de elbiselerim var. İşte bak, bunları yazın, bunları da kışın giyiyorum.
0: Oysa kıvırcığın ve diğer koyunların tek bir elbisesi vardı. Bu elbise uzadıkça kesilmesi gerekiyordu.
1: Çok uzayan saçlar gibi mi?
0: Evet, yaşadığı çiftlikteki insanlar buna kırkmak diyordu. Kıvırcık sabırsızca benim yünlerim ne zaman kırkılacak diye melemeye başlamıştı bile. Bir sabah kıvırcığın beklediği şey oldu.
1: Ne oldu ki?
0: Elinde garip bir aletle yanına yaklaşan çiftlik sahibi kıvırcığı yere yatırdı. Daha sonra isminin makas olduğunu öğrendi. O aletle yünlerini kesmeye başladı. Kıvırcık önce canının yanacağını düşünerek çok korkmuştu. Neyse ki korktuğu şey

0: başına gelmedi. Yünleri kesilirken biraz gıdıklansa da artık kendini hafiflemiş hissediyordu. O sevinçle çiftliğin içinde koşturmaya başladı. Ona yünleri kesilen diğer koyunlar da eşlik edince etrafta zıplayıp hoplayan koyunların sayısı çoğaldı.
1: Böyle mi?
0: Evet, aynen bu şekilde.
1: Peki kıvırcık hoplayıp zıpladıktan sonra ne yaptı?
0: Hemen annesinin yanına gidip yeşil çimenlerden yedi. Sonra da Pınar'ın serin suyundan içti. Bir güzel doyurdu karnını. Aradan günler geçti. Kıvırcığın aklında henüz çözemediği sorular vardı.
1: O sorular nelerdi?
0: Acaba insanlar kesilen yünleri ne yapıyordu? Bu yünler ne işe yarıyordu?
1: Aa, ben de merak ettim şimdi. Acaba çiftlik sahibi bunlarla ne yapıyordu?
0: Çiftlik sahibi önce bu yünleri güzelce yıkayıp yerde kuruttu. Sonra da birazından iplik, birazından yastıkla yorgan yaptı. Tüm bu olanları hayretle seyreden kıvırcığın aklına bir soru daha geldi.
1: Bu kıvırcık hem sevimli hem de çok meraklı bir kuzu. Merak ettikçe aklına yeni sorular geliyor. Her sorusuna bulduğu cevapla da yeni şeyler öğreniyor. Peki şimdi onun aklına hangi soru geldi?
0: Hemen söylüyorum. Bu kez de kıvırcık, çiftlik sahibi neden yünlerin bir kısmını iplik yaptı diye düşünmeye başladı. Bu sorunun cevabını öğrenmesi de uzun sürmedi. Çiftlik sahibinin eşi bahçeye birkaç tane kazan kurdu. Sonra bu kazanların altını ateşle tutuşturdu. Kazanların içinde bir miktar su ve adını bilmediği rengarenk otlar vardı. Kazanlar ısındıkça suyun rengi de otların rengiyle aynı oluyordu. Çiftlik sahibinin eşi iplikleri kazanlara daldırıp çıkardıkça iplikler de renklenmeye başladı. Kimi iplikler beyaz, kimi iplikler mavi, pembe ya da kırmızı renge dönüşmüştü.
1: Ay bu çok güzel. Rengarenk iplikler.
0: Ama rengarenk ipliklerin işleri henüz bitmemişti. İplikler tekrar kuruması için asıldı. Aradan biraz zaman geçtikten sonra kıvırcığı hayretler içinde bırakan bir şey oldu.
1: Yoksa renkli iplikler kurumadan yere mi düştü? Hepsi toz içinde mi kaldı?
0: Hayır, böyle bir şey olmadı. Çiftlik sahibinin eşi bu ipliklerle kendisi, eşi ve çocukları için kazaklar örmeye başlamıştı. Yünlerin kazağa, yorgana veya yastığa dönüştüğünü görmek kıvırcığı oldukça heyecanlandırmıştı. Çiftlikte daha başka heyecan verici şeyler de oluyordu.
1: Ne gibi şeyler?
0: Örneğin hayvan atıkları bile bağ, bahçe ve tarlalarda doğal gübre olarak kullanılıyordu. İnsanlar buna geri dönüşüm diyordu. Kıvırcık hiçbir şeyin israf edilmediği bu çiftlikte yaşamayı çok seviyordu. O sevinçle sabah akşam melemeye devam etti.
1: Çok güzel bir hikayeydi. İsraf ne demek?
0: Öncelikle hikayeyi beğendiğine sevindim. İsrafın ne olduğuna gelince, gereksiz yere yani boşuna harcadığımız her şeye israf deriz.
1: Anladım. Bazen musluğu ellerimizi yıkamak için açarız. Bazen de onu su içmek için kullanırız. Eğer işimiz bittikten sonra musluğu kapatmazsak suyu israf etmiş oluruz.
0: Evet.
1: Hani sen bu çiftlikteki geri dönüşümden de söz ettin ya.
0: Evet.
1: Bizim okulda da 4 tane geri dönüşüm kutusu var.
0: Öyle mi? Peki o kutuların içine hangi atıkları atıyorsunuz?
1: Göstereyim. Her atığı kendi kutusunun içine atıyoruz. Boş şişeleri cam geri dönüşüm kutusuna, atık kağıtları kağıt geri dönüşüm kutusuna, plastik bardak gibi atıkları plastik geri dönüşüm kutusuna ve bazı içecek kutularını da metal geri dönüşüm kutusuna atıyoruz.
0: Aferin sana ve arkadaşlarına.
1: Aa, hediye paketi.
2: Açmayacak mısın?
1: Teşekkür ederim. Bizim köyün kuzuları çok sevimli kuzuları. Me, me, kuzu me.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: ragionare.
1: Kaju ortalarda yok. Ona ulaşamıyorum. Belki evindedir. Kaju! Kaju dostum neredesin? Bu bir harita. Öğretmen hanımdan fikir alsam iyi olacak.
2: İncilerim, ondan geriye doğru saymayı öğrendiniz. Tekrar etmek isteyen var mı?
3: Ben öğretmenim.
2: Say bakalım güçlü.
3: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
4: 0. Zil çaldı. Teneffüs vakti.
1: Öğretmen hanım, acil bir durum var.
5: Yengeç, tıpkı şey gibi olmuşsun.
6: Dedektif gibi. Yoksa artık dedektif misin?
1: Bugün dedektif olmam gerekiyor. Çok gizemli bir olay üstündeyim. Kaju ortalarda yok.
2: Nasıl yani?
1: Dün akşam birlikte kamp yapacaktık. Aradım ama ulaşamadım. Sonra evine gittim. Her yerde onu aradım ama yok.
2: Polis Kaju'nun telefonu sürekli açıktır. Bir de ben arayayım. Haklısın yengeç. Kaju'ya ulaşılamıyor. Bu işte gerçekten bir gariplik var.
4: Ama nereye gitmiş olabilir ki?
7: Buldum. Polis Kaju'yu arayalım. O kayıpları hemen bulur.
6: Puf! Kayıp olan zaten Kaju.
7: Haklısın.
1: Merak etmeyin. Dedektif yengeç olarak izleri takip ettim ve kapısında bu haritayı buldum.
5: Yani ne demek istiyorsun yengeç?
1: Resimdeki mağaraya iyi bakın.
2: Mercan mağarası.
1: Yengeç dedektif hislerim Kaju'nun bu haritayı

0: bıraktığını söylüyor. Ancak bu iş için yardıma ihtiyacım var.
1: İncilerim ve ben sana yardım edeceğiz yengeç. Polis Kaju hepimiz için çok değerli.
0: O zaman dedektif ekibi olarak göreve başlıyoruz. Rotamız Mercan Mağarası. Mağaradan içeriye 10 yüzgeç atacağız. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: Durun! 10 yüzgeç attık.
1: Şu da neyin nesi?
2: İşte tıpkı resimdeki şey.
0: Tabii ya. Bu bir asansör. Hadi. 0'a basıyoruz.
3: Oo, burası çok dar.
1: Sakin ol Puf.
3: Sakin olamam. Olamam.
0: Tamam tamam. Her şey yengecin kontrolü altında. 10 kat aşağı ineceğiz hem de şarkı söyleyerek.

0: Harita kayaları gösteriyor. 10 tane kaya geçersek haritanın gösterdiği yeri buluruz.
1: İşte dev kayalar burada.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: 10 kaya geçtik. Hani burada kimse yok.
0: Kaju!
3: Kaju! Neredesin?
4: Bir ses duyuyorum sanki.
1: Burada, ses burada. Şuradan geliyor arkadaşlar.
5: Buradayım arkadaşlar, burada.
1: İşte taşların altından geliyor.
0: Hadi yavru balıklar, taşları kaldıralım.
6: İnanılmaz. Beni nasıl buldunuz arkadaşlar?
0: Kaju, benim muhteşem bir dedektif oluşum her ne kadar etkili olsa da öğretmen hanım ve yavru balıkların yardımı olmadan seni bulamazdık.
3: Yengeç sana ulaşamamış. Biz de bir şeylerin ters gittiğini anladık Kaju. Şükürler olsun iyisin.
6: Bu bölgeden bir yardım çağrısı aldım. Bazı balıklar kaybolmuştu. Yerlerini tespit etmek için tarif ettikleri gibi bir harita çizdim. Ha? Yardım için geldim. Balıkları kurtardım. Aniden hortum çıktı ve yaralandım.
1: Aa, yani haritayı sen mi çizdin Kaju?
6: Evet. Ama ne yazık ki haritayı unutup çıktım. Tam dönecekken daha büyük bir fırtına çıktı. Aman Allah'ım. Sonra taş yığınının altında mahsur kaldım.
3: Neyse ki yengeç haritayı buldu ve izleri takip ettik. Yeniden aramızda olmana çok sevindim Kaju.
6: Kayıpları genelde ben bulurum. Polis Kaju kaybolduğunda dostları da onu bulur. Teşekkürler arkadaşlar.
2: Rica ederiz.
6: Yengeç, sen de artık bir dedektifsin sanırım.
1: Sadece bugünlük dedektif.
0: Yani kıskacımdan her iş gelir de benim. Tabii başka işler de denemek lazım.
2: Annem iyi ki var.
1: Bugün işte o gün.
7: Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım.
4: İşte o gün geldi. Acaba ne yapsam? Ne yapsam?
3: İncilerim, hayırlı sabahlar.
2: Hayırlı sabahlar öğretmenim.
3: Bugün epey heyecanlı görünüyorsunuz.
1: Çok. Hem de bugün.
8: Annelerimiz için hediye hazırlayacağız.
3: Annelerimiz bizim hayatımızda büyük öneme sahiptir incilerim. Anneler yavrularını koşulsuz sever.
7: Canım annem benim.
9: Ama annelerimiz için nasıl bir hediye hazırlayacağız ki?
3: Onlar için en güzel hediye sizlersiniz. Ama biraz düşünelim bakalım. Buldum. Onlar için şarkı yapabiliriz ve sahnede sergileriz.
8: Yaşasın!
1: Bu çok özel bir şarkı olmalı.
4: Ama nasıl?
3: Hadi herkes annesi

0: ile ilgili bir anısını paylaşsın. Bu bize bir fikir verebilir.
1: Annem benim. Doktor gibidir. Geçenlerde ateşlenip hastalandım. Sabaha kadar başımda bekledi. Ah ah, ben uyumadan uyumadı.
2: Geçenlerde bir koku aldım. Nefis bir koku. Masanın üzerine bir baktım. Annem en sevdiğim pastayı yapmış. Usta bir aşçı gibidir annem. Elinden her iş gelir.
3: En sevdiğim oyuncağım ayıcık Tontik. Geçenlerde kolu yırtılmıştı. Annem tıpkı bir terzi gibi onu dikmişti. Canım annem benim.
4: Geçenlerde en sevdiğim tokayı kaybettim. Annem kesinlikle bir dedektif. Her yerde aradım ama yoktu. Sonra annem onu bulup masamın üzerine koymuştu. Bütün her şeyin yerini nasıl biliyor hiç anlamıyorum. Canım annem benim.
2: Annem tam bir arkadaş bence. Geçenlerde canım çok sıkkındı. Sonra annem beni eğlendirmek için bana şarkılar söyledi. Masallar anlattı. Kıkır kıkır güldüğümü hatırlıyorum. Üzüntüm uçup gitmişti.
0: Bu anlattıklarınız çok güzel anılar incilerim. Bence şarkımızı hazırlamanın vakti geldi. Hadi bakalım, prova yapacağız. Herkes sahneye.
5: Sahne mi dediniz? Bayılırım sahnelere.
0: Evet yengeç. Bugün annelerimize hediye hazırlama günümüz. Ve biz de onlar için bir şarkı yapmaya karar verdik. Sahnede prova yapacağız.
5: Annem, çok özledim, çok.
2: Yengeç, sen de seyirci olur musun?
5: Seyirci olmak mı? Bu işte tam bana göre.
0: Hadi bakalım incilerim, prova vakti. Yengeç, neden ağlıyorsun? Daha şarkıya başlamadılar.
5: Engel olamıyorum öğretmen hanım. Engel olamıyorum. Bu sert yengeç kabuğumun altında duygu yüklü bir kalbim var.
4: Şaşkınım, bu nasıl olabilir? Birisi var, her şeyi nasıl bilebilir? Atan minik kalbimle onun kalbi nasıl birlikte atabilir?
3: Şaşkınım, bu nasıl olabilir? Kırılan ne varsa onarabilir. Koşulsuz nasıl da sevebilir? Süper bir kahraman gibidir.
2: Şaşkınım, o en iyi dost olur. Üzülsem hemen bir yol bulur. Gülersem benden çok güler. Nereden geliyor bu kocaman sevgiler?
6: Şaşkınım, yorulmak bilmiyor. Enerjisi nereden geliyor? Ben uyumadan dinlenmiyor. Ninnileri rüyalarıma renk katıyor.
1: Şaşkınım, hasta olsam iyileştirir. Terlesem hemen yetişir. Ateşlensem benimle dertlenir. O nasıl bu kadar sevebilir?

0: Şiirler ve şarkılar. İşte hazırsınız incilerim. Akşama annelerinizi buraya davet edelim ve gösterinizi sergileyin. Harikaydınız.
1: Yaşasın!
2: Anne, seni çok seviyorum. Diyorum ki bu gece bana ninni mi okusan? Kocaman yengeç oldum biliyorum ama yine de ninni dinlemek istiyorum. Çok şükür, iyi ki annemsin anne.

0: Castello Mesalando ile baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
1: Macera!
0: Halife, şey mi istiyorsun kızım sen?
2: Ben bulup getiririm, merak etme.
1: Yıldızlar gibi çok yakında TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Bera.
1: En tatlı ay. O gün Ayla ile Bera'nın dedelerinin evinde büyük bir telaş vardı. Her yılın Muharrem ayının en lezzetli günü gelmiş çatmıştı. Aşure ayı başlamıştı. Nohut, kayısı, fasulye, buğday, pirinç, kuş üzümü, bolluk bereketiyle evin mutfağını şenlendirmişti. Ayla ve Bera bahçede oynarken anne ve babaanneleri büyük kazanlarda aşure yapmak için hazırlık yapıyorlardı. Bahçede voleybol oynayan Ayla ile Bera bu ayı çok sevdiklerinden babaannelerinin aşureyi yapmasını dört gözle beklediler. Bera kardeşiyle oynarken bir anda
2: "Susadım Ayla, su içip geliyorum."
1: diyerek mutfağa gitti. Ayla da Bera'yı beklerken bir anda bahçeye gelen yavru köpekle oynamaya başlamıştı. Yavru köpekle oyuna dalan Ayla, Bera'nın yokluğunu fark etmemiş, ta ki küçük köpek topla oynamaya başlayınca kardeşinin mutfağa gittiği aklına gelmişti. Bera'nın su içmeye gidip dönmemesi üzerine onu aramak için eve girdi. Annesine,
3: "Bera'yı gördün mü anneciğim?"
1: diye sordu Ayla. "Bahçede değil miydi?" diye cevap verdi annesi. Anlaşılan annesi de Bera'yı görmemişti. Ayla evin salonuna göz attıktan sonra üst kata yatak odalarına çıktı. Birkaç kez seslendi fakat Bera'dan hiç ses gelmemişti. Kardeşini odada bulamayan Ayla tam odadan çıkacakken birden dolabın önünde yerde duran bir incire gözü ilişti. Hemen dolabın önüne giderek inciri eline aldı.
3: "Bu incirin burada ne işi var? Bir de yere düşmüş, ezilmesin."
1: diyerek inciri sehpanın üzerine bıraktı. Arkasını dönüp çıkacakken durdu, geri döndü ve dolabın kapağını açtı. Bir de ne görsün? Bera dolabın içine saklanmış, bağdaş kurmuş oturmuştu.
3: "Bera, her yerde seni aradım, burada ne yapıyorsun?"
1: diye sordu kardeşine Ayla.
2: "Şşt, saklanıyorum, sessiz ol, annemler görmesin Ayla," dedi panikle Bera.
1: Ayla kardeşinin neden saklandığını anlamamıştı.
3: "Neden saklanıyorsun Bera? Bir şey mi oldu?"
1: dedi Ayla. Bera biraz utangaç

0: şekilde çekinerek cevap verdi Ayla'ya.
1: Şey, ben incirleri yedim,
0: dedi. Ayla yine hiçbir şey anlamamıştı. Hem insan incir yediği için saklanır mıydı? Bu durum Ayla'ya çok garip gelmişti.
2: Çıksana oradan Bera, her şeyi başından anlat,
0: dedi kardeşine. Bera dolabın içinden çıktı. Yüzü, ağzının kenarı, tişörtünün üzeri hep incir olmuştu. Bera,
1: aşureye koyulacak bütün incirleri yedim. Dayanamadım Ayla, hepsini yedim,
0: dedi. Ayla kardeşine bakarak,
2: hepsini mi,
0: diye sordu şaşkınlıkla. Bera dudaklarını büzüştürerek kafa salladı. Yaptığının doğru olmadığının farkındaydı. Bugün onlar için önemli bir gündü. Aşure yapılacak ve tüm komşulara dağıtılacaktı. Ama Bera aşurenin içine koyulan malzemelerden biri olan incirin dayanamayıp hepsini yiyip bitirmişti. Ayla kardeşinin bu haline çok üzüldü. Onu sakinleştirdi ve biten incirlerin yerine yenilerini bulabileceklerini söyledi. Bera o kadar inciri nereden bulacaklarını sordu. Ayla da biraz ötede bir incir ağacı olduğunu hatırlattı kardeşine. İki kardeş hemen bir plan yaptılar. Hızlıca merdivenlerden indiler, bahçeye çıktılar. Bisikletlerine atladılar. Rüzgara karşı sürdüler. Çok geçmeden incir ağacına varmışlardı. Bir anda arkalarından bir ses duydular. Bu bir köpek havlamasıydı. Küçük köpek buraya kadar onları takip etmişti.
2: Ah, o kadar yolu koşarak mı geldin küçük köpekçik,
0: dedi Ayla. Başını okşadı köpeğin. Bera ağaca bakıyordu. Onların boyları çok kısa, ağacın boyuysa çok uzundu. Kafalarını yukarı kaldırdılar. Yükseğe, yükseğe doğru baktılar. Bera,
1: uzanabileceğimiz incirler daha olmamış ama en tepedekiler olmuş Ayla,
0: dedi. Ayla,
2: ama oraya çıkamayız Bera,
0: diye uyardı kardeşini.
1: Peki ne yapacağız? Hadi düşünelim.
2: Hadi düşünelim.
0: Bera'nın aklına bir fikir geldi.
1: Uzunca bir sopamız olsa zıplasak incirlere uzansak,
0: dedi.
3: Hey, bu bir sopa.
0: Bu şekilde daldaki incirlere uzansalar da incirler yere düştükleri için patlıyordu.
2: Aslında bir sepet olsa ve biraz da ip. Böylece sepeti sopanın ucuna bağlayabilir ve incirlerin yere düşmesini önleyebiliriz.
1: Hey, bu çok iyi bir fikir.
0: Ayla ipi kullanarak sepeti sopanın ucuna bağladı.
2: Hadi bir de böyle deneyelim,
0: diyerek sopayı ağaca uzattı. İncirleri yere düşürmeden almayı başardılar. Bir incir, iki incir, üç incir, dört incir, beş incir derken sepetleri bir sürü incirle doldu.

0: Zaman geçmiş, akşam olmuştu. Ayla'yla Bera yola koyuldular ve çok geçmeden eve vardılar. Ancak onlar sevinçle eve dönerken ailedeki herkes panik içindeydi. Ayla ve Bera bahçeden içeri girdiklerinde anne, baba, dede ve babaanne onları bekliyordu.
1: "Çocuklar neredesiniz?"
0: dedi dedeleri. Haber vermeden gittikleri için herkes çok endişelenmişti.
2: "Biz incir topladık da,"
0: dedi Bera. Babaanneleri bir sepet dolusu inciri görünce çok şaşırdı.
2: "Bütün incirler kayıptı. Yoksa siz mi yediniz?"
0: diye sordu torunlarına.
2: "Ayla yemedi babaanne. Hepsini ben yedim. Özür dilerim, dayanamadım,"
0: dedi Bera. Babaanneleri bir anda gülmeye başladı. Onu gören dede de kahkaha atıyordu. Çocuklarsa şaşkınlıkla kendilerine gülen ailelerine bakıyordu.
3: "Neden gülüyorsunuz ki?"
0: diye sordu Ayla.
3: "Hem bak babaanne, hepsini topladık,"
0: diyerek incirleri babaannesine verdi.
2: "Neden haber vermediniz çocuklar?"
0: diye uyardı babaanneleri Ayla ve Bera'yı. Ayrıca kilerde daha bir sürü incir olduğunu da ekledi.
2: "Yani bana kızmadın mı anne?"
0: diye sordu Bera. "Hayır, kızdım. Ama haber vermeden gittiniz diye kızdım. Bir daha ne olursa olsun bize söyleyin, tamam mı?" diye öğütledi anneleri. Hep beraber incirleri de taşıyarak bahçedeki kazanın başına gittiler. Babaları kazanın ateşini yaktı. Malzemeler sırayla eklendi. Aşure yapılmaya başlandı. Babaanneleri aşureyi karıştırırken Ayla ve Bera da kendi uydurdukları kazan etrafında dönme oyununu oynadı. Çocuklar dönerken kaynayan aştan duman gökyüzüne süzüle süzüle çıkıyordu. Aradan zaman geçti, aşımız pişti. Kaseler geldi, doldu, taştı. Sırayla, özenle, dualarla hazırlandı. Anneleri çocukları yanına çağırdı. "Önce siz tadın bakalım çocuklar," dedi. Çocuklar hapur hapur büyük bir iştahla yediler aşurelerini.
2: "Eline sağlık babaanne, şükürler olsun Allah'ım."
3: "Eline sağlık babaanne, şükürler olsun Allah'ım,"
0: dediler. Dedeleri yanlarına geldi.
4: "Hadi bakalım takılın peşime. Herkes bir kase aşure alsın. Şimdi komşularımıza dağıtalım," dedi.
0: Ayla, Bera, babaanneleri, babaları ve dedeleri hep birlikte tüm komşulara aşureleri dağıtıp geri döndüler. Herkes çok yorulmuştu. Ayla ve Bera babaannelerinin hazırladığı yer yataklarına girdiler. Bir de başucunda suyun yanında iki incir gördüler. Birbirlerine bakıp gülümsediler. Geçirdikleri bu güzel gün için Allah'a şükrettiler ve bunu bir şiirle süslediler. Bu özel günde bahçede oynarken Bera bütün inciri yedi. Biz incir peşine yollara düşerken ailemiz de bizi merak etti. Bisikletlere atladık, incirleri topladık. Verdik babaannemize, aşureyi hazırladık. Önce biz baktık tadına, Allah'ım doyum olmaz tadına. Komşularımıza da dağıttık, şükürler olsun bugün de uykuya yattık. Güzel bir günün ardından biz dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya. Onlar topladıkları incirleri, ailece hazırladıkları aşureyi komşularına dağıttıklarında yüzlerdeki gülümsemeyi, insanları mutlu etmeyi düşünerek uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: de Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Geldim keçi, geldim.
1: Be.
0: Düşürmem ya. Oyun yapıyorum ben. Korkma korkma. İyiyim ben.
1: Be.
0: Ne? İnsan şu durumda yemi mi düşünür? Gerçi sen insan değilsin, olamazsın da. Keçi!
1: Be.
0: Gidin. Ya gidin dedim. Keçinin yemi onlar. Gidin. Kış, kış. Gidin hadi. Aklım havada benim. Hem de çok havada. Hacivat öyle mi ya? Hem akıllı hem becerikli. Bir kova yemi bile taşıyamadım. Bu yüzden o hep mutlu, ben hep mutsuzum.
2: Güreş başladı. Aldım adamı, attım sırtıma.
0: Çuval mı bu be?
2: Hey, çuval ne ki? Çuvalı sırtıma mı alırım ben?
0: Ya ne yaparsın?
2: Tek parmağımla kaldırırım.
0: Deme.
2: Dedim bile. Nerede kalmıştık? Hah. Attım adamı sırtıma. Çevirdim, çevirdim, çevirdim.
0: Dur artık ya. Düşeceksin.
2: Düşmem ben.
0: Düşmez misin?
2: Yoo.
0: Ben olsam düşerdim.
2: Her neyse. Fırlattım gitti adamı.
0: Uzağa fırlatmasaydın. Kaybolur gariban.
2: Yok yahu. O kadar uzağa atılır mı insan?
0: Ne bileyim. Ben yapamam da. Sen yaparsın belki. Of of.
2: Senin bir derdin var yahu. Anlat hele.
0: Çok mu belli oluyor?
2: Çok.
0: İyi. En azından bunu becerebiliyorum. Derdimi belli edebiliyorum.
2: Hayda. Anlatsana.
0: Tuzsuz.
2: Hı.
0: Ben beceriksizim. Ama Hacivat çok becerikli ve akıllı.
2: Hmm.
0: Ne yapacağım ben? Çok mutsuzum.
2: Ben seni mutlu etmenin yolunu biliyorum.
0: Sahi mi?
2: Sahi tabii.
0: Nasıl?
2: Böyle.
0: Böyle yapınca mutlu mu olacağım?

0: Öyle değil ya.
1: Bak, sen de güldün bana.
0: Yani güçlü olmak en büyük maharettir diyorum. E sen zaten güçlü bir adamsın. Bol bol spor yaparak daha da güçlü ol.
1: Ya.
0: Akıl herkeste var ama güç yok.
1: Doğru.
0: Gücünü göster Hacıvat'a.
1: Gayet mantıklı.
0: Mantıklı tabii.
1: Peki sadece Hacıvat'a mı?
0: Yok. Kime istersen gösterebilirsin gücünü.
1: Önce o şapşal keçiye göstereceğim.
0: Canım o kadar da değil. Alt üstü keçi o.
1: Öyle deme. Ne sinsidir o.
0: Peki ama unutma. Güç her şeydir.
1: Güç her şeydir.
0: Hadi bakalım.
1: Tamam. Güç her şeydir. Yok bir şey yok.
0: Hay Allah'ım.

0: Kusursuz keçi, bunu sen istedin. Yok öyle sahibine kafa atıp düşürmek.
1: Be.
0: Bundan sonra böyle.
1: Be.
0: Ne demek senin işine gelir?
1: Be.
0: Doğru ya. Seni taşıyarak sana iyilik yapıyorum ben.
1: Be.
0: Evet keçi. Yeni anladım. Ne olmuş?
2: Oo, Karagözüm. Ben mi yanlış gördüm? Yoksa sen az önce bu keçiyi mi taşıyordun?
0: Doğru gördün Hacivat. Bir hamlede kaldırdım.
2: Vay be. Ben senin bu kadar güçlü olduğunu bilmezdim.
0: Gerçekten mi?
2: Tabii.
0: Öyleyim tabii.
2: Maşallah, barekallah.
0: Bende daha ne marifetler var bilsen. Oo.
2: Öyle mi?
0: Pek tabii.
2: Çok mu kitap okursun?
0: Ya.
2: Peki çok mu bilimsel araştırma yaparsın?
0: Ya.
2: Öyleyse sanat, edebiyatla uğraşırsın.
0: Ya.
2: Peki nedir başka marifetin?
0: Beygiri de kaldırırım.
2: Ha?
0: Dur ya, dur. Ay, belim. Oo.
2: Karagözüm, sayısız memleket dolaştım. Sayısız alim ve sanatçı ile hasbihal ettim. Sayısız kitap okudum. Ben böyle marifet görmedim. Karagözüm, asıl marifet bir atı kaldırmak değil, insanoğlunun bir atı kaldıracağını bilmesidir.
0: Nereden bileyim ben?
2: Bunun için çok akıllı olmaya gerek yok. Az akıllı insanlar da bilebilir.
0: Ne yani? Ben az akıllı bile mi değilim?
2: Estağfurullah.
0: Geç bakalım dalganı Hacivat Efendi.

0: Oui.
1: Oo, maşallah sana kara gözüm. Bakıyorum da yeni bir stil geliştirmişsin.
0: Tabii ki. Diğer türlü herkes odun keser.
2: Aman dikkat edesin gözüm. Bir kaza olmasın.
0: Kaza mı? Ben güçlü adamım. Bana bir şey olmaz.
1: Tabii canım. Kara göze ne olacak?
2: İnşallah.
0: Daha bu ne ki? Siz beni iki odun birden keserken görün bir de.
2: Aman Karagöz yapma. Bir kaza çıkacak elinden.
1: Yo yo karışma Çelebi Efendi. Yapsın. Yapsın ki biz de gururla izleyelim.
0: Yaparım tabii. İzleyin. Vay vay vay vay vay vay vay vay vay.
2: Aman dikkat.
0: Bir şey olmaz. Ay. Aman. Oy.
2: Tövbe estağfurullah ya. Dedim sana ben Karagöz.
0: Ne yapayım? Güçlü olduğumu ispatlamam.
2: Neydi o bugünkü halin?
0: Ne yapayım?

0: Çelebi Efendi, mutsuzum.
1: Yahu böyle kaza geçirince mutlu mu oldun?
0: Tuzsuz bana güçlü olursan, bunu da gösterirsen herkes seni takdir eder dedi.
1: Sen bakma o kabadayıya. Beden gücü her şey değildir.
0: E akıllı da değilim. Hacivat gibi akıllı olsam belki mutlu olurum.
1: Yahu Hacivat'a ne bakıyorsun sen? O kadar akıllı mı sanki?
0: Değil mi?
1: Hem akıllı olsa ne yazar? Allah ona ayrı, sana ayrı meziyetler vermiştir.
0: Ya bana bir şey vermemiş.
1: Vermiştir, vermiştir.
0: Allah Allah. Vermiş midir?
1: Düşün bakalım.
0: Elimde ne gelir benim? Yemek yerim, su içerim, uyurum, uyanırım. Keçiye yem... Yok, onu da yapamadım.
1: Ben buldum.
0: Yemin et.
1: Yahu neden yemin edeyim? Sen bana geçenlerde kendi dokuduğun bir kilimden bahsetmemiş miydin?
0: Evet, ne olmuş?
1: İşte bu bir meziyet.
0: Ne meziyeti ya? Alt tarafı kilim.
1: Kara gözüm, herkes kilim dokuyabilir mi?
0: Dokuyamaz mı?
1: E dokuyamaz tabii.
0: Yani benim de mi bir meziyetim var artık?
1: Elbette.
0: Herkes Hacivat gibi okuyamaz ama kara göz gibi kilim de dokuyamaz. Amanın da amanın, amanın, amanın, amanın, amanın, amanın.
1: Dur artık, dur tamam.
0: Duramıyorum Çelebi. Çok mutluyum, çok.
1: Bak ne yapalım?
0: Ne yapalım?
1: Yarın çarşıya dokuduğun kilimi getir de herkese gösterin. Mahalleli meziyet görsün.
0: Tamam be, getireyim. Amanın da amanın, amanın, amanın.
2: Ne kadar güzel bir kilim.
3: Ben böyle güzel bir kilim görmedim. İlmek ilmek maharet kokuyor.
0: Aman! İltifat ediyorsunuz.
1: İyisi mi sen satmak için tekrar doku Karagöz. Belli ki herkes çok sevdi kilimleri.
0: Amanın! Olur.
1: Üstelik sende olmayan bir özellik için mutsuz olmak anlamsızdır.
0: Doğru söylersin Çelebi. Allah razı olsun.
1: Güçlü olmak ya da çok okumak değildir bizi biz yapan. Asıl dost ise dostunu olduğu gibi kabul edendir.
4: Doğru dersin Çelebi. Karagöz'ü cahillikle suçlayıp durdum. Alay edip üzdüm.
5: Ben de güçlü olursa takdir toplayacağını sandım.
6: Özür dilerim Karagöz.
0: Canım, benden birer kilim alırsınız, ödeşi veririz. Aman.

0: yumurtanın hası burada. Gel. Bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak. Bak.
1: Azizi dinlemeyin vatandaşlar. En güzel yumurtalar yukarı yumurcalanındır.
0: Niyeymiş o?
1: Bak şimdi, yumurtanın ilk hecesi ne?
0: Yu.
1: Peki yukarı yumurcalının ilk hecesi ne? O da yu. Demek ki neymiş? En güzel yumurtalar yukarı yumurcalanınmış.
0: Ne alakası var arkadaşım? Türkçe dersinde miyiz?
2: Şaban amca, bir derdin mi var?
3: Var Cemil'im, var. Bugün hale gitmem gerek. Ama dükkanı da kapatamam. Bir sürü müşteri gelecek.
4: Dert etme Şaban amca. Biz bakarız dükkana. Sen git hale.
3: Gerçekten mi? İdare edebilir misiniz manavı?
0: Furkan haklı amcacığım. Manav işi bizden sorulur.
1: Niyeymiş o?
0: Bak şimdi. Manavın ilk hecesi ne? Ma. Aşağı yumurcalının ilk hecesi ne? Aman neyseni. Biz daha iyi bakarız manava.
3: Çok teşekkür ederim çocuklar. Manav size emanet. Ben hemen hale gideyim.
0: Uzun süredir manavı idare etmenin hayalini kuruyordum.
4: Gerçekten mi? Hiç bahsetmemiştin.
1: Ne zamandan beri mesela?
0: Bir dakikadan beri.
1: Neyse, manav işi bizde.
0: Hayır, bizde. Biz daha iyi yönetiriz burayı.
2: Arkadaşlar, arkadaşlar. Sakin olun lütfen. Manavı ortadan ikiye bölelim. Her takım kendi tarafını yönetsin.
4: Harika fikir.
5: Arkadaşlar, benim güzel bir fikrim var. Bir kampanya yapalım. Böylece satışlarımız artar.
0: Nasıl bir kampanya?
5: Para yerine yumurtayla satış yapalım. Takas yani.
4: Bilemedim ki.
0: Deneyelim bence.
5: Çok güzel oldu. Eminim satışlar patlayacak.
0: Gel vatandaş, gel. Eşi benzeri olmayan kampanyaya gel. Ha.

0: Bu işte bir iş var.
1: Neymiş bu eşi benzeri görülmemiş kampanya? Söyleyin bakalım.
0: Tabii ki fiyatlarımız.
2: Ne? Gerçekten de eşi benzeri görülmemiş fiyatlar.
3: Ucuzluğu görünce şoka girdi herhalde. Ne? Önder, niye yaptın bunu?
4: Sakin ol Ziya. Önder aslında sizi bir dertten kurtarmış oldu. Şaban amca onca yumurtayı ne yapsın?
5: Cemil haklı Ziya. Farklı şeyler bulmamız lazım.
6: Bak. Öyle demeyin arkadaşlar. Bir düşünsenize. Deve kuşlarıyla hızlıca ürünleri teslim ediyoruz.
7: Burak haklı. Böylece kimse dışarı çıkıp yorulmaz. Herkes bizden alışveriş yapmak ister.
6: Hadi o zaman.
8: Yumurcalı!
5: Manav Şaban'ın dükkanı, buyurun.
9: Siz kimsiniz? Manav Şaban nerede?
5: Şaban amca hale gitti Banu teyze. Ben Burak.
9: Burak evladım, kırmızı elma var mı? Varsa gelip alacağım.
5: Elma var ama gelmene gerek yok.
9: O ne demek?
5: Yeni uygulamamız bu teyzecim. İstediklerinizi biz evinize getiriyoruz.
9: Aa, ne güzel bir hizmet. Maşallah. O zaman bana bir kilo kırmızı elma getirir misiniz? Ama biraz acele olsun evladım.
5: Hemen teyzeciğim. İlk siparişimizi aldık arkadaşlar. Banu teyzeye bir kilo kırmızı elma gönderelim hemen.
4: Kerim, bir kilo elma tart.
2: Hemen tartıyorum.
6: Hadi bakalım. Bunları Banu teyzeye götür.
5: İnsansız kargo aracı yaptık arkadaşlar.
6: Manav Şaban'ın dükkanı, buyurun.
9: Burak evladım, nerede kaldı benim elmalar? Hani hemen gelecekti?
5: Allah Allah! Elmaları deve kuşuyla göndereli çok oldu teyzeciğim.
9: Deve kuşu mu? Hay Allah! Oğlum, elmalar deve kuşuna emanet edilir mi? Tamam, neyse. Ben gelip kendim alayım en iyisi.
5: Elmalar gitmemiş arkadaşlar.
6: Eyvah!
7: Hay Allah! Nasıl akıl edemedik bunu?
6: Deve kuşuna elma emanet edersek olacağı buydu.
0: Harikasınız arkadaşlar. Bu şekilde devam ederseniz akşama kadar Şaban amcayı batırırsınız.
5: Burakcığım, şunu ben alayım artık. Arkadaşlar, aslında kurye ile ürün gönderme iyi bir fikirdi. Biz kendimiz götürüp teslim edelim.
10: Alo, ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
11: Nihat oğlum, benim dizim ağrıyor.
10: Hemen gönderiyorum teyzeciğim. Arkadaşlar, Naime teyzeye 5 diş sarımsak.
5: Ben götürürüm anneme.
10: Ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
12: Nihat, oğlum, bana 1 kilo çeri domates lazım.
10: Hemen geliyor teyzeciğim. Hamide teyze 1 kilo Charleston biber. 1 kilo domates.
3: Ben götürürüm.
10: Ben ailenizin müşteri temsilcisi Nihat. Buyurun efendim.
13: Nihat, oğlum, canım biraz çilek çekti. Sizde...
10: Olmaz olur mu dedeciğim? Hemen gönderiyorum. Aziz, Latif dedenin canı çiçek çekmiş. Kırdan biraz çiçek topla da götür.
0: Emin misin? Çilek olmasın o.
10: Eminim. Sen devam et.
0: En zoru da bana düştü. Nereden bulacağım o kadar çiçeği?
3: Nihat, yanlış söylemişsin siparişleri. 1 kilo çeri domates istemiş Hamide teyze.

0: Annem de sarımsak istememiş.
1: Bu çiçekleri toplamak için ne kadar uğraştım biliyor musun? Mahvoldum yorgunluktan.
2: Ne?
1: Şu sulu karpuzlardan yemeden kendime gelemem.
0: Ay, dur Aziz. Bunlar bize emanet edildi. İzin almadan yiyemeyiz.
1: Tamam o zaman şu güzelim muzları yiyeyim. Tutmayın beni.
2: Olmaz Aziz.
3: Arkadaşlar bu böyle olmayacak.
0: Evet, böyle rekabet ederek bir yere varamayız.
3: Güçlerimizi birleştirelim.
0: Birlikte hareket edelim.
2: Nasıl?
3: Önce hep birlikte şu dağınıklığı toplayalım.
1: Şimdi ne olacak?
3: Telefonun başına Furkan geçsin. Aziz sen kasaya geç.
1: Masa başı işlere bayılıyorum.
3: Önder sen de ürünleri tart.
2: Tartı işi benden sorulur.
3: Ziya ve Kerim ürünleri tezgaha yerleştirsinler.
4: Derhal.
3: Geri kalanlar da siparişleri götürür.

0: Çocuklar, bütün ürünleri satmışsınız.
1: El ele verince başaramayacağımız şey yoktur Şaban amca.
0: O zaman el ele verin de yeni ürünleri taşıyalım. Bugünkü yardımınız için çok teşekkür ederim çocuklar. Vallahi siz benden de iyi manav oldunuz.
2: Keşke o kadar iyi olmasaydık.
0: Aa, niye Aziz?
2: En azından muzları satamasaydık, şimdi yerdik.
0: Ah. İstediğin muz olsun Azizim. Alın size bir kasa muz. Doya doya yiyin.
2: Manavlığın en güzel yanı.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

Harikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Aa, ne olmuş orada? Aa, şu hale bak. Canım çiçeklerimin her biri bir yana yatmış. Rüzgar desem değil. Rüzgar olsa hepsi etkilenirdi. Sadece bu kısımdakiler kırılıp kopmuş. Eren'le Ceren desem yok, onlar yapmaz.
1: Ne yapıyorsun canım?
0: Ay!
1: Korkma benim yahu.
0: Aklımı aldın Adem.
1: Ne yapıyorsun?
0: Çiçeklerin haline baksana.
1: Aa, ne olmuş burada? Sakın çocuklar top oynamış olmasın.
0: Çocuklar yapmamıştır dedim ama. Sanırım burada top oynamışlar. Canım çiçeklerim ne hale gelmiş.
2: Tök tök. Girin lütfen. Merhaba doktor teyze. Aman hanım.
3: Merhaba. Şikayetiniz nedir?
2: Tombul ködüm hasta.
3: Öyle mi? Hemen bakalım.
2: Korkma canım. Doktor teyze hiç acıtmayacak.
3: Hiç ateşi kalmamış. Peki kaç kez miyav dedi?
2: Pek saymadım ama zaten az miyav dedi.
3: Sadece sesi içine kaçmış. Kediniz gayet iyi.
2: Sana iyileşeceğini söylemiştim.
3: Bir tane gıdıklamaç yazıyorum. Bu onun miyavını geri getirecektir. Bir de yeni bir yumak yazıyorum. Pembe olsun. Günde 3 kere tok karnı oynayacak.
2: Teşekkürler doktor teyze hanım.
3: Geçmiş olsun.
2: Tamam, şimdi sıra bende. Anne!
3: Anne!
2: Anne!
0: Efendim?
3: Ne yapıyorsun anne?
0: Çiçekleri vazoya koyuyorum.
2: Mis gibi kokmuş ama çiçek dalında güzeldir anne, unuttun mu?
0: Yok, unutmadım. Sadece mecbur kaldım diyelim.
3: Neden anne?
0: Sabah bahçeye çıktığımda hepsinin ezilip koparıldığını fark ettim.
2: Aa! Neden ama?
3: Kim yapmış peki?
0: Bilmem. Bahçede top oynayan iki kişi olabilir mi acaba?
2: Top bahçede mi?
3: Biz de kaç gündür onu arıyoruz.
0: Siz dün top oynamadınız mı?
2: Hayır.
0: Ay.
2: Ne oldu anne?
0: Elime küçük bir diken battı sanırım.
3: Ben tedavi ederim.
0: Yok, çok küçük bir şeydi. Geçti bile.
2: Hayır küçük hanım, tedavi ve ameliyat edeceğiz. Doktor benim.
3: Sen 2 dakika burada dur, biz hemen geliyoruz.
2: Yara çok derinlerde olmalı, göremiyorum.
3: Buyurun doktor bey.
2: Evet galiba buldum gibi. Burası mı?
0: Orası gibi.
2: Kolonya. Azıcık yakabilir.
0: Ah, çok iyi geldi. Sağ olun doktor ve hemşire.
3: Daha bitmedi canım. Saracağız. Su durursan sana şeker vereceğim.

0: ben, tamam mı? Yara bandı lütfen. İşte geldi.
1: Hey, ne oluyor burada? Eşime ne yapıyorsunuz?
0: Sakin kalın Bey Adem.
1: Canım, iyi misin?
2: İyiyim. Derinlerde bir diken yarası.
0: İyileşecek, merak etmeyin.
1: Oh, oh, Allah'a şükür.
0: Geçmiş olsun. Hadi top oynamaya.
2: Hey doktorlar, malzemeleriniz.
0: Ha, top nerede? Bilmem, ben de göremedim. Annem bahçede demişti ama. O zaman arayıp bulmalıyız. Nasıl? Gel benimle. Yok, görünmüyor. Bahçe bile yok olmuş. Ters tutuyorsun akıllım. Evet, bahçede yok. Annem bahçede dediyse bahçededir.
3: Nerede o zaman?
0: Biraz derinlerde olabilir. Top avcıları olarak yapmamız gereken kazmak. Burada yok. Burada da yok. Baba!
4: Baba! Baba!
0: Oo, çok havalı.
1: Sağ ol.
0: Hani pazara gidip meyve alacaktık?
1: Tam vaktinde gelmişsiniz çocuklar. Mahallemizin pazarına gidelim ve meyve alalım. Ama öncesinde mahallemizin camisinde öğle namazını kılalım. Ne dersiniz?
4: Harika!
1: Hadi, abdest almaya.
2: Allah Allah. Bahçeyi mi kazmışlar, bana mı öyle geliyor? Köstebek desem daha büyük ve biraz daha derin olması gerekirdi. Çocuklar desem hiç iz bırakmamışlar. Genelde arkalarında iz bırakırlar. Allah Allah. Bugün ne oluyor bu bahçeye böyle?
0: Birim, birim, birim, birim. Taşımana yardım edebilirim. Esas ben yardımcı olayım.
1: Ah, sağ olun canlarım. Sizin için biraz ağır olabilir.
4: Lütfen baba, lütfen.
1: Olmaz.
4: Olur baba.
0: Olamaz.
1: Bence de.
0: Elmalar kaçıyor Eren. Koş, yakalamalıyız.
1: Hey, buradakilerin de kaçma ihtimali var. Hemen gelip yakalamanız lazım.
0: Sonra yakalarız baba.
2: Bahçeyi kazılmış halde görünce çok şaşırdım.
1: Hiç de üşenmemişler.
2: Köstebek mi?
1: Bence köstebek ama iki ayaklılardan.
2: Çocuklar mı?
1: Kim olacak canım, onlardır.
2: Neyle kazdılar peki? Ortada hiçbir şey bırakmamışlar.
0: Anne, anne, anne.
2: Efendim canım.
0: Topumuzu gördün mü?
2: Bahçedeydi.
0: Yok.
1: Oradadır, iyice bakın.
0: Baba, dürbünle bile baktık ve define avcısı olup her yeri kazdık. Yok, yok, yok.
1: Şu %100 isabet eden tahminlerim ve ben. Çok yetenekliyim değil mi Emel?
2: Hı hı.
0: Top.
2: Baban birazdan üstün tahmin yeteneğiyle yerini söyleyecek canım.
1: Ne?
0: Top.
1: Birazdan dedi ya annen. Dur bakalım, hemen tahmin edilse, oho, önce bir karnımı doyurayım.
2: Yemek neredeyse hazır. Hadi sofrayı kurun bakalım becerikli beyler.
1: Hemen efendim.
0: Peçeteleri ben getireyim.
1: Kaşık çatal yine bana kaldı ama ya.
0: O kadar çok iş yaptım ki bugün çok acıktım.
3: Ben de. En zoru da define avcılığıydı.
2: Neyle kazdınız bahçeyi?
0: Plaj küreklerimizle kazdık ve kova ile kenara taşıdık.
3: Birçok yeri kazdık anne.
2: Bilmem mi?
0: İşimiz bitince kova ve kürekleri yerine koyduk anneciğim.
2: Aferin yavrucuğum.
0: Ama topu bulamadık.
2: Çiçekleri ezen ortada yok. Top ortada yok. Bakalım nereden çıkacak?
1: Aha. Bir ses mi var?
0: Böyle mi?
3: Yoksa böyle mi?
2: Çocuklar.
1: Ha? Duydunuz mu? Gelin gelin.
0: Oo, topumuz alan belli oldu.
2: Çiçeklerim ezenler de belli oldu.
3: Çok tatlılar değil mi?
2: Çiçeklerimi ezmedikleri sürece evet.

0: Anladınız mı efendiler? Bundan sonra her ikiniz de birbirinize çok saygılı olacaksınız. Komşuluk hakkı çok önemlidir. Bu konuda çok hadis vardır. Onları okuyun.
1: Allah razı olsun hocam. Sağ olun.
2: Selamun aleyküm hocam.
0: Aleyküm selam.
2: Hocam, sultanımızın emri var. Bu ay içinde verdiğiniz bütün kararların yazılı halini istiyor. Şehirdeki bütün kadılardan bunu toplayacağız bir hafta sonra.
0: Verdiğim kararları yazmamı istiyor demek. Hay hay, başımızın üstüne.
2: Tamam hocam. Yalnız rapor sultanımız için çok önemli. Sakın unutmayın. Aksi takdirde cezası çok ağır olabilir. Benden demesi. Hadi selametle.
0: Yazarım tabii, merak etmeyin. Zaten bir günlük iş.
3: Demek sultan verdiğin kararları yazmanı istiyor.
0: Evet. Genel bir inceleme yapacakmış.
3: Aman diyeyim hoca, raporunu titizlikle hazırla. Sonra sorun çıkmasın.
0: Yok hatun, çok kolay bir iş bu. Bir günde bitiririm inşallah.
3: Sen yine de son güne koyma. Erkenden yaz kurtul. Sayılı gün çabuk geçer.
0: Tamam hatun, endişe etme. Daha koca bir haftam var önümde.

0: gececik biter canım.
1: Ama hocam, görevliler bugün gelmeyecek mi?
0: Evet, bugün ikindi civarı gelirler. Şu çayım bitsin başlayacağım. Nasıl olsa sürem var.
1: Hocam, sendeki bu rahatlıkta kimse de yok yani. Hemen bitir, kurtul başına bir iş gelmeden.
0: Başıma bir iş mi? Ne olabilir ki hatun?
2: Hocam, hocam, koş! Bizim deli Kadri bir ağaca çıktı. İnemiyor zavallı. Bir yardım edelim garibe.
0: Allah Allah. Gidelim bakalım.
2: Ne yaptıysak indiremedik. Ne dersin hoca?
0: Bir ip bulup Kadri'yi bağlamamız gerek.
2: O iş kolaydır.
0: Tamam, çok iyi oldu. Tutun şimdi. Hazır mısınız? Çekin şimdi.
2: Hoca, bu iş olmadı sanki böyle. Küt diye gitti adam.
0: Geçen sefer ip işe yaramıştı halbuki. Ama dur bakayım. O vakit adamı kuyudan yukarı çekmiştik ama. Neyse, bana müsaade. Acil eve gitmem gerek. Evet, başlayalım bakalım. Bu ayki ilk davamız neydi? Mehmet Efendi ile Bestami'nin horoz davası. Yine ne var?
3: Hocam, Ömer Çelik çomak oynarken ayağını burktu. Yürüyemiyor. Yardım etmeniz lazım.
0: Ayağını mı burktu?

0: Şu işe bak, ne diyorduk?
1: Hocam, senin kazanı isteyecektim acilen. Eğer müsaitse.
2: Selamun aleyküm. Hocam, çamaşır ipini isteyecektim ben de. Eğer un sermediysen alabilir miyim?
0: Al bakalım, sen de al. Bu iş can sıkıcı hale gelmeye başladı. Daha bir satır bile yazamadım.
3: Sen yine de son güne koyma. Erkenden yaz, kurtul. Sayılı gün çabuk geçer.
0: Tamam hatun, endişe etme. Daha koca bir haftam var önümde. Ah hoca, ah. Bu kez ne istiyorsunuz yahu?
4: Selamun aleyküm hocam.
0: Aleyküm selam efendiler.
4: Rahatsız ettik, kusura bakma.
0: Yo, estağfurullah.
4: Hocam, geliş sebebimizi biliyorsun.
0: Ben...
4: Sultanımızın istediği rapor işi.
0: Evet, raporu, davaların raporuydu değil mi?
4: İşte o rapor işi bir ay sonraya kaldı. Sultanımız dün sefere çıktı. Ramazan etkinlikleri için neler yapabiliriz, yeni bir rapor daha hazırlamanızı rica etti. O geldiğinde her iki raporu birden almaya geleceğiz, olur mu?
0: Tabii olur. Ben Ramazan programını da hazırlarım. İkisini birden sunarız.
4: Peki hocam, rahatsız ettik. Hadi selametle.
0: Oh, çok şükür ya Rabbi. Çok şükür sana. İşte gördün ey insan, erteleme işini. Yarın yaparım diyen yanılır. Bitir bugünden işini.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: Başkasının eşyasını izinsiz kullanmamalıyız.
1: Ters. Ters. Ters. Hop, hadi o. Ters, düz.
2: Bu. Bu.
3: Neden lan?
2: Gago, git.
3: Mah. Mah. Hop.
2: Albüm? Cap?
3: Wap! Wap!
2: Ha?
1: Aç!
3: Bak! Bak! Bak! Bak! Bak! Bak!
2: Yeter!
1: Çevir!
2: Cap.

Oye, Ter.

Ah.

0: Kim.
1: Kim, sen?
2: Kız, dur.
0: Sen. Sen.
2: Sen, kız.
3: Ben. Özür.
0: Gel.
2: Kız.
0: Gel, gel.
2: Gel, gel. Gel.
0: Al.
3: Ha?
0: Ye.
3: Ha?

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabii tabii

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şefdina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: Ne oldu, ne oldu?
1: Bebeğimin kolu sökülmüş. Nine! Nine! Bebeğimin koluna bak. Yaralanmış, canı da yanmıştır.
2: Sadece sökülmüş torunum, üzülme. Ben dikerim. Dikiş kutumu çekmeceden getirin bakalım. Al bakalım bal torunum.
1: Nine, eskisinden bile sağlam olmuş, ellerine sağlık. Nine, bu parlak şey de ne?
0: Nedir o, nedir?
2: Sizin yaşlarınızda kardeşimle oyunlar oynardık. Bu da benim misketim. Ah ah, ne günlerdi.
0: Misket? Ama nasıl bir oyundu ki?
2: Misketleri dizerdik, sonra elimizdeki misketi yuvarlardık ve dizdiğimiz diğer misketleri vurmaya çalışırdık.
1: Burada sadece bir misket var. Diğerleri nerede acaba?
2: Afacan kardeşim oyunu kazandığında misketlerini saklardı. Sonra da sakladığı yeri unuturdu. Kim bilir nereye sakladı?
1: Gelin.

0: Bu kaç? 3. Bilemedin. 1.
1: 3 mü? 1, 1. Ne tür bir oyun bu böyle?
2: Gözleri kapalıyken nasıl bilecek ki sayıyı? Bu arada Temtem nereye kayboldu?
0: Tamam, oyunumuza başlıyoruz. Dağılın.
3: Efe, buradayım. Buradayım, burada Efe.
0: Efe, arkandayım.
4: Şimdi yakaladım seni. Tamam, göremiyorum ama hala sizi duyabiliyorum. Kulaklarım hassas bir terazi gibi. Kıs kıs gülüşünden tanırım seni. Yakaladım. Körebe, Ozan sensin artık ebe.
1: Göz göz, şimdi seni yakalayacağım. Duyuyorum.
2: Şşş, sessiz ol.
5: Tamam.
1: Ses kesildi. Şu tarafta.
0: Benden kaçamazsınız. Ayak seslerinizi duyuyorum.
3: Bu şey de ne?
0: Yakaladım.
1: Yakaladım. Temtem, bu sensin.
0: Can, bu sen misin? Neden bu kadar tüylüsün? Bu nedir?
2: Mimir, kaç?
4: Köstebek de var.

0: İmdat! Ha?
1: Mirminin maşı nerede? Bu kadar oyun yeter.
2: Ne oldu? Neden kaçtı acaba?
0: Hadi koşun bakalım.
3: Temtem, yardım et.
4: Merak etme Mirmir. Yarım saate oradayım.
3: Eyvah! Kurtulmam Temtem'e kaldıysa işimiz yaş.
5: Evet.
3: Her yerim ıslak ve yaş.
1: Dur dostum, yetiştim. Seni kurtaracağım.
3: Göz göz. Bu kadarcık dala yetişemem ki.
0: İşte köstebek orada.
2: Nereye bakın, köstebek başka bir hayvana yardım ediyor.
0: Bu iş güzel mi bir hal almaya başladı?
6: Çocuklar, ne yapıyorsunuz burada?
2: Mert abi, sen miydin? Oyun oynuyorduk. Sonra
0: ben şu deredeki hayvanı yakaladım.
6: Aa, gözlerime inanamıyorum. Bir mirket.
0: Bizden korkup kaçarken dereye düştü.
6: Ne duruyoruz? Hemen yardım edelim. Koşun.
4: Az kaldı. Geliyorum. Çok yoruldum.
3: Daha fazla dayanamam.
6: Yetiştik küçük dostum. Hadi korkma tutun, seni kurtaracağız. Çekin.
0: Köstebek de burada. Köstebek çok sinirli görünüyor.
1: Bize yaklaşmayın bakalım.
6: Arkadaşını korumak istiyor sanırım.
0: Tamam köstebek, merak etme. Biz size zarar vermeyeceğiz.
6: Mirket çok ıslanmış. Şimdi ısınırsın.
2: Mirket ve köstebek, hadi tanışalım. Benim adım Efe.
0: Sizi korkutmak istemedik. Ben de Ozan. Peki sizin isminiz ne?
7: Bence köstebeğin ismi Küçük.
0: Hayır, bu ismi sevmedi. Bence adı Köz.
7: Köz. Baksanıza başını sallıyor.
6: Köz, tanıştığımıza memnun oldum.
2: Mirket'in adı da Mirmir o zaman.
1: Hakkımızda her şeyi öğrendiler.
4: Geldim Mirmir. Yetiştim mi?
7: Aa, biri daha var burada. Sen de nesin?
6: Ve tembel hayvan.
2: Senin ismin de o zaman Temtem.
4: Benden bahsediyorlar.
1: Her şeyi biliyorlar.
3: Bize yardım ettiler. Onlar iyi çocuklar bence.
6: Umarım iyisindir Mirmir.
7: İyi görünüyor.
6: Hayvan dostlarımızı daha fazla rahatsız etmeyelim. Hadi çocuklar, ayrılalım buradan.
2: Görüşürüz Temtem.
7: Bir dahaki sefere dikkatli ol Mirmir.
0: Köz, tanıştığımıza sevindim.
1: Bize yardım ettiler.
4: Aslında ben yetişmiştim.
1: Allah'tan yetiştin.
7: Ayağıma bir şey takıldı.
6: Hay Allah, bu da ne böyle?
5: Çıkmıyor.
3: Ece'nin ayağı takıldı.
1: O zaman teşekkür etmenin tam zamanı.
0: Köz buraya geliyor.
7: Teşekkürler Köz, teşekkürler.
1: Tamam, bu kadar, sarılma yeter.
2: Oh. toprağın altından çıkan bu kese yoksa altın kesesi mi?
5: Hazine!
1: Ne zamandır burada tünel kazıyorum, ben bile bir hazineye rastlamadım.
2: Aa, misketler! Ninemin bahsettiği misketler. Demek ki kardeşi toprağa gömmüş.
7: Ninem çok sevinecek.
0: Biz de misket oynayalım mı?
6: Ben varım. Misket oynamakta çok iyiyimdir.
8: Hey!
0: Mirmir, kös kös ve tem tem. Hadi birlikte oynayalım.
2: Tem tem rüyasında bize eşlik edecek.

0: warlock, where you warlock? Oca bakayım kazan ocak. Ne önemi var ki?
1: En güzeli birlikte eğlenmek, oynamak. Yuvarlan misket kim kazanacak? Ne önemi var ki?
2: Sıra sıra misketlerimiz arkadaş oldu.

Medin. Bu tam benim işim.

0: Evet sevgili duyarlı dostlar, umarım iyisinizdir. Ama ben hiç iyi değilim. Neden mi? Çünkü bu gördüğünüz derede birkaç gün öncesine kadar o kadar çok balık vardı ki... O kadar çok balık vardı ki... O kadar çok... Keselim teleskop.
1: Hadi ama tilki, balıklara ağlayarak yardım edemezsin.
0: Aslına bakarsan ağlamasam da edemem teleskop.
1: Olur mu öyle şey? Balıkların neden azaldığını biz bulamayacağız da kim bulacak?
0: Aslında doğru söylüyorsun teleskop. Enerjimizi boşa harcıyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Ağlamak yerine mücadele etmeliyiz.
1: İşte bu.
0: Hemen umutsuzluğa kapılma.
1: Kapılma derken?
0: Yaptığın çok yanlış teleskop. Yürü gidiyoruz.
1: Hayda, olay nasıl bana döndü ya?
2: Ne diyorlar?
0: Şşşt.
2: Ne diyorlar?
0: Şşşt, sus bir.
1: Merak da bırakmasana ya. Ne diyorlar?
0: Bilmiyorum.
1: Nasıl ya? Sabahtan beri dinliyorsun.
0: Evet. Ama hala sabah. Yani çok zaman geçmiş olamaz.
1: Of tilki. Of.
0: Ne yapayım teleskop? Konuşmuyorlar. Ancak gulu gulu gulu gulu gulu gulu. Ve ben de balıkça bilmiyorum.
1: Suyun altında oldukları içindir o. Ayrıca balıkça diye bir dil yok tilkiciğim.
0: Suyun üstüne de çıkaramam herhalde. Sadece suyun altında yaşar balıklar. Ayrıca balıkça diye bir dil olmasa nasıl anlaşacaklar?
1: Hmm, o da doğru. Ne yapacağız peki?
0: Evet sevgili duyarlı dostlarım. Ne yapacağız peki dediğinizi duyar gibiyim. Yaklaşın söyleyeyim. Ben de bilmiyorum.
1: Ha, kestik.
0: Ha, bir fikrim var.
1: Nedir?
0: Haberciye haber verelim, haberci de bize haberler getirsin.
1: Güzel tekerleme.
0: Acaba haberci bize ne haberler getirecek sevgili duyarlı dostlar?
1: Ah kurye ah! Dürbün istedim. Verdiğin şeye bak. Aslında fena da değilmiş ha. Vay! Otomatik yakınlaştırma var. Sıradan bir gözlük değilmiş. Hmm, bakalım burada neler varmış. Ha? Bu da ne? Bu bir not. Tıpkı korsan filmlerindeki gibi. Ay! Çok heyecanlı. Bunu tilkiye söyle.

0: Evet haberci, sudan başka ne getirdin bize?
1: Bir şişe.
2: Şişe mi?
1: Evet, içinde not olan, ağzı mantarla kapatılmış yeşil bir şişe.
2: Korsan filmlerindeki gibi mi?
1: Aynen öyle kurye. Nerede peki? Suyun içinde. Buradan sadece birkaç metre ileride.
0: İşte beklenen haber geldi sevgili duyarlı dostlar. Yürü kurye.
1: Şey, birkaç yüz metrede olabilir.
0: Ne yapacağız kurye?
2: Bana bırak. Tamamen bırak demedim ki tilki. Gel.

0: Çok iyi ya.
1: Gerçekten heyecanlı.
2: Dostlarım, acaba şişeden ne çıkacak? Bu not kimden? Yoksa korsanlardan mı? Sakın bunu evde denemeyin.
0: Hadi tilki.
2: Tamam, tamam.
0: Ne yazıyor? Yahu ne yazıyor? Söylesene tilki.
2: Bilmiyorum.
1: Bir de ben bakayım. Ah.
2: Allah Allah, ters miymiş? Sevgili duyarlı dostlarım, av mevsimi olmadığı halde bölgede izinsiz avlanan balıkçılar yüzünden balık sayısı çok azaldı. Nesilleri tükenirse bu herkes için felaket olur. Lütfen bir şeyler yapın. İmza, duyarlı diyarlardan duyarlı bir çocuk. Ha? Demek izinsiz avlanıyorlar.
1: Benim bildiğim 4 mevsim var. Av mevsimi ne demek ki?
2: Av mevsimi balıkların çok olduğu ve yasal olarak izin verilen dönemlere denir.
0: Bir şeyler yapmalı öyleyse.
1: Yetkililere haber verebiliriz.
0: Şu mektubu yazan duyarlı çocuk yapamaz mı bu işi?
1: Haberci!
2: O güzel yürekli çocuk elinden geleni yaptı zaten. Bundan sonrası bizde.
0: Yani ben de demek istedim. Hemen gidip gerekli yerlere haber veriyorum.
2: Sevgili duyarlı dostlarım, yetkililer gerekeni yaptılar. İzinsiz avlananları engellediler. Şimdi derelerimiz tekrar balıkla doldu.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Ses tellerim.
1: Aa, ne güzel ses çıkarıyor.
2: Hoş geldin Civan. Rüzgar estiğinde metal ince çubuklar hareket edip birbirine çarpıyor. Böylece bu tatlı ses ortaya çıkıyor.
1: Çok güzelmiş. Bir tane de odamın kapısına asmak istiyorum. Böylece kapı açıldığında çıngıraklar ses çıkarır. Ve ben de birinin odama girdiğini anlarım. Çünkü küçük kardeşim bazen pat diye odama giriyor.
2: Çok iyi bir fikir. Sırtındaki saz mı?
1: Evet profesör. Yarın sınıfta şarkı günü yapacağız. Ben saz çalacağım. Yaman da şarkı söyleyecek. Gelmedi bir türlü. Prova yapacaktık. Acaba şarkı sözünü yazabildi mi?
2: Heh, iyi insan lafın üstüne gelir.
1: Karşınızda ses sanatçısı Yaman. Yaman, neden hiç konuşmuyorsun? Şarkı sözlerini yazabildin mi? Sende bir gariplik var. Dilini mi yuttun? Neden konuşmuyorsun? Yahu lafın gelişi diyorum. Dilin yerinde anladım. Yani neden hiç sesini çıkarmıyorsun? Neden cevap vermiyorsun? Heyecanlısın anlaşılan. Bak ben sazımı getirdim.
2: Çal bakalım nasıl çalıyorsun?
1: Ne? Teller! Olamaz, teller kopmuş. Sabah bir ses duymuştum. Sazımın sesiydi. Kardeşim sazla oynuyordu kesin. Ve tellerini koparmış. Teller olmazsa güzel ses çıkarmaz ki.
2: Hay Allah! Saz tellerine dokunduğunda ses çıkarır. Bu şekilde onu çalamazsın. Yaman, alet çantamı getirir misin? Orada işimize yarar bir şeyler vardır. Deneyelim.
1: Oldu, oldu. Allah razı olsun profesör.
2: Yeni organ simülasyonumuz hazır. Bir kontrol edeyim. Siz de bir kez prova yapın, sonra kaşifle yeni simülasyonumuzu keşfe çıkalım. Ne dersiniz?
1: Yaman, hadi çalışalım. Sen neden hiç konuşmuyorsun arkadaşım? Nasıl şarkı söyleyeceksin? Hadi çalmaya başlıyorum.

0: 어디 멋있어요, 맘?
1: 라이 라이 라이 라이 라이 라이 라이 라이 라이 라이 라이
0: 에이바 라로순 무너스 세스 ne oldu sesine?
1: 뜬 게자 maç vardı.
0: Evet, vardı da sesinle ne ilgisi var? Tabii ya, şöyle oldu değil mi?
1: Hadi gol gol gol, hadi gol gol gol. Aynen öyle oldu. O kadar bağırmışım ki sabah uyandığımda sesim böyleydi.
0: Ve maç var diye şarkı sözlerini de yazmayı unuttun.
2: Hadi çocuklar, prova yaptınız mı?
1: Yapamadık sesim.
2: Geçmiş olsun Yaman, sesin kısılmış.
0: Kısılır tabii. Dün akşam 90 dakika maç boyunca bağırarak tezahürat yapmış. Tam da şarkı gününde sesi kısıldı.
2: Ses tellerin yorulmuş olmalı.
1: Zavallı tellerim, tıpkı sazın telleri gibi zarar gördü.
2: Bir süre ses tellerini yorma. Kaşiften çıktığımızda bir çözümüne bakacağız, merak etme.
0: Profesör, sen mutlaka bir çözümünü bulursun değil mi?
2: Biz elimizden geleni yaparız. Şifa Allah'tan. İnşallah tez vakitte Yaman'ın sesi eskisi gibi olur.
0: Peki nereye gideceğiz? Hangi organa?
2: Ses tellerine gideceğiz.
1: Yaşasın!
0: Şş, ses tellerini yorma Yaman. Kaşifi ben çağırayım.
2: Karşınızda ses telleri.
0: Bir kapının kanatları gibi duruyor. Aa, açılıp kapanıyor hem de. Ne yazıyorsun öyle?
2: Ses tellerimiz nefes borumuzun üst kısmında boğazımızda yer alır. Kapıya benzettiğin ses tellerimiz nefes alırken açılır ve hava geçer.
1: Sesimiz nasıl çıkıyor peki?
2: Konuşmak veya şarkı söylemek istediğimizde bu şeritler birbirine yaklaşır ve hava içlerinden geçerken titremeye başlar.
0: Aa, laboratuvarın kapısına astığınız metal çubuklar. Rüzgarın etkisiyle birbirine çarparak ses çıkarabiliyordu.
2: Harikasın Civan. Ses tellerimiz titrediğinde sesimiz oluşur. Ne kadar yumuşak ve düzgün titrerlerse sesimiz o kadar güzel çıkar. Sazının tellerine ellerinle dokunur ve ses çıkartırsın. Ses tellerimizi hareket ettiren de...
1: Havadır.
0: Yaman, hala sesin çok kötü. Ses tellerini dinlendirmelisin.
1: Tamam, haklısın. Ama şunu merak ediyorum. Ses tellerimiz tel gibi sert mi?
2: Ses tellerimiz tel gibi sert değildir. Monitöre bakın. Yumuşak ve esnek bir dokuya sahiptir ses tellerimiz. Ses tellerimizin üzerindeki özel kaplama onları nemli ve sağlıklı tutar. Böylece zarar görmezler.
0: Tabii çok bağırmamak gerekir yine de Yaman.
2: Ses tellerimiz ve sesimiz de Allah'ın bize hediye ettiği bir başka mucizedir. Onları da korumak bizim görevimiz. Bol su içmeliyiz. Çok yüksek sesle bağırıp ses tellerimizi yormamalıyız. Çok soğuk veya çok sıcak gıdalar tüketmemeliyiz.
1: İşte tamam.
0: Ne yazdın söylesene Yaman.
1: Sürpriz, sürpriz.
2: Hadi dönelim ve sesine iyi gelebilecek çözümler bulalım Yaman.
1: Yaşasın.
2: Bu temiz su buharı belki sesini düzeltir. Derin derin nefes al ver Yaman.
0: Profesör, işte ballı ılık su. Tam istediğiniz gibi.
2: Ilık içecekler ses tellerine iyi gelecektir. Ballı şerbeti iç bakalım. Tamam. Artık konuşabilirsin Yaman.
1: Lay la lay lay lay lay la lay lay lay.
0: Yaşasın, yaşasın. Yaman'ın sesi geri geldi. Ama şarkı sözlerimiz yok hala.
1: Dur, dur. Şimdi de senin sesin kısılacak. Dur. Hem kim demiş şarkı sözlerimiz yok diye? İşte burada.
0: Aa, defterine şarkı mı yazıyordun?
1: Evet, sadece sesim kısıldı. Kafam hala çalışıyor çok şükür.
2: E hadi, şarkınızı çalın söyleyin de dinleyelim bakalım.

0: Şarkınız çok güzel olmuş. Alın bakalım. Odanız için kapı çıngırakları. Benden size hediye olsun.
1: Yaşasın. Aa. Artık küçük kardeşim odaya girdiğinde haberim olacak.

0: ama kardeşim, daha oyunun başındayız. Bu kadar düşünecek ne var?
1: Hamlemi düşünmüyorum kardeşim.
0: Bu taşı nasıl iteceğim diye düşünüyorum. Dur, birlikte yapalım.
2: Selamünaleyküm İsmail abi.
3: Aleyküm selam çocuklar. Bakıyorum sizin de zorlu bir göreviniz var. Aynı benim gibi.
4: Hiç sorma.
3: Ah Allah'ım, sen bana yardım et. Nerede bunlar? Bu eski lavaboyu ne yapacaklar? Hiçbir şey anlamadım. Şu ağaçlıkların arkasında bir hareket var. Bizimkiler olsa gerek. Hadi bismillah. En iyisi yuvarlamak. Furkan! Ayşegül! Meto!

0: Ne? Aman yarabbi. Bu da ne böyle? Ha? Ha? Dayanın arkadaşlar. Sizi kurtaracağım. Allah!
1: Ne yapıyorsun İsmail, Allah aşkına?
0: Ne?
1: Daha gözünü tutturmamıştım kafasına.
2: Of abi ya. Hem geç geldin, bütün işimize yıktın, hem de makete zarar veriyorsun.
0: Ben sandım ki başımız belada. Meğer...

0: Bu ne kadar güzel olmuş böyle ya. Elinize sağlık arkadaşlar. Gerçek sandım ha. Demek bu yüzden çağırdınız beni de. Hiç haberim yoktu ne yapacağımızdan.
1: Dün arayıp söyledim ya İsmail. Anladın değil mi İsmail? Yarın parkta buluşup orada parçalardan kertenkele maket yapacağız. Senin de gelirken Müşteme abinin bizim için ayırdığı bir parçayı getirmen lazım. Anladıysan bir şey söyle.
0: Müşteme abi. Anladım. Yarın parktayız. Hadi eyvallah. Son saniyede İsmail. Tabii canım. Hatırlıyorum. Hatlarda bir sorun vardı galiba dün. Tamamını duyamamışım.
2: Tabii ya abicim. Hatlara basket topu kaçmıştı galiba dün.
0: Evet. Öyle bir şeyler işte. Neyse canım, şimdi buradayım işte. Geç olsun güç olmasın. İstediğiniz parçayı da getir. Gitmiş.
1: Tek başına fazla uzaklaşmış olamaz. Ne de olsa o bir lavabo.
3: İşte bu bizim parça olmalı. Kertenkelemizin ikinci gözü.
2: Allah'ım ya, yine başardık galiba ortalığı karıştırmayı.
4: Hayırlı günler çocuklar. Ne zamandır görüşmüyoruz. Bekliyordum bu aralar böyle bir şeyler.
3: Size de hayırlı günler ablacığım. Kusura bakmayın. Elimizde olmayan sebeplerden çıktı bu kaza.
5: Senden bahsediyor abicim.
0: Şşt. Bizim kız kardeşler buradaydı ben gelirken. Başlarına bir şey gelmedi inşallah.
4: Yok, onlar oyundan bıkmıştı zaten.
6: Bu satranç çok yorucu bir oyun. Bir taşı itemedik sabahtan beri.
7: İnsanın karnı acıkıyor.
4: Ama dikkatli olun çocuklar. Bu işler hep böyle iyi sonuçlanmaz.
1: İyi sonuçlanan halimiz buysa zaten ötekini düşünmek bile istemiyorum.
2: Satranç alanınızı mahvettik.
4: Canınız sağ olsun çocuklar. Büyütmeyin bu kadar.
3: Allah razı olsun abla anlayışın için. Ama sen merak etme. Biz burayı eskisinden daha da güzel hale getireceğiz.
0: Evet. Zaten biliyorsun. Alışkınız bir yerleri yıkıp yeniden yapmaya.
4: Estağfurullah çocuklar. Siz nasıl isterseniz öyle yapın, tamam mı? Zorlamaca yok.
3: Biz zaten parkın yukarı tarafında bir kertenkele maketi yapıyorduk.
2: Evet. Düşününce aynı işe devam edeceğiz. Hem de yeni satranç takımlarının bir eşi benzeri daha bulunmayacak böylece.
4: Şimdiden sabırsızlanıyorum çocuklar.
2: Acaba Müşteba abiyi mi bekleseydik?
3: Müşteba abi bugün Makbule teyzeye yardıma gidecekti camiye. Onu beklersek bu iş yarına kalır.
0: Sen halledersin Furkan. Ne kadar zor olabilir ki? İki tane kol var sonuçta.
2: İşte bu.
0: Evet.
1: Çok iyi.
0: Helal olsun Furkan.
3: Düşündüğümüz kadar kolay değilmiş.
0: Deme ya.
2: Neyse abi, en azından el arabalarına doldurmak zorunda kalmayacağız parçaları.
1: Evet, sadece kendimizi ayıklamamız lazım.
3: Evet arkadaşlar, şimdi bize bir fil, bir at, bir de kale lazım.

0: Allah sizden razı olsun çocuklar. Ne güzel yapmışsınız burayı. Hem de böyle kısa sürede.
1: Rica ederiz abla. Açıkçası biz de çok keyif aldık bu işten.
0: Hem de bunca şeyi hurda parçalarından yaptınız öyle mi?
1: Bizim olayımız biraz da o zaten ablacığım.
0: Nasıl yani?
1: Yani israf olmasın diye kırılmış bozulmuş her şeyi değerlendirmeye çalışıyoruz. Geri dönüşüme katkısı olsun diye.
2: Gerçi çoğu zaman kırılma ve dökülmeye de katkıda bulunuyoruz ama en azından hatamızı telafi ediyoruz.
0: Elinize sağlık çocuklar. Gelin, yorulmuşsunuzdur. Size birer portakal suyu ikram edeyim.
3: Bizim için değişen bir şey olmadı kardeşim. Evet, yine oynayamıyoruz bu oyunu. Satranç oynamak için önce biraz kas yapmamız gerekecek sanıyorum.

0: Gönül Haç Yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığın

7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: çok acıktım. Neredeler? Ha? Ha? Aa, kek yapmışlar. Yaşasın. Oo, mis gibi kokuyor. Tadı da çok güzel. Bir tane daha yesem. Nefis olmuş. Bu kek harika. Bunu da yesem mi? Oh, çok lezzetli.
1: Anne, ha? Tuna gelmiş. Keki artık yiyebiliriz.
0: Aa,
1: Tuna, çok sevineceksin. Nurten teyze kek yolladı. Yemek için seni bekledik. İyi ama nerede?
0: Ne nerede?
1: Tabii ki kek. Az önce buradaydı.
0: Bilmem.
1: Aa, tabak boş. Tuna, hepsini yedin mi? Sana inanmıyorum.
2: Neye inanmıyorsun bakayım?
1: Anne, Tuna bizi beklemeden bütün keki yemiş.
0: Ben...
2: Tunacığım, bize söylemek istediğin bir şey mi var?
0: Çok acıkmıştım anne. Duman üstünde keki görünce dayanamadım.
1: Ve hepsini yedin.
0: Aslında sadece bir dilim yiyecektim. Ama o kadar güzeldi ki kendimi tutamadım. Nasıl bitiverdi hiç anlamadım.
2: Benim oğlumun karnı acıkınca aklı başından gidiyor. Değil mi?
0: Size ayırmadığım için özür dilerim abla.
1: Neyse, hatanı anladın ya.
0: Anladım.
1: Ama bundan sonra sadece kendini düşünmek yok.
0: Söz.
2: Evet, tatlı tatlı anlaştığımıza göre artık tatlı bir şeyler yiyebiliriz.
1: Ama kek kalmadı ki.
2: Aklımda hızla yapabileceğimiz bir tarif var.
1: Peki ne?
2: Mozaik pasta.
1: Yaşasın, en sevdiğim. Anne, tarifi arkadaşlarıma da gösterelim mi?
2: Olur güzel kızım. Hadi sen kamerayı hazırla. Sen de doğru bakkala. Bize bisküvi almaya.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina ve...
1: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
0: Harika bir tarifle yine karşınızdayız. Arkadaşlar, bugün birlikte mozaik pasta yapacağız.
2: Yemek için sabırsızlanıyorum.
0: 3 dilim kekin üstüne hala mozaik diyor. Nasıl yiyeceksin acaba?
2: Yapana kadar acıkırım nasıl olsa. Hem size yardım ederken yorulacağım. Bu yüzden de acıkacağım.
0: Bize yardım mı edeceksin?
2: Tabii, hatamı telafi etmek istiyorum. Benim yüzümden kek yiyemediniz. Ama size harika bir mozaik yapacağım, göreceksiniz.
0: Görelim bakalım. Önce ne yapıyoruz sultanım?
1: Her zamanki gibi önce elleri yıkıyoruz.

0: Evet arkadaşlar, eller yıkandı. Sıra malzeme listesinde. Mozaik pasta için işte malzemeler. Bir paket kakaolu puding, bir litre süt ve bisküvi. Hepsi bu kadar.
1: Evet, az malzeme ile çok nefis bir pasta yapacağız. Önce sütle pudingi karıştırıp pişiriyoruz.
0: Bir litre sütü ve pudingi tencereye koyuyorum. İşte oldu.
1: Harikasın şefim. Tencereyi ocağa alabiliriz.
2: Peki ben ne yapacağım?
1: Tuna şefim, sen de pudingi karıştırır mısın? Pişerken topaklanmaması için sürekli karıştırmak gerekiyor.
2: Tamam.
0: Duydunuz arkadaşlar. Puding pişene kadar hep karıştırıyoruz.
2: Peki piştiğini nasıl anlayacağız?
1: Koyulaşıp krem kıvamına geldiğinde pişti demektir.
2: Anladım. Aa, bakın baloncuklar çıkıyor.
1: Bu puding yoğunlaşıyor anlamına geliyor.
2: Artık daha zor karışıyor.
0: Aa, mis gibi koktu. Olmuş mu anne?
1: Olmuş. Artık altını kapatıp soğumaya bırakabiliriz. Eline sağlık Tuna şefim.
2: Şimdi sırada ne var?
0: Puding soğurken biz de geniş bir kasede bisküvileri kıracağız. Öyle değil mi sultanım?
1: Aynen öyle şefim.
0: İşte kase.
1: Bisküviler de burada.
2: Hadi kıralım.
0: Bakın işte böyle yapıyoruz.
2: Çok eğlenceli.
0: İşte oldu. Bisküviler hazır.
1: Puding de soğumuş. Artık karıştırabiliriz.
0: Arkadaşlar, hazırladığımız pudingi kırdığımız bisküvilerin üstüne döküyoruz. Sonra da iyice karıştırıyoruz.
1: Karıştırma işi bu kez sende şefim.
0: Anlaştık. Arkadaşlar, iyice karıştırın ki puding tüm bisküvileri ıslatsın. Karışım hazır. Şimdi ne yapıyoruz?
1: Pastamıza şekil veriyoruz. Karışımı yağlı kağıda döküyoruz. Ve kağıdı sararak rulo haline getiriyoruz. İşte böyle. Kağıdın iki ucunu şeker poşeti gibi büküp sıkıştırıyoruz.
2: Karışım kağıdın dışına çıkmasın diye değil mi anne?
1: Evet küçük şefim. Karışım dağılmasın diye. İşte oldu. Artık buzdolabının dondurucu bölümüne gitmeye hazır.
0: Ben koyarım. Arkadaşlar gördünüz ne kadar kolay bir tarif. Kısa sürede pastamız donacak ve yemeğe hazır hale gelecek. Arkadaşlar mozaik pastamız dondu. Artık kağıdından çıkarabiliriz.
2: Nasıl oldu acaba? Çok acıktım. Yemek için sabırsızlanıyorum.
0: Bakın harika görünüyor değil mi? Şimdi pastayı dilimleyip servis yapacağız. Tabii ki bu iş Tuğba Sultan'ın. Bakın içindeki bisküviler ne güzel görünüyor. Tıpkı mozaik desen gibi.
1: Onun için bu pastaya mozaik pasta deniyor.
0: Arkadaşlar biz bu nefis pastayı hep birlikte yiyeceğiz. İnşallah siz de yapar ve sevdiklerinizle birlikte yersiniz. Şimdilik hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.
2: Aa, çok güzel görünüyor. Hepsini yiyebilirim. Önce siz.
0: İşte bu. Harikasın Tuna.
1: Aferin benim oğluma.
0: Gerçekten çok güzel olmuş.
1: Ellerimize sağlık.
2: Birlikte yediğimiz için bu kadar lezzetli değil mi anne?
1: Evet oğlum.
2: Babama da ayırdık değil mi?
0: Daha çok var.
2: Çok mu var? Yaşasın.

0: Yakaladım sizi.
1: Ne oldu oğlum?
0: Bir şey olmadı anne.
2: Tutku.
0: Belki onu babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim.
2: Abi bu iğrenç kokuyor.
0: Çok yoruldum.
2: Özlem.
0: Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha? Bu imkansız.
0: Görürsün. Başaracağım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
3: Macera.
0: Halife şey mi istiyorsun kızım sen? Ben bulup getiririm merak etme.
3: Yıldızlar gibi çok yakında TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Çocuklar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel! Hey, hey, hey!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: 아니 분량이 뭐 막 피시대 쏠디.
1: kollarım koptu.
0: Yorucu ama çok sevap kazanacağız Ali.
1: Ayten teyzelerin mahalleden taşınmasına üzüldüm. Ama yardım edebileceğimize

0: Ne oldu Ali? Fikrin bir anda değişti.
1: Dinlenmek için çok yanlış yer seçmişiz. Hadi acele edelim.
0: Hey Ali, ne oluyor?
1: Koş Galip abi, koş! Tamam, şimdi dinlenebiliriz.
0: Öyle mi Ali Bey? Fikrinizi ne değiştirdi acaba? Sana yetişeceğim diye pestilim çıktı.
1: Şşt! Sakin ol Galip abi. Seni ne tehlikelerden kurtardım, farkında değilsin.
0: Tehlike mi?
1: Evet. O yanından geçtiğimiz ev tehlikeli.
0: Ne? Ne tehlikesi?
1: Sesler geliyormuş içeriden. Korkunç sesler.
0: Kamuran teyzelerin eski evi değil mi? Ben mi yanlış biliyorum?
1: Evet öyle ama artık ne olduysa olmuş. Evden sesler geliyormuş. Ben de başta inanmamıştım. Ama geçen gün bizim çocuklar kendi kulaklarıyla duymuşlar.
0: Hadi tamam, dinlendiysen gidelim.
1: Korktun mu Galip abi?
0: Ali!
1: Selamun aleyküm Salih abi.
2: Aleyküm selam Ali. Ne var Ali?
1: Kitabı merak ettim de. Ha, kebelekler.
2: Kelebekler.
1: Ben biliyorum ya, anlatayım istersen.
2: Yok sağ ol Ali. Kaynağından öğrenmeyi tercih ederim.
1: Ya zaten okunacak hayatları yok ki zavallıcıkların. Bir gün yaşayıp ölüyorlar.
2: Emin misin?
1: %100 eminim. Bence aslanları oku. Aslanlar kral olduğu için 100 yıl falan yaşıyormuş.
2: Atma Ali. Gerçekten mi?
1: Bence gerçek. Koskoca kral sonuçta.
3: Allah Allah. Buranın hali ne böyle? Kimse de görünmüyor ortalıkta.
2: Hocam.
3: Salih.
2: Buraya ne olmuş hocam?
3: Bilmem. Ben de şaşkınım.
2: Hocam daha 10 dakika önce buradaydım. Ali'yi aramaya gittim. Giderken her yer tertemizdi. Fırtına mı çıktı acaba?
3: Anlaşılan bahçe içi bir fırtına. Baksana, başka hiçbir yerde etkisi olmamış.
2: Ben hemen süpürgeye getireyim hocam.
3: Dur, birlikte gidelim.
0: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
0: Size kötü bir haberim var hocam.
2: Ne?
0: Yani kötü haber değil de haber gibi bir şey.
3: Hayırdır inşallah Galip?
0: Yani aslında haber bile değil belki ama.
2: Galip çatlatmasana adamı.
0: Hocam, Kamuran teyzelerin eski evinde bir haller olmuş.
2: Bir haller derken? Nasıl yani?
0: Bilmiyorum ama içeriden sesler geliyormuş.
2: Yok daha neler. Boş evden ne sesi gelecek? Olmaz öyle şey. Değil mi hocam?
0: Korkmadım desem yalan.
3: Sakin olun çocuklar. Hele şunu tam anlat bakalım Galip.
0: Hocam, biz Ali ile Ayten teyzelere boş karton koli götürüyorduk. Ali söyledi, evden sesler geliyormuş.
3: Bir açıklaması olduğuna eminim.
0: Allah!
3: Tamam, sorun yok. Metal bir anahtarlık. Korkulacak bir şey yok.
0: Havadan düştü.
2: Rüzgar da yok hocam.
0: Korku da Galip, cesaretle mülayim olmalıyız kardeşim.
3: Kesinlikle katılıyorum.
0: Hocam, önce Kamuran teyzelerin evi...
2: Sonra...

0: üstü olması.
1: Şimdi de bu. Mahallemizde neler oluyor?
0: Ay! İmdat!
2: Tamam. Sakin olun. Sorun yok.
1: Çok iyisin Selim abi.
3: Sağ ol Ali.
1: Bu kaykaylar başta kuyrukluymuş. Biliyor musun Selim abi?
3: Yok, daha neler.
1: Kuyruklar tekere dolanmasın diye sonradan çıkarmışlar.
3: Bunu ilk defa duyuyorum. Çok şaşırdım.
2: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam hocam. O ne hocam?
3: Drone.
4: Gerçek mi?
1: Gerçek.
2: Sanıyorum oldu. Bakalım minaremizde, kubbemizde neler oluyor?
1: Ne oldu ki? Esrarengiz şeyler. Minare temiz.
5: Leylek.
2: İşte başımıza yağan metallerin ve bahçemize dağılan çer çöpün sebebi.
0: Leylek gelmiş hocam.
2: Hoş gelmiş, sefa gelmiş.
1: İyi ki baktık hocam. Yoksa gereksiz yere korkacaktık.
2: Sadece ihtimaller üzerinden yorum yapmak problemleri çözmez çocuklar. Doğru bilgiye ulaşmak için araştırmak şart. Gördüğünüz gibi korkulacak, endişe edilecek bir şey yok.
0: Hatta çok güzel bir şey varmış hocam. Ben çok sevindim leyleklerin camimize gelmesine.
1: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
1: Kutuda ne var Mustafa abi?
6: Bakın ne varmış burada?
1: Kedi mi aldınız? Ay çok tatlı. Nereden aldınız?
6: Kamuran teyzelerin evinden.
3: Ne?
1: Korkmadan oraya nasıl girdiniz?
2: Ali.
6: Neden korkalım ki? Anlamadım.
1: Sen devam et kardeşim.
6: Kamuran teyzelerin eski evinin oradan geçiyordum. Bir ses duydum. Yaklaşıp baktım. Ne göreyim? Bir sürü yavru kedi.
1: Ali.
4: Şey... Kediler mi ses yapıyormuş yani? Korkunç şeyler falan olması lazımdı.
6: Başka bir şey yoktu. Sadece yavrular vardı. Anneleri gitmiş. Muhtemelen aç kalmışlar. Hepsini annemle bir güzel besledik. Bunu da gezmeye çıkardım.
1: Ali ne diyorsun şimdi?
4: Ben de çocuklardan duymuştum. Abartmışlar demek ki. Öyle tekinsiz evler filmlerde olur zaten, değil mi hocam?
2: Aynen öyle Ali. Böyle aslı olmayan haberleri yaymamalıyız. İşin aslını öğrenmeden, konuşmaktan ve yorum yapmaktan sakınmamız gerekir. Hem Peygamber Efendimizin tavsiyesi de budur. Her duyduğumuzu söylemek ve her söylenene araştırmadan inanmak bize zarar verebilir.
0: Merak ettim de Ali'cim, kelebeklerin bir gün, aslanların 100 yıl yaşadığını nereden öğrenmiştin?
1: Hatırlamıyorum ki.
3: Peki bahsettiğin kuyruklu kaykaylar?
1: Onu da duydum sanki.
0: Ali.
2: Ali yapması gerekeni öğrendi bence çocuklar. Değil mi Ali?
1: Evet hocam. Bir daha tövbe.
4: Emin olmadığım şeyler hakkında konuşmayacağım.
7: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
2: Hadi bakalım namaza.

0: vakti bülbüller. Ne de güzel öterler. Açınca tüm çiçekler Mevla'yı zikrederler. Evet, ben de öyle dedim.
1: Nasıl yani? Arkadaşlar, kuzenlerim Avustralya'da Kulfi kasabasına taşınmışlar. Orada yeşil alan çok az. Bu yüzden fidan dikme kampanyası başlatmışlar. Şimdi başka şehirlere, kasabalara da yayılmış. Bakın, bunlar da fotoğraflar.
2: Bunun Ahsen'in söylediği ilahiyle alakası ne?
1: Kuzenlerime de öyle söyledim işte. Ağaçlar, çiçekler hep Allah'ı zikreder. Zikredenler ne kadar çoksa o yerde de huzur ve bereket olur dedim.
2: Çiçekler Allah'ı mı zikreder?
3: Mo, kainattaki her canlı Allah'ı zikreder.
4: Bitkilerin de bir dili var sonuçta.
2: Biz Türkçe konuşuyoruz, onlar da bitkice.
1: Bu haberi dilden dile yayıyor muyuz?
5: Peygamberimiz de...
6: Sallallahu aleyhi ve sellem.
5: Peygamberimiz de fidan dikmemiz gerektiğini söylemiş. Kıyametin kopacağını bilseniz de fidan dikin demiş.
7: Fidan yarının ağacı. Yarının ağacı geleceğin meyvesi. Geleceğin meyvesi harika sofralar.
2: İyilik habercileri evi. Buyurun.
8: Hello my dear friend. This is Lily. Can I talk to Mia?
2: Telefonda sanırım bitkice konuşan biri var. Sadece Mia kelimesini anladım.
1: Aa, kuzenimdir o. Hello? Aa, Lily. Hello. Yes. Oh, thank you so much. Okay. See you, honey. Bitkice değil mi o? İngilizce.
3: Ne oldu Mia? Ne dedi kuzenin?
1: Birazdan çektiği görüntüleri gönderecekmiş.
0: Harika!
4: Hemen bilgisayar başına geçiyorum.
5: Ben de haber metnini yazıyorum hemen.
2: Sen de Avustralya'dan geldin. Sen nece konuşuyorsun? Anladım. Kangice.
4: İşte mailler geldi. Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
5: Harika olmuş. Blog yazıları da tamamdır.
4: İkbal, mail sana.
5: Harika. Endonezya'daki arkadaşlarım da fidan dikme kampanyası başlatacaklarmış.
2: Teknolojinin saçını seveyim. Hemen yayıldı bile.
7: Bir deyimi daha katlettin Mo. Gözünü seveyim diyecektin.
2: Ne olmuş? Siz gözünü sevin, ben saçını.
4: Bir ağaç bir insan vakfı müdürü bize mail mi atmış? Bana mı öyle geliyor? Diyor ki, şey diyor. 100.000 fidan dikme kampanyası başlatıyorlarmış ve bizi de davet ediyorlarmış. Haber içinmiş. Biziymiş. Davet ediyorlarmış. Müdürmüş.
3: Bu harika bir haber. Hazırlıklar başlasın o zaman. Yarın kurak toprakları yeşertiyoruz.
6: Oley!
3: Hatice teyze, bizi de çağırdığınız için ekibim adına çok teşekkür ederim.
9: Asıl ben vakfımız adına teşekkür ederim Mehmet. Harika bir ekibin var.
3: Çok teşekkürler Hatice teyze. Vakfınızın her yeri yeşillendirdiğini dünyaya duyurmak istiyoruz. Sizinle röportaj yapabilir miyiz?
9: Elbette Mehmet, memnuniyetle.
3: Yusuf, Ahsen, röportaj zamanı.

0: kapının içinde.
1: Bu sadece bir solucan.
0: Sanırım yılan benden korktu ve olaya solucan süsü verip kaçtı.
2: Bugünlük bu kadar çalışma yeter. Siz de istediğiniz haberi derlediniz mi?
3: Fazlasıyla görüntü ve haber topladık. Biz artık gidelim. Her şey için teşekkürler. Hadi arkadaşlar, buradaki görevimiz tamamdır. Herkes burada mı?
4: Kongi ve Badem yok ortada.
5: Kongi, neredesin?
4: Badem, hadi gidiyoruz. Badem.
6: En son arazinin sonundaydılar.
3: Hadi gidip bakalım çocuklar.

0: Burada ne oldu böyle? Mahvolmuş.
1: Solucan süsü veren yılan onları da korkutmuş.
2: Hadi arkadaşlar, devrilen fidanları düzeltelim. Hadi gidiyoruz.
0: Videomuz tamamdır.
3: Sevgili iyilik habercileri takipçileri, bir insan bir fidan vakfı müdürü Hatice teyze ile birlikteyiz. Memleketimizi ağaçlandıran bu güzel insanlara örnek almamız için onların fidan dikme kampanyasına katıldık. Hatice teyze, burada ne yaptığınızı anlatır mısınız?
4: Elbette Ahsen'ciğim. Biz 20 yıldır vakıf olarak Türkiye'nin her yerine fidan dikiyoruz. Fidanlar büyüyor, hem havayı temizliyor, hem de vatanımızı yemyeşil bir cennet bahçesine dönüştürüyor. Bütün izleyicilerinize sesleniyorum. Herkes bir fidan dikse ağaçsız toprak kalmaz.
5: İyilik için!
0: Olamaz! Ne oldu Han? Bir şey mi gördün?
6: Çocuklar, fidanları söküyorlar. Bakın!
7: Neden? Nasıl? Hangi çocuk böyle bir şey yapar ki?
6: Bilmiyorum. Drone'u fark ettiler ve kaçtılar.
0: Ne kadar hasar var?
2: Yakalanınca işleri yarım kalmış belli.
0: Yarın sabah erkenden araziye gidiyoruz. Bravo!
2: Şu an seninle gurur duyuyorum.
0: Yarın tam 8'de arazide buluşuyoruz.
5: Tamam!
0: Üçlü gruplar halinde dağılalım. Çocukları gören telsizden simit desin yeter.
8: Simidin yanında çay olacak. Açık alanda ne güzel gider be.
0: Hadi dağılalım şimdi.
2: İşte oradalar. Hadi sessizce Mehmet'in yanına gidelim.
0: Sizin ne işiniz var burada?
2: Telsizlerin pili yok.
0: Olamaz.
2: Mehmet boş ver şimdi. Çocuklar geldi, fidanları söküyorlar. Hemen durdurmalıyız.
6: Hey durun. Bu fidanları daha dün diktiler. Biz de haber yaptık.

0: Bizi de mi haber yapacaksınız?
1: Evet. Kötülük haberleri başlığında.
2: Burası bizim futbol sahamız. Oyun alanımızı gasp ettiler. Buna göz yumamayız.
3: Çok yanlış. Oyun oynayacak bir sürü yer bulabilirsiniz. Fidan dikmeniz, geleceğe nefes olmanız gerekirken dikilmiş fidanları söküyorsunuz.
2: Çok utanıyoruz. Bizim bu yanlıştan dönmemizi sağladığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz.
0: Bundan sonra fidan dikme kampanyası olursa bizi de çağırın lütfen.

0: sessiz çalışmıyor. Seninkini dener misin?
1: Hepsi birden mi bozuldu?
0: Hayır, pilleri yok.
2: Ah Kangi.
0: Ne yapacağız şimdi?
1: Bu işi bana bırakın dostum.
0: Mo, nereye? Dur, beraber gidelim.
2: Mo'nun onları bulması 1 saat. Ekibi yanlış yerlere sürüklemesi 45 dakika. Geri dönebilmesi için gereken zaman hesaplanamıyor. Bizim burada geçirdiğimiz vakit 1,5 saat. Bir sandviçin tüketilmesi 8 dakika. Ekip gelene kadar geçen zaman...
0: Yusuf, sandviç yemek için matematikte çağı atladın. Tamam, istediğin kadar sandviç ye. Çünkü bizi bulmaları gerçekten vakit alacak. Of!
1: Biri bana neden kendimi bir ağaç gibi yorgun hissettiğimi söyleyebilir mi?
3: Üzerindeki dal ve yapraklardan olabilir mi?
1: Heh, ben neden hala böyleyim?
3: Ağaç eve çok yakıştın. Evimizi yeşerttin Mo.
4: Dalların, yaprakların var ama hala çiçek açmamışsın.
1: Hayır, ben çiçek açmak istemiyorum.
0: Hey, akşam haberlerine bakın.
5: Afrika'da yerliler kampanyaya destek verdiklerini bu videoyla duyururken, Çin'den de fidan diken çocuklar neşeyle kameralara yansıdı. İspanya'da Türkçe pankart açan bir grup, fidan dikme kampanyasına destek verdiklerini duyurdu. İyilik habercileri sayesinde 7 kıtada fidan dikme hareketi çığ gibi büyüyor.
3: İşte bu! Harika bir iş çıkardık.
6: Arkadaşlar, sanki bir şey unuttuk gibi.
2: Telaş etmeyin. Mo'yu saksıya dikmeyi unuttuk sadece.
1: Beni bu halde bıraktıklarına göre gerçekten çiçek açmamı bekliyorlar herhalde.

Afrika'dan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş.

Ne yanlış ne doğru, iyi takip et bunu.

0: abla.
1: Efendim kuzucuğum.
0: Biz neden bugün evde değil de çarşıda buluştuk?
1: Benim çarşıdan almam gerekenler vardı küçüğüm. O yüzden evden erken çıkmam gerekiyordu.
0: Ha, anladım. Peki Agah dede nerede?
1: Camiye gitti canım.
0: Yine mi? Daha dün gitmişti.
1: İlahi Elif. Namaz yetişkin olan her Müslümanın günde 5 vakit yerine getirdiği bir ibadettir küçüğüm. O yüzden camiye her gün gidilir.
0: Ya ben de gidebilir miyim camiye?
1: Elbette gidebilirsin canım benim.
2: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam baba.
0: Agah dede, Allah kabul etsin.
2: Amin Elifciğim. Semacığım, çarşıdaki işlerini hallettin mi kızım?
1: Evet baba.
2: Balon maketi ve rozetler de yanında mı?
1: Yanımda. Sabah evden çıkarken almıştım.
2: O halde doğruca balonun yanına mı gidiyoruz?

0: Şuna bak, bir sürü balon var.
1: Evet, ama en güzel balon dikkat balonu.
2: Bir şeyi güzel yapan onun dışında görünen değil, içinde yaşananlardır çocuklar. O nedenle dış görünüşe aldanmayın.
3: Tabii ya, mühim olan iç güzelliğidir.
0: Dikkat balonunun içi de güzel, dışı da güzel ama içi de güzel. Güzel hikayeler anlatılıyor, eğlenceli yarışmalar yapılıyor, ödüller, şakalar, her şey var.
3: Çok şükür diyelim o halde. Bir yandan manzaranın tadını çıkartırken, bir yandan da dikkat öyküsü dinlemek isteyen var mı?
4: Ben!
2: O halde Agah dedeniz bugün sizlere Minik Yiğit'in hikayesini anlatacak.
3: Minik Yiğit mi? Sema ablanızın siparişi var çocuklar. O halde onun isteğini geri çevirmeyelim. Sizlere bugün Minik Yiğit'in hikayesini anlatayım. Evet çocuklar, bir varmış bir yokmuş. Evlerden birinde bir aile yaşarmış. Bu ailenin Yiğit isminde bir çocuğu varmış. Yiğit, dedesi, ninesi, annesi ve babası ile bir arada yaşarmış. Yiğit'in babası ve annesi işe gider, Yiğit de daha çok dedesi ve ninesiyle vakit geçirir, oyunlar oynar, hikayeler dinlermiş. Bir gün dedesi bahçenin çitlerini tamir ederken Yiğit ona yardım etmek istemiş. Dedesi de ona,
2: Yiğit'cim, bana yardım etmek istemen çok güzel ama bu çok fazla dikkat gerektiren bir iş. Çiviler ve çekiç senin için tehlikeli olabilir. O nedenle sen boyama kısmında bana yardım et, olur mu?
3: Demiş.

0: Yiğit dedesinin sözünü dinlemiş ve çitleri boyamaya yardım etmiş. Sonra da hemen eve koşmuş. Odasına gidip en sevdiği oyuncağı peluş ayıcık Bobo'ya dedesiyle birlikte geçirdiği günü anlatmış.
1: Sevgili Bobo, bugün dedemle çitleri onardık. O çivi ve çekicin benim için tehlikeli olabileceğini söyledi. Ben de sadece boya kısmında yardım ettim. Çok güzel ve eğlenceli bir gün geçirdik.
0: Demiş ve gidip uyumuş. Sonra rüzgarlı bir günde dedesi Yiğit'e...
1: Hadi gel, uçurtma yapıp uçuralım.
0: Demiş. Birlikte bahçeye çıkıp bir güzel uçurtma yapmışlar. Dedesi Yiğit'e çıtalar nasıl bağlanır, kuyruk nasıl yapılır hepsini göstermiş. Sonra da bir güzel uçurmuşlar. Bu eğlenceli günün ardından Yiğit yine tüm yaşadıklarını Bobo'ya anlatmış.
1: Sevgili Bobo, bugün dedemle uçurtma yaptık. Yine çok güzel şeyler öğrendim. Öyle eğlendim ki.
0: Demiş ve yatıp uyumuş. Yine günlerden bir gün dedesi öğle namazını kılmak için camiye gidecekken Yiğit dedesine...
1: Dede, ben de seninle gelebilir miyim?
0: Diye sormuş. Dedesi bu durumu memnuniyetle karşılamış ve ona...
1: Elbette gelebilirsin oğlum.
0: Demiş ve torununa nasıl abdest alındığını göstermiş. Birlikte abdest almışlar ve caminin yolunu tutmuşlar. Camiye geldiklerinde Yiğit, dedesi ne yapıyorsa aynını yapmış. Dedesinin hareketlerini taklit ederek namaz kılmış. İmam da minik Yiğit'i camide gördüğü için çok sevinmiş ve ona İslam'ın 5 şartını öğretmiş.
2: Nedir onlar Agah dede?
0: Bunlar kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek ve zekat vermek evlat. Müslümanlar bu ibadetleri yerine getirir.
2: İbadet ne demek Agah dede?
0: Şimdi diyelim ki dayınız sizi ziyarete geldi ve gelirken de size hediyeler getirdi. Bu hediyeyi aldığınızda ne yaparsınız?
2: Çok seviniriz.
0: Evet. Peki başka ne yaparsınız?
3: Dayımıza sarılıp öperiz.
1: Peki size hediye getiren dayınıza bir şey demez misiniz?
2: Deriz. Çok teşekkür ederiz.
0: Evet, harika. Peki mesela anneniz babanız size her gün güzel yemekler hazırlıyor, yeni kıyafetler alıyor. Bunların karşılığında onlara da teşekkür ediyorsunuz değil mi?
2: Evet.
0: Yani bizler yapılan güzelliklere teşekkür eder, bunları yapan kişilere sevgimizi, saygımızı sunarız. Doğru mu?
2: Evet.
0: İşte ibadette tıpkı böyledir çocuklar. Bizlere sonsuz nimetler sunan, güzellikler veren, akıl veren Rabbimize karşı şükrümüzü sunmaktır ibadet. İbadet Allah rızası için yapılır. Rabbimize olan yakınlığımızı göstermek için yapılır. Ve ibadet etmeden önce mutlaka niyet ederiz.
2: Nasıl yani?
0: Mesela oruç tuttuğumuz zaman belli bir süre yemek yemeyiz, su içmeyiz değil mi? Ama her yemek yemeyip su içmediğimiz zaman oruç sayılmaz.
1: Agah dedeniz ibadet Allah rızası için yapılır dedi ya. İşte kendi işlerimize daldığımız için yiyip içmeyi unutursak ya da acıkmadığımız için, rejim yaptığımız için yemek yemezsek o oruç sayılmaz.
2: Şimdi anladım. İbadet niyet edip Allah rızası için yapmaktır.
0: Evet, aynen öyle. Hikayemiz nerede kalmıştı?
3: Minik Yiğit dedesiyle camiden dönüyordu Agah dede.
0: Hah, evet. Teşekkür ederim Miço. Minik Yiğit camiden eve döndüğünde koşarak gidip en sevdiği oyuncağı Bobo'ya bugün öğrendiklerini anlatmış.
1: Sevgili Bobo, bugün dedemle camiye gittik. Öyle güzel şeyler öğrendim ki. İslam'ın 5 şartı varmış. Bunlar kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek ve zekat vermek.
0: Demiş. Sonra yatağına yatmış. Uyumadan önce dedesini ne kadar sevdiğini geçirmiş aklından. Ona böyle güzel şeyler öğreten bir dedesi olduğu için çok mutlu olduğunu fark etmiş. Sonra da kendi kendine demiş ki...
1: Bana böyle iyi kalpli bir dede nasip ettiğin için sana şükürler olsun Allah'ım.
0: İşte böyle çocuklar. Bizler bize güzel bilgiler öğreten, sevgisini veren, ilgisini gösteren büyük

0: büyüklerimize sayıp sever, onların bize yaptığı güzelliklere teşekkürümüzü sunarız. Aynı şekilde bizlere tüm bu kainatın güzelliklerini sunan Rabbimize de şükrümüzü sunmamız gerekir.
1: Evet, kıssamızı dinleyip hissemizi çıkardığımıza göre sıra dikkat yarışmasına geldi. Dikkatlice dinleyin bakalım. İlk sorumuz geliyor. Yiğit'in en sevdiği oyuncağının adı neydi?
0: İkiniz de aynı anda parmak kaldırdınız. O halde cevabı da birlikte söyleyeyim bakalım.
2: Bobo!
0: Evet, tebrikler. Buradan ikinize de birer puan yazıyoruz. Sıradaki sorunuz geliyor. Yiğit dedesine tamirat yaparken yardım etmişti. O sırada dedesi neyi onarıyordu?
2: Çitleri!
0: Tebrikler. Skoru 2-1'e getirdim bu cevapla.
1: Peki Yiğit dedesiyle birlikte hangi oyuncağı yapmıştı?
2: Uçurtma.
1: Evet, 2-2 oldunuz.
3: Son soruyu ben sorabilir miyim?
1: Elbette küçüğüm.
3: Arkadaşlar, İslam'ın 5 şartını öğrendik bu hikayede. Neydi onlar?
4: Kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak.
5: Oruç tutmak, hacca gitmek.
3: Zekat vermek. Harika. Bu soruya birlikte cevap verdiğiniz için ikinize de birer puan.
0: Bu durumda skor 3-3 oldu. Ve eşitlik var. O halde bugünün bir tek galibi yok. İkinizi de galip ilan ediyoruz.
3: Hey, yaşasın! Hey, dikkat balonu. Çok zor yarış oldu. Berbere bitti sana.

0: Bugün hayli çekişmeli bir yarış oldu.
1: Evet, biri biliyor, bir diğeri biliyor. Biri biliyor, bir diğeri biliyor. Biri biliyor, bir diğeri biliyor.
2: Tamam, tamam Elif'cim, tamam.
1: Ama sonunda berabere bitti, güzel oldu.
2: Evet, güzel oldu Miço. Ah Sema'cığım, ben şuradan camiye geçeyim kızım. Namazımı kılıp geleyim.
0: Tamam baba.
1: Gitagah dede her gün 5 kere gidebilirsin. Ben namaz yaşım gelince 10 kere bile gideceğim.
2: Oo, gördün mü Sema ablası? Bizim Miço 5 vakte bir 5 vakit daha ekleyecek.

yanlış ne doğru, iyi takip et bunu.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: 더 보는데 초점.
1: Korkut beni Eymen'ya.
0: Hakkını helal et. Şaka yapmak istemiştim.
1: Neyse, helal olsun.
0: Kaç elmamız oldu?
1: Bir, iki, üç, dört ve beş.
0: Harika. Hadi gidelim artık.
1: Tamam. Dur, yoruldum.
0: Peki, duralım.
1: Bahçedeki çeşmede elmalarımızı yıkayalım mı?
0: Yıkamak mı?
1: Evet, meyve ve sebzeleri yıkamadan yememeliyiz.
0: Olur ama benim eve gitmem lazım. Sen kendi elmalarını yıka, ben de diğerlerini evde yıkarım.
1: Tamam.
0: Al bakalım Asya. Ben de hemen eve gideyim. Evde görüşürüz.
1: Tamam. Eymen daha çok yorulmuş olabilir. Ama yine de elmaları birlikte topladık. Ama bana iki tane verdi. Kendisine üç tane aldı. Bu hiç adil değil.

0: Selamun aleyküm Temel amca.
1: Ve aleyküm selam Asya.
0: Aa, sen de mi elma topladın Temel amca?
1: Yo, Eymen getirdi. Getirmeden önce de iyice yıkamış. Birlikte toplamışsınız sanırım. Allah ikinizden de razı olsun.
0: Amin. Ama...
1: Ama ne?
0: Şey, yok bir şey Temel amca.
1: Ha? Aa.
0: Şey, ha? Önce senden özür dilemek istiyorum Eymen.
2: Özür mü? Neden?
0: Sen bana iki tane elma verince diğer üçünü kendine aldın sandım. Ama ikisini Temel amcama vermişsin.
2: Aşk olsun ya. Olur mu hiç öyle şey? Neden senden fazla alayım?
0: Hatta az bile almışsın.
2: Evet, sana iki, Temel amcama iki, bana bir.
0: Hakkını helal et. Hakkında yanlış düşündüm.
2: Helal olsun.
0: Şey, bu arada iki elma bana fazla gelir. Birini sana vermek istiyorum.
2: Ama ben de yiyemem ki iki tane.
0: O zaman birini paylaşalım.
2: Tamam, tamam. İçin rahat etsin.

Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Hoş buldum efendim. Hoş buldum. Sağ olun. Çocuklar nasılsınız? Beni sormayacak mısınız? Bomba gibiyim. Harikayım. Süperim. Tatile çıkıyorum. Nihayet evde koltuğa uzanacağım. Uyudukça uyuyacağım. Sonra bir bakmışsınız yatağımda da uyuyorum. Oh! Gel keyfim gel. Aa, neden gülüyorsunuz? Şaka yapmadım ki. Allah Allah! Karşılıklı şaşırıp duruyoruz. Tatilimi evde uyuyarak geçirmek istemem şaşkınlığa sebep oldu sanırım. O zaman var mısınız kapışmaya? Nasıl bir tatil yapabiliriz? Zamanımızı nasıl değerlendirebiliriz? Hadi bakalım, çizin de görelim. Hazır mısınız çocuklar? Kim başlasın? Kara, çok istekli görünüyorsun. Seninle başlayalım. O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir top mu? Ne zamandır top çizmiyordunuz? Özlemişim. Yo, top değil. Bu bir çadır. Çok güzel görünüyor. Sakince kitap okuyup hayal alemine dalmak için harika bir ortam. Ayrıca doğa yürüyüşü yapılabilir. Oh, mis gibi temiz hava. Sonra gölde balık bile tutulabilir. Ama bir şey sormam lazım. Bu çadıra ailecek sığar mıyız? İyi o zaman, sevindim. Ailece tatile bayılırım. Efendim keçe? Keçe fazlasıyla iddialı görünüyor. Bakalım neler olacak. O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Deniz, kum, güneş. Klasik bir tatil. Denizi unuttun keçe. Bir karavan tatili. Şemsiye ile başladın, aklım denize gitti. Düşüneyim hemen. Karavanla istediğin yere gidebilirsin. Hem evde gibi hem değil. Ailen de yanında, daha ne olsun? Yeni bir çizim için buyur bakalım Kara. Açılsın yeni sayfa, bekliyoruz merakla. İki yüksek sütun. Çok yüksek sütun. Allah Allah. Tırmanış etkinliği diyeceğim ama. Çanakkale Şehitler Abidesi.

Hemen yanında Ayasofya Camii. Kara hız kesmeden devam ediyor. Yeşil Kubbe. Konya Mevlana Müzesi. Anladım. Tatillerde ülkemizi gezelim diyorsun. Ben de ekleme yapayım. Hem ülkemizi hem dünyamızı gezelim. Görelim Mevla neler yaratmış, düşünelim, ibret alalım. Hatırlatma için sağ ol Kara. Son olarak bir çizim daha görelim mi? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla.

Geldik mi başladığımız yere? Koltuğa bir dış ses çizelim. Televizyon mu? Ama diğer tatil seçenekleri yanında biraz sönük kaldı sanki. Tamam, şimdi oldu. Tatilde eğlenmek için illa bir yerlere gitmek gerekmiyor. Bazen de böyle eğlence ayağımıza geliyor. Üstelik hem eğleniyor hem öğreniyoruz. Daha ne olsun? Benim iyi bir tatil planı yapmak için programı bitirmem gerekiyor. Bir dahaki programda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Azi neavă.
1: Fire! Motorum bozuldu. Acil iniş yapmam lazım.
2: Hem git başımdan koça koça.
1: Harika. Motor düzeldi. Ah, düşman gemileri. Hemen savunmaya geçmeliyim.
3: Yusuf, Yusuf oğlum.
1: Annem arıyor dünyadan. İkinci kaptan, lütfen meşgul olduğumu iletin.
3: Yusuf, kalk hadi kalk.
1: Anne ya, tam da düşman gemilerinin arasına dalıyordum.
3: Önce kahvaltıya dalalım, sonra düşman gemilerine de dalarsın.
0: Ne oldu oğlum? Beğenmedin mi reçelimi?
1: Yo, çok güzel.
4: E niye suratın beş karış?
1: Hiç.
5: Var bir şey sende, söyle hadi.
1: Ben artık bilgisayar oyun oynamak istiyorum.
6: Aha, kafa gitmiş ya, yazık.
3: Ama oğlum, bilgisayar oyunlarının zararları...
1: Neymiş zararları?
7: Oho, saymakla bitmez.
1: Say bakalım, belki biter.
7: Mesela uzun süre bilgisayar oyunu oynayan çocuklar sağlık sorunları yaşarlar.
3: Uyku bozukluğu, obezite ve strese de sebep olur.
5: Ayrıca...
1: Tamam, tamam. Bu kadar yeter, tamam.
0: Ama ben de söyleyecektim.
1: Tamam, sen de söyle.
0: Bilgisayar oynayan çocuklar vahat vahat ve çellevini yemezler.
1: Ama oyun oynamak her çocuğun hakkı.
3: Bu konuda sonuna kadar haklısın.
1: Cidden mi?
3: Elbette. Kendilerini geliştirecek faydalı oyunlar oynamak her çocuğun hakkıdır.
1: Kesin çok sıkıcıdır o oyunlar.
3: Peki ailece çok eğlenceli bir oyun oynamaya ne dersiniz?
7: Harika olur anneciğim. Yaşasın. Oyun oynuyoruz.
1: Hangi oyunmuş?
3: Hazine avı.
1: Ama bilgisayarımız yok ki.
3: İhtiyacımız da yok.
1: E nasıl oynanıyor o zaman?
3: İkişer kişilik takımlar kuracaksınız. Ben elinize bir liste vereceğim. Bu listedeki bilmecelerin cevabını bulup getireceksiniz. Doğru cevapları en çok bulup getiren takım oyunu kazanacak.
1: Yani belki biraz eğlenceli olabilir.
3: Hadi bakalım. Ben listeleri hazırlayana kadar siz de takım arkadaşlarınızı seçin.
4: Ben takım arkadaşımı yıllar önce seçtim zaten. Siz kendinizinkini bulun.
6: Ben yanıma kim alsam acaba?
0: Ben.
6: Zeynepciğim, kazanan tarafta olmak ister misin canım yeğenim benim?
7: Önemli olan kazanmak değil, yarışmak dayıcım. Beni almayayım, sağ ol.
0: Ben.
6: Yusuf.
1: Tamam ablacığım, teklifini kabul ediyorum. İkimiz takım olalım.
0: Ben.
6: Enişte, ne dersin?
5: Olmaz. Gümbele'ye söz verdim.
0: Ben.
6: Tamam. Seni alıyorum.
0: Yaşasın.
3: Herkeste aynı bilmeceler var. Akşama kadar en çok bilmecenin cevabını bulup getiren kazanır. Başlayın.
5: Hadi gidelim. Hadi Gümbele. Gidelim.
1: Hadi gidelim.
7: Tamam gidelim Yusuf.
6: Sürekli düşer ama yaralanmaz.
0: Ne acaba?
6: Doy!
0: Oh!

0: tabii ki. Her yerden düşüyorum ama taş gibi vücudum var. Bana hiçbir şey olmaz. Tabii.
1: Emin misin dayı?
0: Tabii ki. Sen merak etme.
2: Abla, bilmeceyi çözmek için dağdan aşağı yuvarlanmamız mı lazım? Planın buysa ben almayayım.
1: Sızlanıp durma, az kaldı. İşte. Sürekli düşen ama yaralanmayan şey, yağmur suyu.
2: Tabii ya. Hadi pet şişeyi dolduralım.
0: Alçacık dallı, yemesi ballı.
3: Hı?

0: Ah abla, ah! Bu sırada tuzak var. Bunu atlayalım.
1: Ama dayı, bence cevap...
0: Şşş! Lütfen, tuzak diyorsam tuzaktır. Tabii.
2: Muhsin Bey, ne yapıyorsun?
3: Ne yapıyorum?
2: Bilmecenin cevabını yiyorsun.
3: Ha? Hay Allah, öyle miydi?
2: Tabii ya, baksana, alçacık dallı.
3: Yemişi barlı.
0: Küçücük fıçıcık, içi dolu turşucuk.
1: Ay! Aa, dayı! İyi misin?
2: Ay!
0: İşte bu. Bilmecenin cevabı.
1: Ama dayı.
0: Şşş, sen karışma Yavuz. Tabii.
4: Of abla ya. Bunu nasıl bulacağız?
5: Merak etme. Cevap çok yakınımızda.
4: Ha? Aa, limon. Tabii ya.
0: İki camlı pencere bakıp durur her yere. İki camlı pencere bakıp durur her yere. Cevap karavanın pencereleri. Bunları sökersek hemen gidip babana söylersin, değil mi? Of Yavuz ya. Senin yüzünden oyunu kaybedeceğiz. Pah!
4: İki camlı. Buldum. Gözlüğüm.
5: İşte bu. Harikasın Yusuf.
0: İşte bilmecemiz. Uzaktan baktım bir kara taş. Yanına gittim. Dört ayak bir baş.
1: Of dayı. Bence cevap...
0: Tamam, tamam. Hadi uzatmayalım. Oyunu kesin biz kazandık. Tabii.
6: Aferin, cevabı bulmuşsun. Uzaktan baktım bir kara taş, yanına gittim dört ayak bir baş.
1: Dur dayı, daha bir bilmece var.
0: Gerek yok yeğenim. Kesin biz kazandık. Tabii.
1: Kesin kaybettik. Mavi bir tane bilelim.
0: Şakacı seni. Hadi gönlün alsın. Ne de olsa takım arkadaşıyız. Beş dalı vardır. Beyinden emir alır. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Oho! Bir sürü dalı var bunun.
1: Of dayı.
0: Şşş, sessiz ol çocuk. Dayın düşünüyor. Beyinden emir alır. Hangi bey acaba? Beyler beyi mi?
1: Ben biliyorum cevabı.
0: Yok ya, nereden bileceksin?

0: Cevap el. 5 dalı lav. Benden emim ablam.
1: İyi hadi. Bunu da sen binmiş ol canım. Hatırın kalmasın. Tabii.
2: İlk bilmecemizin cevabı...
1: Tabii ki ben.
2: Yağmur.
0: Bildik.
2: İkinci bilmecemizin cevabı... Çilek. Üçüncü bilmecemizin cevabı...
0: Limon.
2: Limon.
1: Ne?
2: Dördüncü bilmecemizin cevabı...
3: Gözlük.
2: Gözlük. Beşinci bilmecemizin cevabı... Kaplumbağa. Son bilmecemizin cevabı da...
0: Yavuz da olmasa hiç puan alamayacaktınız dayı.
1: Maksat çocuklar sevinsin canım. Tabii.
2: Oyunu Yusuf ve Zeynep kazanıyor.
3: Vay be! Tüm bilgisayar oyunlarından daha zevkliymiş bu oyun. Hem de zararsız.
1: Bilgisayar oyunları. Bazıları pek zararlı. Güzelim hazine avı. Çok yararlı, çok faydalı. Benim gibi bilemezsen çok sıkıcı, çok sıkıcı. Bilenlere, bilenlere pek heyecanlı.

0: Yakaladım sizi.
1: Ne oldu oğlum?
0: Bir şey olmadı anne.
2: Tutku.
0: Belki onu babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim.
2: Abi bu iğrenç kokuyor.
0: Çok yoruldum.
2: Özlem.
0: Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha? Bu imkansız.
0: Görürsün. Başaracağım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
3: Macera.
0: Kadife çiçeği mi istiyorsun kızım sen? Ben bulup getiririm merak etme.
3: Yıldızlar gibi çok yakında TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Hadi bakalım, her şey hazırsa bir an evvel yola çıkalım.
1: Hazır baba.
0: Hadi o zaman acele edin.
2: Ediyoruz baba.
0: Çabuk çabuk.
3: Abidin, ne bu telaş?
0: Yok, yok telaş falan. Her zamanki gibi oyun öncesi gerginliği.
4: Yok yok usta, var bir şey bugün.
0: Allah Allah, yok gibi ama.
3: Bugün ayrıca bir heyecanlı gibisin.
0: Sahi mi yahu? Bilmem. Bu gideceğimiz köy özel bir köy benim için. Belki de ondandır.
1: Neden özel baba?
0: Ben genç bir tiyatrocuyken ustamla beraber bir turneye çıkmıştık ve bu gideceğimiz köyde oynamıştık. Belki de ondandır.
3: Aa, ne güzel. Bundan bize neden hiç söz etmedin?
0: Bilmem, aklıma gelmedi. Hadi ama acele edin.

0: Selamın aleyküm Murat.
1: Aleyküm selam.
0: Sana verdiğim süre doldu. Verdin mi kararını?
1: Verdim Akif.
0: Aferin. O halde bugün gideriz notere, tarlayı bana devredersin.
1: Hayır Akif. Kararım tarlamı sana vermemek.
0: Öyle mi? Seni mahvederim Murat. Bu tarlayı bana vereceksin.
1: Etme eyleme Akif. Sana verirsem ne yer ne içerim?
0: Bana ne be? Ya tarlanı bana verirsin ya da seni mahvederim.
1: Bu yaptığını tüm köylüye söylerim Akif.
0: Hele bir söyle. Bak o zaman ben köyü senin tepene yıkıyor muyum, yıkmıyor muyum?

0: Vay be! 20 yıl önce gelmiştim bu köye. Neredeyse aynı duruyor.
1: Anıların mı canlandı?
0: Evet hayatım. Köyün içinde çok güzel bir kahve vardı. Orada oturup çay içmiştik. Duruyor mu acaba?
1: E hadi biz hazırlıkları tamamlayana kadar sen gidip biraz dolaş köyü. Anılarını tazele.
0: Sahi mi? Siz halledebilir misiniz hazırlıkları?
1: Ederiz tabii hayatım. Ne var edemeyecek? Hadi git sen.
0: Tamam hanım. Size kolay gelsin.

0: Allah Allah. Abidin nerede kaldı? Oyun başlamak üzere.
1: Ay, gezmeye daldı herhalde.
0: Abidin yapmaz öyle şey. Bu konuda çok disiplinlidir.
2: Hadi canım, neden başlamıyor oyun?
3: Heybeli tiyatro, daha ne kadar bekleyeceğiz?
0: Seyirci huzursuzlanmaya başladı.
1: Ne yapacağız Hacer anne? Ne yapacağız?
0: Biz oyunu başlatalım. Sen etrafa bir göz at, Abidin'e bak, olur mu garip?
1: Tamam Hacer anne.
4: İmzala dedim şunu.
5: Ya adam deli misin, divane misin? Ne imzası, ne tarlası?
4: Murat, beni delirtme.
5: Ya Murat kim? Abidin'im ben, Abidin.
4: Tabii canım, ben de Altar'ın oğlu Tarkan'ım zaten. Bıyıklarını kestin diye seni tanıyamayacağım mı sandın? O tarlayı bana vereceksin Murat. İmzala şu kağıdı.
5: Hasbinallah. Allah'ım sen bu kuluna akıl nasip et.
1: Usta burada mısın?
6: Ne ustası?
1: Hadi usta, oyun başladı çabuk. Ahali rahatsız olmaya başladı.
6: Dur ya, ne oyunu? Yoksa sen Akif'in adamı mısın?
1: Ne Akif'i usta? Hadi yürü yürü.
2: Daha bekleyecek miyiz?
7: Hadi ama.
0: Çocuklar, ben çıkıp oyunu başlatıyorum. Babanız gelmezse de idare eder, oyunu bitiririz üçümüz, tamam mı?
8: Tamam.

0: Neden takma bıyık taktın baba?
1: Hadi hadi hadi hadi, sonra konuşun bunları. Sahneye hadi, sahneye hadi hadi hadi.
0: Anne babam geldi.
2: Hah, evet değerli izleyicilerimiz. Abidin de geldiğine göre oyunumuzu başlatabiliriz. Hadi Abidin, söz sende. Hadi sen Abidin, açsana oyunu.
3: Abidin kim?
2: Ha? Sen kimsin?
3: Ben Murat.
2: Ne işin var burada?
3: Ne bileyim canım, ben yolumda gidiyordum. Kolumdan tutup buraya getirdiniz.
4: Hadi baba, şakanın sırası değil. Çıkar şu bıyığı da oyunumuz başlasın.
3: Ne yapıyorsun çocuk?
4: Aa, bu bıyık takma değil.
3: Değil tabii, kaç yıldır uzatıyorum. Bana bakın, doğru söyleyin. Size Akif mi gönderdi?
0: Akif kim?
3: Bırakın numarayı. Tarlama el koymak için beni tehdit edip duruyor o Akif. Vermeyeceğim tarlamı.
5: Aa, çiftçi Murat bu.
6: Evet evet, o.
5: Akif seni de mi tehdit ediyor? Beni de ediyor. Beni de. Köylüye söylersen seni mahvederim diyor.
2: Demek herkese aynı numarayı yapıyor.
6: Bizi korkutup sindiriyor. Birlik olmamızı önlüyor.
2: Durun, bu işte bir terslik var. Sabahtan beri kocam ortada yok. Bizim Murat'ı Abidin sandığımız gibi o da Abidin'i Murat sanıp zarar vermiş olmasın.
3: Olabilir. Ondan her şey beklenir.
0: Ne yapacağız anne?
2: Bilmiyorum kızım ama bir an evvel babanızı bulmalıyız.
6: Ben nerede olabileceklerini biliyorum. Kesin eski samanlığa götürmüştür. Hadi yürüyün.
2: Burası mı? Hadi girip Abidin'i kurtaralım.
3: Siz dışarıda kalın bacım, tehlikeli olabilir. Biz bir girip bakalım.
2: Olmaz öyle şey. Abidin'i kurtarmam lazım.
1: Dur Hacer anne, sen dur. Sen Merve'nin, Sefa'nın yanında dur. Biz bakarız, biz bakarız.
7: Bak, sabrım taştı. Sana son uyarım bu.

0: Kardeşim, bir yanlışlık var diyorum. Tarlam filan yok benim.
1: Demek öyle. Günah benden gitti.
2: Seni ahlaksız seni. Seni Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz seni.
0: Garip. Oh, Allah'a şükür. Aa, ben.
3: Aa, asıl ben.
0: Bana bak, bıyık bırakmışım.
3: Bana bak, bıyıklarımı kesmişim.
0: Bu nasıl ayna yahu? Otururken ayakta gösteriyor.
3: Bu nasıl ayna ya? Bıyıklıyken bıyıksız gösteriyor.
1: Bırakın beni, sizi mahvedeceğim, bırakın.
4: Jandarmalara anlatırsın, yürü.
5: Oh, Abidin, Allah'a şükür iyisin.
0: İyiyim hanım, iyiyim. Ama biraz şaşkınım. Murat kardeşimle bu benzerlik beni hayli şaşırttı.
3: Sadece seni mi? Beni de şaşırttı. İnsanlar çift yaratılır derlerdi de inanmazdım.
0: Al benden de o kadar. Hanım, gösteri ne oldu?
3: Biz Hacer bacımla İbiş'le efendisi gibi atıştık sahnede. Seyirci de gülmekten kırıldı.
0: Sadece şaka üzerine mi kuruldu oyun? Bu kıssanın bir hissesi olmadı mı?
3: Olmaz olur mu Abidin kardeşim? Bu oyun sayesinde aç gözde Akif cezasını buldu. Zalim olanın, zulmedenin önünde sonunda yakayı ele vereceğini gösterdi bu oyun.
0: Bundan hala hisse mi olur? Aferin Heybeli Tiyatro'ya. Oyun oynamadan bile dersini verdi.

0: 유물전화.
1: 스스로를 못하고 꽤 날 수 있네. 정수시오에라 할 때 헤매는 선이 오르고.

0: Allah aşkına bekle abla, ben de seninle geliyorum.
1: Hayır, sen gelemezsin.
0: Nedenmiş o?
1: Çünkü annem kimse elbiselerini katlayıp dolabına yerleştirmeden dışarı çıkmayacak dedi.
0: Of, elbise katlamak istemiyorum. Benimkileri de katlasan olmaz mı?
1: Hayır, olmaz.
0: Elbiseleri katlamasak ne olur ki? Aa. Belki ben elbiselerimi dağınık seviyorum. Belki öyle daha mutluyum.
1: Elbise yığınının arasında en sevdiğin ayakkabını ararken pek mutlu görünmüyordun ama.
2: Buldun mu bari?
1: Aman dayı ya. Allah iyiliğini versin. Ödümü patlattın.
0: Bizi mi dinliyordun sen?
2: Yok canım. Kulağım dalmış sadece.
1: Gözü dalanı gördüm ama kulağı dalanı ilk defa duyuyorum dayıcığım. İlginçmiş.
2: Neyse boş ver onu da. Buldun mu ayakkabı elbiselerin arasında?
1: Tabii ki hayır. Başka bir yerde buldu ama hiç sorma nerede olduğunu.
2: Saçma. Böyle söyleyince merak edip kesin sorarsın zaten. Ayakkabılıkta mı?
1: Hayır.
2: Kapının önünde.
1: Hayır.
2: Kapının arkasında.
1: Hayır.
2: Of, pes. Hadi söyle. Meraktan çatlatma adama.
1: Tencerenin içinde.
2: Amma da şaşkınmışsın yeğenim.
0: Of dayı ya. Dalga geçme. Dalgınlama geldi işte.
2: Ben olsam düdüklü tencerenin içine koyardım. Aklında bulunsun. Daha rahat sığar. Tencere almaz ayakkabıyı. Tabii.
1: Allah'ım sabır ver bana. Bu acayip fikirlerde son nokta diyorsun. Bir başkası gelip dünya rekorunu kırıyor. Yusuf'cum sen en iyisi elbise elbiselerini katlayıp dolabına yerleştir.
0: Ama abla elbise katlamak çok zor.
2: Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Orada dur bakalım delikanlı. Elbise katlamak çok zordu diyeceksin.
0: Niyeymiş o?
2: Çünkü artık ütü katki var.
1: Ütü katki mi? O da ne?
2: Ütünün ütüsü, katlamanın katı, Zeki'nin kisi. Ütü katki. Yani Zeki'nin ütüleyip katlama cihazı. Tabii.
1: Adı maşallah pek güzelmiş dayıcım ama ufak bir sorun var.
2: Neymiş?
1: Ütü icat edileli yıllar oldu.
2: Basit bir ütüyle ütü katkıyı denk tutamazsın Zeynep Hanım. Benim icadım hem ütüleyecek hem de katlayacak.
0: Harika. Dolaba da yerleştirir mi?
2: Bir bakalım. Dolabın yanına koyarsan yerleştirir. Tabii.
0: Yaşasın, ben varım.
1: Ben yokum. Ütümü yaparım, elbisemi de katlarım.
2: O kadar önyargılı olma. Gel bize. Belki söveceksin. Belki söylediklerime çok pişmanım. Bu asrın icadıymış diyeceksin. Abi. Evet. Hadi bakalım. Asrın icadı bizi bekler.
3: Dayı.
2: Ne var? Ne oldu?
3: Ben de kendi katlama icadımı yapabilir miyim?
2: Kendi katlama icadın mı?
3: Evet. Adı da Katvuz. Katlamanın katı, Yavuz'un buzu.
2: Çok komik bir isimmiş bu.
3: Seninkiler de çok komik. Özellikle komik isimler bulmuyor muyuz?
2: Komikmiş. Dahi yani isimler onlar bir kere. Tabii.
3: Yapabilir miyim? Ne olur.
2: Olmaz.
3: Niye?
2: Bugüne kadar işe yarar ne icat ettin ki?
3: Ama sen de işe yarar bir şey icat etmedin.
0: Dayıcım bırak da çocuk hevesini alsın.
2: İyi tamam, oyalama beni. Ne yapıyorsan yap.
3: Bu kartonları alıyorum.
2: Al al. Dalga mı geçiyor bu? Kartondan icat mı olur?
0: Neyse dayı boş ver onu. Hadi icadımızı yapalım.
2: Aferin. Bilime değer veren insanların olması çok güzel. Demir saç. İki tane daha alayım. Saç. Kablo.
0: Oo, maşallah. Havalı bir icada benziyor.
2: Tabii ya. Ne sandın? Su.
0: Susadın mı dayıcığım? Hemen getireyim.
2: Hayır. Benim için değil. İcat için.
1: Su ne alaka?
2: Bilim insanının kararlarını sorgulamasanız olmaz değil mi? Bak şimdi. Bu haznede su kaynayacak. Buharla çamaşırlar ütülenecek. Sonra diğer kısma gidecek. Ve elbiseler katlanacak. Anladın mı?
1: Yani evet. Olabilir.
2: Pirinç.
0: Acıktın mı diyeceğim ama.
2: İcat için. Allah Allah.
1: Yani sormayayım sormayayım diyorum ama
2: Sır sır, çekinme. İçinde kalmasın.
1: Pirinç ne alaka?
2: Benim icadım dünyanın en güçlü buhar üretim makinesi. Bu pirinçler fazla buhar emecek. Böylece elbiseler ıslanmayacak.
1: Bu pek mantıklı gelmedi ama bilim insanını sorgulamayalım. Ben de göstermek istiyorum.
2: Tamam, hadi önce sen göster de kenara çekin.
1: İzleyin şimdi. İşte bu kadar. Maşallah Yavuz, harika bir icat bu.
0: Kesinlikle işe yarar. Bana da bir tane yapar mısın aslan kardeşim benim?
1: Yapalım abicim. Yeter ki bana karton verin.
2: Çocuklar, çocuklar. Basit bir kartona bu kadar heyecan yapmayın. İzleyin de gerçek bir icat nasıl olurmuş görün. Tabii. Tabii. İşte gerçek bilim bu.
0: Harikasın dayıcım.
1: Gerçekten işe yarıyor. Ben de aynı şeyi yaptım. Hem de elektriksiz.
2: Seninkiyle bir seferde ancak bir tişört katlanır. Benimki bir sepet çamaşırı anında katlar. Tabii. Görün şimdi. Panik yapmaya gerek yok. Çok çamaşır olduğu için böyle. Tabii. Oo, harika bir pilav olmuş. Gelin çocuklar tadına bakın. Süper bir pilav yapma makinesi icat ettik. Tabii.
0: Yavuzcum şu icadını biraz versen de elbiselerimi katlasam.
1: Olur tabii.
2: Durun ya, gitmeyin. Bakın bu pilav makinesiyle çok zengin olacağız. Herkese bu makineden satarım. Pilavcı kralı Zeki derler bana. Namım dünyaya yayılır. Sonra dünya pilav şampiyonu olurum. Altın madalya da verirler. Tabii.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: Baba, bu çöl hiç bitmeyecek gibi. Çok bunaldım.
1: Bugün yol beni de bir hayli zorladı oğlum. Çöl kumu gözlerimi kamaştırıyor. Hı?
0: Zemzem de sıcaktan mahvoldu.
1: Dinlensek iyi olacak. Çölde nerede mola verilir ki?
0: Hı? Aa! Biri çadır kurmuş. O da mola veren bir yolcu olmasın?
1: Olabilir. İnşaata bakılırsa çadırın sahibi buraya yerleşmeye karar vermiş.
0: Yani çölde bir ev mi yapacak? Çok acayip.
1: Etrafta kimsecikler görünmüyor.
0: Uhu, ev sahibi, komşu. Kimse yok. Bence burası terk edilmiş.
1: Fakat çadırın içi düzenli ve temiz görünüyor. Terk edilmiş olsa etrafı toz kaplardı.
0: O da doğru. Bu da ne? Baba, yağmur mu yağıyor?
1: Ne yağmuru oğlum? Yorgunluktan serap mı görüyorsun?
0: Hayır baba, serap değil. Baksana elim ıslak.
1: Seni tatlı bir deve ıslatmış olabilir Muratcığım.
0: Deve mi? Olamaz. Beni yalamış. Bu çok kötü ama.
1: Sakin ol oğlum. Korkuttun hayvanı.
0: O da izinsiz saçımı yalamasaymış. Her yerim yapış yapış oldu. Ne yapacağım şimdi ben?
2: Merhaba. Endişelenme delikanlı. Suyumuz var. Yıkarız şimdi saçını. Benim deven evimi seni çok sevmiş Muratcığım. Yoksa herkese böyle yaklaşmaz.
0: Aslında tatlı bir deveye benziyor. Bir daha saçımı yalamazsa anlaşabiliriz.
2: Haydi buyurun. Afiyet olsun.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Aa, bu süt soğuk.
1: Sahiden İsmail kardeş, bu kavurucu sıcakta nasıl oldu da süt soğuk kaldı?
2: Karşınızda bir deve çobanı duruyor arkadaşlar. O da benim sırrım olsun.
0: Ne olur İsmail amca, bize de anlat. Çok merak ettim.
2: Peki peki, seni kırmayayım. Bu ıslak bezi testiye sarıyoruz. Hı? Bez kurudukça onu ıslatıp tekrar sarıyoruz. Böylece dışarıdaki sıcak hava testiyi ısıtamıyor. İçerideki sıvı da soğuk kalıyor.
1: Aa, ben küçükken dedem de böyle yapardı. Demek suyu soğuk tutmak içinmiş.
0: Müthiş bir buluş. Meğerse buzdolabının büyük büyük atası su testileriymiş.
2: Siz bugün burada kalıp dinlenin Abdullah. Çölde gündüz yolculuk yapılmaz. Yarın ikindiden sonra yola çıkarsınız.
1: Çok teşekkür ederiz İsmail. Bizim de yola dayanacak gücümüz kalmamıştı.
0: Dışarıdaki inşaat nedir İsmail amca?
2: Buraya bir mescit inşa ediyorum.
0: Çölün ortasına mı?
2: Evet.
0: İyi ama burada insan yok ki. Kim gelip namaz kılacak?
2: Nasip olan gelir kılar Muratcığım. Ben hele bir yapayım da Allah kerim.
1: Çok doğru söyledin İsmail. Gelmişken biz de sana yardım edelim. Çorbada tuzumuz bulunsun.
0: Mescitte tuğlamız bulunsun diyecektin galiba baba.
1: Öyle diyecektim Bay Çok Bilmiş.
0: Estağfurullah.

0: Deven ev mi? Hep böyle uyur mu İsmail amca?
1: Oo, hem de nasıl. Boşuna adını Nevmi koymadım.
0: Nevmi ne demek ki?
1: Uykucu demek.
0: İsmail amca, Kabe yeryüzündeki ilk mescit değil mi?
1: Evet.
0: Peki Kabe'yi kim inşa etmiş?
1: Yüce Rabbimiz İbrahim peygamberden oğlu İsmail ile birlikte Mekke'de bir mescit yapmasını istemiş. Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail günlerce çalışıp bugünkü Kabe'yi inşa etmişler.
0: Onlara yardım edecek başka kimse yok muymuş?
1: O zamanlar Mekke'de çok az insan yaşıyormuş Muratçı. Zaten bu görevde İbrahim ve İsmail peygamberinmiş.
0: Sonra

0: olmuş?
1: Kabe inşaatı bitince Allah Hazreti İbrahim'den bir şey yapmasını daha istemiş.
0: Ne istemiş?
1: İnsanlara hac ibadetini duyurmasını.
2: Bir anlamda tüm Müslümanlar bu kutlu ibadete davet ediliyor.
0: Aa, yani biz hacca davetli olarak mı gidiyoruz?

0: Kabe sayesinde Mekke ıssız bir çölden kocaman bir şehre dönüşmüş.
1: Ben de Kabe'ye giden yolculara bir durak olması için bu mescidi yapıyorum. Belki Kabe hürmetine burası da bereketlenir.
2: Ne güzel düşünmüşsün İsmail. Nasibi olan gelir.
0: Bence de.
1: Uyandı iki gözümün çiçeği.
0: Zemzem devinin ilgisini çekmeye çalışıyor.
2: Devinin hiç umurunda değil.
0: Sen de ayıp ediyorsun ama Nevmi. Zemzem seninle oynamak istiyor. Hiç oralı olmuyorsun. Tamam, ilk tanışmamız pek iyi olmadı. Ama şimdi dost olabiliriz. Olamaz, yine mi?
1: Seninle dost olduğunu göstermek istiyor Murat. Gözün aydın.
0: Demek dost olmak istiyorsun. Hmm. O zaman seninle kovalamaca oynayalım. Hadi beni yakala da görelim.
1: Nevmi çok hızlı koşar Murat. Bir daha düşün istersen.
0: Öyle mi? Yakalasın da görelim. Hey! Bu haksızlık. Birinizin kanadı diğerinizin dört bacağı var.
1: Seyreyle cümbüşü.
2: Murat, geri dön bari oğlum.
0: Olmaz baba. Bu yarışı ben başlattım. Dönemem.
2: Ah oğluma.
0: Baba, Nevmi beni kovalıyor.
2: Eyvah.
1: Endişelenme. Nevmi iyi huylu bir devedir.
2: Çok güzel oldu.
1: Hayalimdekinden bile güzel oldu.
0: Baba, bize bak.
2: Oo, bizimkiler sıkı dost olmuşlar.
1: Dedim sana.
0: Mescit bitmiş bile. Harika olmuş. İçeri girebilir miyiz?
1: Tabii girebiliriz. Hatta ikindi namazını birlikte kılabiliriz.
0: Yaşasın. İlk namazı biz kılıyoruz.

0: Nevmi, ödüm patladı.
1: Arkadaşların sensiz duramıyor Murat.
0: Hemen geliyorum.
1: Hiç oyun oynamaya doymuyorlar.
2: Hepsi de birbirinden afacan.
0: Hatıra fotoğrafı mı çekiyorsun baba?
1: İstanbul'da Kenan amcana gönderiyorum bu fotoğrafları oğlum.
0: Gazeteci Kenan amcaya mı?
1: Evet, az önce telefonda konuştuk. Mescidin hikayesini anlattım, çok hoşuna gitti. Haber yapmak istedi.
0: Bu müthiş bir şey. İnsanlar haber okuyunca belki mescidi görmeye gelirler.
1: İnşallah oğlum.
0: Ama bir sorun var. Mescidin adı yok.
1: Aa, bunu nasıl da düşünemedik.
0: İsmail amca, mescidin adı ne olacak?
2: Doğru ya. Bak bunu hiç düşünmedim. Sen koysana mescidin adını Murat.
0: Benim aklımda bir isim var aslında. Nasıl oldu?
1: Harika.
2: Çöl güzeli mescidi. Harika bir isim.
0: Artık bu güzel mescit ziyaretçileri için hazır.
1: Harika. Murat uyan çabuk. Çok güzel bir haberim var sana.
0: Ne oldu baba? Medine'ye geldik mi?
1: Medine'ye gelmedik daha oğlum. Sabahki haberi okuyan birçok kişi Çöl Güzeli Mescidi'ni ziyaret etmek istediğini yazmış. Hatta yarın bir grup buraya gelecekmiş.
0: Çok sevindirici bir haber bu baba. İsmail amcanın duası kabul oldu.
1: Elhamdülillah.
2: Keşke biraz daha kalsaydınız.
1: Yolumuz uzun. Bir an önce Medine'ye ulaşmak istiyoruz.
0: Artık yalnız kalmayacaksın İsmail amca.
2: O nasıl olacakmış?
1: Şu habere bak. Bu haberi okuyanlar Çöl Güzeli Mescidi'ni çok merak etmişler. Hatta bugün bir otobüs...

0: Otobüs dolusu ziyaretçi geliyor.
1: Deme. Nasıl oldu bu?
2: O da bizim sırrımız olsun İsmail amca. Hoşça kal Nevmi. İyi bak kendine.
1: Yolunuz açık olsun. Su gibi gidin. Sen ne büyüksün Allah'ın. Çöl güzelini misafirsiz bırakmadın.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Şimdi oldu. 15 santim.
1: Ne yapıyorsun evlat?
0: Cemre benim bir adımıma ancak iki adımla yetişebiliyor. Taşların mesafesini Cemre'nin adımlarına göre ayarlamaya çalışıyorum dede.
1: Sen çok ince bir abisin Çelebi.
0: Aslında taşların arasını uygun mesafede yaparsak Cemre de toprağa basmadan, çamurlanmadan çiçekleri sulayabilir diye düşündüm.
1: İlahi çocuk, sulama görevini devredeceğin günlere hazırlık yapıyorsun ha?
0: Evet, öyle de denebilir.
1: Pekala, hadi döşeyelim. Bismillah.
0: Bismillah.
2: Her zaman oyun oynayamayız ki yavrucuğum. Bak, dedenle abimin bize ihtiyacı var. Deponun kapısı açık kalmış. Hı? Hı? Oo. Ha? Hayır yavrucuğum, depoya izinsiz giremeyiz. Ne dedin? Ne? Abimle dedem çok mu şeşkul? Onları rahatsız mı etmeyelim? Ne kadar çok haklısın. Oo, karanlıkta burası ne kadar korkunçlu. Orada bir oyuncak bebek mi var yavrucuğum? Hem de tül elbise giymiş bir oyuncak bebek. Her taraf toz içinde. O bebeği oradan kurtarmalıyız. Ama oraya nasıl çıkacağım? Dedemden yardım mı istesek? Ama dedem yaşlı ve de beli ağrıyor ve de dizleri ve de kolları. Aslında abim oraya tırmanmanın mühendis bir yolunu bulabilir. Oo, daha çok işleri var. Kendi başımızın çaresine bakmalıyız yavrucuğum.

0: Nereden aldın? Ta köşedeki dolabın üstündeydi o. Vay cimcime, sen dolabın üstüne tırmanmak için düzenek mi kurdun?
1: Evet dede.
2: Ya sen ne kadar mühendis bir kardeşsin Cemre.
1: Bu yavrucuğu kurtarmam gerekiyordu abi.
2: Sen elbise derken şu bebeğin üstüne...

0: üstündeki tül gibi görünen ama aslında...
1: Evet tül ama yapışkanlı bir tül.
0: O tül değil Cemre. Örümcek ağ. O yüzden öyle yapışkan.
1: Örümcek mi ağ?
2: Evet Cimcime. Hı-hı. O bebek yıllardır o sandıkta. Üzeri tozla kaplanmış.
1: Aa, örümcekler bu bebek için elbise mi yapmış? Ya ne tatlı.
0: Sen korkmadın mı örümcekten?
1: Hayır.
0: Rahatsız olmadın yani.
1: Neden rahatsız olayım abi? Örümcek çok mübarek bir hayvanmış.
0: Ha?
1: Annem anlatmıştı. Peygamberimiz için örümcekler ağ kurup onu kötü adamlardan korumuş.
2: Sen çok yaşa Ebi. Güzel yaşa.
0: Ne güzel söyledin canımın içi. Haklısın. Örümceklerden korkmamıza gerek yok.
2: Ama bu kadar kire toza da gerek yok. Depoyu bir ilaçlamalı.
1: Hayır yavrucuk. Bu elbise değilmiş. Örümcek ağmış. Merak etme annem seni yıkar tertemiz olursun. Anne! Seni yavrucukla tanıştıracağım. Lütfen tanıştığına memnun ol. Yavrucuk çok kirli ama yine de memnun ol. Lütfen.
2: İlahi Cimcime. Depoyu güzelce bir ilaçlamalı.
0: Nalbur'da böcek ilacı vardı dede. Ama canlılara zarar vermez miyiz?
2: İlaç dediysem lafın gelişi evlat. Bazı otlar böcekleri uzaklaştırır. Onları kastettim. Güzel bir karışım yapar anacığın. Yarın köşeye bucağı yayarız.
0: Doğru ya, öyle yaparız. Dede, eskiden o camileri düşünsek mesela. Koca koca avizeler. Uf, onlardaki örümcek ağlarını temizlemek için bir ordu lazım.
2: İlahi çocuk. Sence ecdat buna bir çözüm bulmamış mıdır?
0: Mimar Sinan! Yine ne yaptı?
2: Sinan değil ama öğrencisi. Sedefkar Mehmet Ağa. Bu meseleye ilginç bir çözüm bulmuş.
0: Nerede?
2: Sultanahmet Camii'nde.
0: Rotabeli!

0: Ya çok seviyorum burayı. 100 defa görsem bıkmam.
1: Hakkım var evlat. İnsan buradan sıkılmaz, sıkılamaz. Misal ben. Belki de 100'lerce defa gezmişimdir bu semti. Ama her defasında heyecanlanırım.
0: Vay canına. 6 minare. Ayasofya'da 4 minare var. İlk defa 6 minareli bir cami görüyorum dede.
1: Birden fazla minare yalnızca padişahların yaptırdığı camilerde rastlanır. 6 minare de pek nadirdir. Zaten Sultanahmet 6 minaresi olan ilk cami.
0: Cami de büyük ama ve de çok güzel.
1: Öyle ama Sultanahmet ne yapmış?
0: Ne yapmış?
1: Sultanahmet Camii'nin minarelerinin Harem-i Şerif'teki minarelerle eşit sayıda olduğunu öğrenince Kabe'ye 7. minarenin yapılmasını emretmiş.
0: Ya ne kadar zarif bir sultanmış.
1: Öyle.
0: Şu yapılar da camiye ait değil mi dede?
1: Dikkatin fevkalade evlat.
0: O zaman burası da bir külliye.
1: Hem de en büyük külliyelerden biri. Şurası eskiden medreseydi. Hemen yanında da sultanın türbesi ve muvakkitane bulunuyor. Şurada da Sibyan Mektebi var. Arka tarafta çarşısı. Onun yanında da hamamı var.
0: Vay! Başka yapılarda var mı?
1: Aslında diğer tarafta da Darüşşifa, yemekhane, mutfak, kiler, fırın ve birkaç sebil varmış zamanında. Ama ne yazık ki bu yapıların bazıları günümüze ulaşamadı.
0: O zaman elimizde kalan güzelliklerin hakkını verelim dedem.
1: Verelim evlat.
0: Sedefkar Mehmet Ağa, Mimar Sinan'ın öğrencisi olduğuna göre bu külliye 17. yüzyılda yapılmış olmalı.
1: Aynen öyle. Sultanahmet Camii 1609-1617 yılları arasında Padişah 1. Ahmet tarafından yaptırılmıştır.
0: Dede, turistler bu camiye neden Mavi Cami diyorlar?
1: Cevabı birazdan kendin alacaksın evlat.
0: Çinliler! Dede, Çinlilerle camiyi maviye boyamışlar.

0: İşte bu yüzden turistler buraya mavi cami diyorlar.
1: Ne kadar çok çini var.
0: Cami süslemelerinde 20.000'den fazla çini kullanılmış evlat.
1: 20.000 mi? Vay! Avizeler. Kocaman dede, şuna bak.
0: Muazzam.
1: Dede, ben bu avizelerin temizlenmesi için bir ordu lazım dedim ya. Bu avizeleri ağlarla sarmak için de bir örümcek ordusu lazım.
0: İlahi çocuk.
1: Mimarımız örümcekleri uzak tutmak için nasıl bir çözüm bulmuş?
0: Avizelere deve kuşu yumurtaları yerleştirmişler.
1: Deve kuşu yumurtası mı?
0: Evet, deve kuşu yumurtaları örümcekleri uzaklaştırıyormuş evlat.
1: Vay, çok ilginçmiş. Dede, sen şimdi bizim depoya deve kuşu yumurtası koysan, hani örümcek gelmesin diye. Cemre ne yapar biliyor musun?
0: Ne yapar?
1: O deve kuşunu yumurtadan çıkarır ve yavrucuğu olarak oyuncak koleksiyonuna ekler.
0: İlahi çocuk.

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur. Vücutta

0: İlk, Nadir, bak sana arkadaş getirdim. Hasan Efendi'nin emaneti bu ufaklık. Torunlarını görmeye giderken bize bıraktı. Peki uçamıyormuş henüz. Birkaç gün abilik yapacaksın. Oldu mu? Hadi, güzel güzel yiyin yeminizi. Ben de masalıma başlayayım. Evet, bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu pek çokmuş. Bu kullarından biri de balıkçı Hakkı Efendi'ymiş. Hı? Ne oluyor orada yahu? Nadir, ne yapıyorsun böyle? Canını acıtacaksın yavrunun. İyi misin ufaklık? Yazık, kim bilir ne kadar korktun. Evet, şimdi neredeydik? Hah, balıkçı Hakkı Efendi. Aa, Nadir, yeter artık. Yeteri kadar yem var. Neden onun yemini alıyorsun? Nadir böyle değildi. Ne olmuş ona bugün? En iyisi bu ufaklık bir süre kafeste dursun. Gidip bir kafes getireyim. Seni gidi yaramaz ufaklık. Ah Mahir, ah! Yokmuş ki Nadir'imin bir suçu. Sadece biraz haylazmış arkadaşımın kuşu. Ne fena şey önyargılı olmak. Anlamadan, dinlemeden hüküm vermek. Bu masal bekleye dursun. Ben yeni bir masal anlatıp affettireyim kendimi Nadir kuşuma. Koca koca dağların arkasında hayvanların hep beraber yaşadığı, hatta ve hatta yarıştığı yemyeşil bir orman varmış. Yaşadığını anladık da yarıştığı ne demek diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Hemen anlatayım onu da. Soğuk rüzgarlar esip ilk kar taneleri toprağa düştüğünde yapılan en iyi çorbanın seçildiği, sonra da afiyetle çorbaların içildiği bir yarışma düzenliyorlarmış. Yarışma sonunda birinci olanın ödülü ise bu güzel bahçeymiş. İlkbahar yaz, sonbahar derken senenin o özel zamanı gelip çatmış. Tüm hazırlıklar yapılmış. 1, 2, 3 demişler, başlamışlar yarışa. Yarışma başlamış, çorbalar kaynamış. Köfteli portakal sulu çorba şüphesiz yarışmanın en değişik çorbasıymış.
1: Değişik, çok değişik.
0: Yarışmacılar heyecanla yemeklerini yetiştirmeye çalışırken İzleyenler de merakla sonucu bekliyorlarmış. Karıncalar, maymunlar, aslanlar, kobra yılanları, kelebekler, timsahlar. Tavşan Şanşen ne kadar da özenle çalışıyormuş. Mantarları tıkır tıkır doğramış. Çorbasını fokur fokur kaynatmış. Mantar çorbası nefis görünüyormuş. Hayvanların birçoğuysa geçen yıl birinci olan zürafa Zubi'nin bu yıl da birinci olacağını düşünüyormuş. Zubi baharat getirmek için yerinden ayrıldığı sırada yan tezgahtaki Şanşen bir şey fark etmiş. Bu nasıl olur demiş büyük bir şaşkınlıkla. Zubi ocağını açmayı unutmuş. Onun gelmesini beklerse belki çorbanın pişmesi gecikecekmiş. Pişmeyen çorbalar yarışmada değerlendirmeye alınamıyormuş. Ocağı kendisi açsa mıymış? Tam ocağı açmış yerine dönecekmiş ki kendisine büyük bir öfkeyle bakan Zübi ile göz göze gelmiş. Zübi onu ocağını kapatmakla suçluyormuş. Tavşan Şanşen kendini anlatmaya çalıştıysa da kimse ona inanmamış. Nefis çorbası değerlendirilmeye bile alınmamış. Herkes şen şakrak eğlenirken bizim Şanşen bir köşede içli içli ağlıyormuş. Uğradığı haksızlık ayrı, yarışmadan atılmak ayrı üzüyormuş. Günler geçip gitmiş. Yarışmanın yankıları ormanda hala sürüyormuş. O gün gözlüğünü kaybeden karınca karanın derdi ise bambaşkaymış. Gözlükleri olmadan iyi göremiyormuş ki. En iyisi kamer orman kayıtlarını izlemek demiş. Gözlüğümü böylece bulabilirim belki. Kara, kamer orman kayıtlarında gözlüğünü nereye düşürdüğünü görmüş ama asıl başka bir şey görmüş ki bu çok daha önemliymiş. Meğer yarışma sırasında Zübin'in ocağını Şanşen kapatmamış. Aksine söylediği gibi kapalı olan ocağı açıyormuş. Orman bu haberle çalkalanmış. Herkes Şanşen'den ön yargılı davrandıkları için özür dilemiş. Ama en çok da Zübi yaptığından pişmanmış. Yarışmanın olmasa da gönüllerin birincisi iyi kalpli Şanşen'miş. Bazen hiçbir şey göründüğü gibi olmayabiliyormuş. Bu masal da burada bitmiş. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine.

0: Kurgular.
1: Öfkeyle kalkan zararlı oturur.
2: Hago yine karmaşık işler peşinde. Karmaşık da olsa çözer Hago. Öfkelenme ama. Hago her şeyi hemen fark eder. Denemekten yılmayan tatlı Hago. Hayır, yine olmadı. Ve Hago yardıma geliyor. Şefkatli Hago. Hago'ya kim yardım eder sizce? Elbette yardımsever, sevimli Çogu. Akıllı Çogu kılavuzla birlikte geliyor. Ve nasıl yapıldığını tane tane anlatıyor. Mühendis misin be Çogu? Şimdiden iyi gitmeye başladı. Aferin Hago'ya. Hago ya öfkelisin ya neşeli. İnsan duygularını kontrol edebilir mi acaba? Ne dersiniz çocuklar? Şu hevese bakın. Sanki uzay mekiği yapıyor. Bir öfkeli, bir sakin kafam, bir yaparım, bir yapamam. Bir öfkeli, bir neşeliyim, bir yuvarlak, bir köşeliyim. Bana da şarkı söylettin, ilahi Hago. Evet, Çogu haklı. Sakinleş, sakinleş. Çok doğru. Sakinleşmenin en kolay yolu derin derin nefes almaktır. İşe yaradı. Nerede kalmıştık? Hago'nun kafası karıştı. Hayır, sakinleşme yöntemleri işe yaramıyor. Aa, bu hiç iyi olmadı. Bak şu işe. Fırlayan parça uçağın kuyruğunu düşürdü. Öfke yine zarara yol açtı. Hago'nun ilgisi her zaman tatlı Gugularda. Şefkatli Hago'nun bir fikri var. Evet, küçük bir mola, biraz temiz hava. Hago'nun aklı uçakta. Hago üzgün. Fakat Çogu'nun desteğiyle morali şimdi düzelir. Hadi Hago, neşelen. Hago'nun neşesi yerine geldi. Evet, çizime bakarak yaparsa her şey yolunda gidecek. Aman da aman. Sakinleşip gelmek işe yaradı. Eyvah! Yine öfkelenecek Hago. Hayır ama Hago yaşasın, vazgeçti. Sakinleşmeyi de öğrendi. Çogu'nun öğrettikleri işe yaramış gibi. Hangi anne çocuklarının bu halini görüp mutlu olmaz ki? Yine yüzler gülüyor. Biliyordum. Hago hatalar yapsa da sonunda başarır. Yine mutlu tatlı Gugular. Uçur bakalım uçağını Hago. Bunu hak ettin. Demek ki neymiş arkadaşlar? Her zaman sakin kalmak çok önemliymiş. Ve öfkeyle kalkan mutlaka zararla otururmuş.

hemen uzaklaşın.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Acaba düşünce aklına, meraklı hafiye bir tane, çok gezen çok okuyanla, gezgin çelebi bir tane, işler karara varınca, haklı karınca bir tane, her bölüm apayrı oyunla, heybeli tiyatro bir tane, yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane, hepimize örnek dostlukla, aslan parçası bir tane, atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane, iki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane, çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane, hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane, tabi tabi.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese.

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: şekeri hop hop hop. Bundan başka oyun yok.
1: Aha, sen kelebek mi yaptın?
0: Evet, nasıl olmuş?
1: Çok güzel.
0: Şimdi kelebekler parklarda, bahçelerde neşeli uçuyordur. Ormanlarda çiçekten çiçeğe konuyorlardır.
1: Peki orman deyince senin aklına ne geliyor?
0: Orman deyince benim aklıma yeşil ağaçlar, dereler, kuşlar ve güzel kokulu çiçekler geliyor.
1: Birazdan anlatacağım hikayede bir ormanda geçiyor. Ama burası senin bildiğin ormanlara hiç benzemiyor. Tek bir ağaç bile yok. İçinde şırıl şırıl dereler de akmıyor. Üstelik kuşlar bu ormanın yerini hiç bilmiyor.
0: Bu nasıl bir ormanmış?
1: En iyisi seni daha fazla merakta bırakmadan bu gizemli ormanın hikayesini anlatayım. Sadece beyaz kelebeklerin yerini bildiği bir orman vardı. Bu orman rengarenk pamuk şekerlerinden oluşuyordu.
0: Pamuk şekerleri mi? Ay, ben pamuk şekerini çok severim.
1: Beyaz kelebekler de pamuk şekerlerini çok severdi. O yüzden zaman zaman bu ormana gidip gelirlerdi. Kanatları mavi beneklerle süslü olan bir kelebek de bu ormana gitmeyi çok istiyordu.
0: Bu kelebeğin bir adı var mıydı?
1: Evet, bu sevimli kelebeğin adı Benekli'ydi. Benekli bir gün beyaz kelebeklere, beni de pamuk şekeri ormanına götürür müsünüz dedi. Beyaz kelebeklerin reisi, elbette götürürüz ama senin bir tekerlemeyi hiç şaşırmadan söylemen gerekiyor. Eğer bunu yapabilirsen hep birlikte gideriz dedi.
0: Ben tekerlemeleri çok severim. Benekli tekerlemeyi şaşırmadan söylemezse ne olacak?
1: Benekli de aynen senin söylediğin şeyi düşünmüş olacak ki, acaba başarabilir miyim diye aklından geçirdi. Derken beyaz kelebeklerin reisi tekrar konuşmaya başladı ve Benekli'den şu tekerlemeyi söylemesini istedi. Bu duvarı badanalamalı mı, badanalamamalı mı?
0: Söylemesi kolay gibi görünüyor.
1: İstersen sen de söyleyebilirsin.
0: Elbette isterim. Bu duvarı badanalamamalı mı yoksa badanalamamamalı mı? Ay, bu çok zormuş. Benekli söyleyebilmiş mi?
1: Hayır, o da söyleyememiş.
0: Ne yani? Benekli şimdi pamuk şeker ormanına gidemeyecek mi?
1: Beyaz kelebeklerin reisi ona iki hakkı daha olduğunu söyleyince Benekli çok sevindi.
0: Yaşasın. Peki Benekli'nin söylemesi gereken ikinci tekerleme neydi?
1: Şu resmi çerçevecide çerçevelettirsek de mi alsak yoksa çerçevelettirmesek de mi alsak?
0: Ay, bu daha zormuş.
1: Söyleyemem diyorsun yani.
0: Hayır, söylerim de. Önce babam söylesin.
2: Ben mi?
0: Evet babacığım, sen.
2: Şu resmi çerçevecide çerçevelettirip mirip de mi alsak yoksa çerçevelettiremeyip de mi ne yapsak? Olmadı galiba.
0: Sıra bende. Şu resmi çerçeveciye gidip de mi çerçevelettirip de mi alsak yoksa çerçevelettirmesek mi ne yapsak? Benimki de olmadı galiba. Acaba Benekli ne yaptı?
1: Ne yazık ki Benekli de söyleyemedi. Son hakkı kalmıştı ve bunu çok iyi değerlendirmeliydi.
0: Ay, çok heyecanlı. Hadi anlatsana. Son tekerleme neydi?
1: Beyaz kelebeklerin reisi...
0: Evet.
1: Benekli'ye...
2: Eğer hazırsan son tekerlemeyi de söylüyorum dedi.
1: Benekli de ben hazırım deyince beyaz kelebeklerin reisinin ağzından şu tekerleme çıktı.
2: Kırk köp kırkının da kulpu kırık köp.
0: Kırık köp kıkır deyince kulpu tırık köp. Yine söyleyemedim değil mi?
1: Hemen vaz mı geçeceksin?
0: Ne yapayım?
1: Bir daha söyleyebilirsin.
0: Kırık küp kıpkırık küp kıkırdayınca kulpu kırık küp. Of, yine olmadı ama.
1: Kırk kırık küp. Kırkının da kulpu kırık kara küp. Hadi bismillah devi bir daha söyle.
0: Bismillah. Kırk küp kırkının da kulpu kırık küp.
1: Tebrik ederim Ayşe. Bu kez hatasız söyledin.
0: Bu defa başardın babacığım.
2: Aferin benim kızıma.
0: Acaba Benekli ne yaptı? O da tekerlemeyi hatasız söyleyebildi mi?
1: Benekli heyecandan terlemeye başladı. Çünkü son hakkı kalmıştı. Bir kanadıyla alnındaki ter damlacıklarını silerken... ...kırk küp kırkının da kulpu kırık küp deyiverdi.
0: Yani hatasız bir şekilde söyledi. Öyle değil mi?
1: Evet öyle.
0: Yaşasın.
1: Beyaz kelebeklerin reisi...

0: dedi. Tebrik ederim, doğru söyledin diye gülümsedi.
1: İğne mine yuvarlak düğme, ıvıdık zıvıdık saçları kıvırcık.
0: Benekli de senin gibi sevinçten havalara uçtu. Sonra beyaz kelebeklerle rengarenk pamuk şekerlerinden oluşan ormanın yolunu tuttu. Uçtu, uçtu, uçtu. Çok geçmeden kendini güzel bir ormanın içinde buldu. Ormanın üstünde uçarak şarkılar söyledi. Ve en güzel pamuk şekerlerini toplayıp bunları afiyetle yedi.
2: Şekerci geldi. Pamuk şekerlerim var. Pamuk şeker.
1: Olamaz.
0: Üzülme, birlikte yaparız.
1: Şimdi nasıl oldu?
0: Yine çok güzel oldu.
2: Şekerci geldi. Pamuk şekerlerim var. Pamuk şeker.
1: Pamuk şekerci amca gitti. Aa, annem. Aa, pamuk şekeri.
3: Pamuk şekeri ya.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Lanet çocukta.
1: Pes dur! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine gibi.

Dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: şeyleri yapmaktan çok sıkıldım. Keşke yeni bir şeyler bulsak oynamak için. Bu duvar da nereden çıktı?
1: Yeni bir şeyler arıyordun. İşte buldum.
0: Bu şekiller de ne böyle? Yoksa bu uzaylıların işi mi? Ne oluyor yahu?
1: Sanırım az önceki sorunun cevabını almak üzereyiz.
2: Çocuklar, hayırlı günleriniz olsun.
1: Hayırlı sabahlar Arif baba.
2: Ben de size yeni tenis duvarını göstermek istiyordum. Ama halinize bakılırsa siz çoktan keşfetmişsiniz.
1: Sorma Arif baba. Keşfettik cidden.
0: Daha çok o bizi keşfetti.
2: Alın bakalım çocuklar. Benim çok eski raketlerim bunlar. Ama taş gibidirler, merak etmeyin.
1: Bize mi veriyorsun?
2: Benim oynayacak halim yok bu yaştan sonra. Gazanfer'e versem diyordum ama bu yeni çalışma duvarını görünce aklıma siz geldiniz. Hadi alın bakalım. Top yok bende ama siz çoktan top bulmuşsunuz.

0: Bunu çözmenin bir tek yolu var.
1: Sırayla oynamak mı?
0: Tabii ki hayır. Bunu çözmenin yolu aranızdan biriyle benim duvara karşı yarışmamız.
2: Nasıl yani?
0: Sırayla düşürmeden duvara vuracağız topu. Bir ben, bir sen. Sonunda top düştüğünde hangimiz daha çok geometrik şekli vurduysa sağ onun olacak.
2: He? Anlaştık. Peki biz oynarken nasıl sayacağız?
0: İkimiz oynamayacağız mı? Caner de hakemlik eder.
1: Şey, ederim tabii. Ne kadar zor olabilir ki? Devam edin.

0: Söyle bakalım kim kazandı?
1: Kazanan Ali.

0: Çok eğlenceliydi değil mi?
1: Evet.
0: Daha ilk kez oynamama rağmen Melihcan'ı yenebildim.
1: Ya şey...

0: İşte tam mahallenin üzerine yerleşecek gibi büyüttüğümüzde ucu buraya denk geliyor. Hadi gidelim. İşte bu ağaç olmalı. Bu ipin diğer ucunu sana vereceğim. Dengemi kaybedersem yere düşmeyeyim diye beni tutarsın.
1: Bence biz bu işareti yanlış okuyoruz ama sen bilirsin.
0: Bu sefer bulmacayı çözmek biraz kolay oldu. Sence de öyledi. Sanırım biraz erken konuştum. Bu şekilde haritanın bir alakası yok herhalde. Sen ne düşünüyorsun?
1: Bence bu bir eşyanın eskizi.
0: Eşya mı?
1: Evet, yani bir eşya arıyoruz bence. Ama sembolik bir eşya olsa gerek. Çünkü Arif Baba bize bulmaca diye sıradan bir eşyayı buldurmaz.
0: Ne dersin o zaman? Gazanfer Usta'ya mı uğrasak? O bize yardım edebilir. Hadi bırak da inelim o zaman.
1: Emin misin?
0: Evet.

0: Gazanfer amca.
1: Acaba sonra mı gelsek, ne dersin?
2: Kim o? Sakin olun çocuklar. Korkuttum mu sizi?
0: Aleykümselam Gazanfer Usta. Kusura bakma, yıktık buraları.
1: Evet, sen bir anda öyle çıkınca kamuflajdan.
2: Ziyanı yok çocuklar. Sefalar getirdiniz. Buraları zaten daha toplamadım. Söyleyin bakalım, nedir aradığınız?

0: teraziyi bulduk. Tamam da Arif Baba neden bizden bunu bulmamızı istedi ki? Bugün aradığımız kavram ne? Yoksa denge mi?
1: Düşünelim bakalım. Denge tabii. Ama nasıl bir dengeden bahsediyoruz?
2: Sanırım ben anlamaya başlıyorum.
0: Bana da anlatır mısınız? Terazi neyi temsil eder?
1: Adaleti tabii ki. İnsanların hukuk karşısındaki eşitliğini temsil eder. İnsanları ayrım yapmaksızın kefesine alır bu terazi. Hazreti Ömer'in adaleti gibi.
0: Hazreti Ömer mi?
3: Halifeliği zamanında halkı adaletle muamele ederken, yasayı uygulayan bürokratlarına ise oldukça sıkı davranmıştır. Çünkü yasayı uygulayanlar, en çok onlar adil olmalıdır. Allah adaletli olanı sever çocuklar.
2: Anladım Arif Baba. Melihcan'a haksızlık ettim. Hakem olarak kendi çıkarlarımızı gözettim.
0: Yani ben Melihcan'ı yenemedim mi? O zaman...
2: Haksızlık etmiş olduk çocuğa. Sırf tenis duvarı bize kalsın istedim diye.
0: Hadi gel de gidip hakkını geri verelim. Ne dersin?
2: Affeder mi dersin?
0: Biz doğru olanı yapalım da.
3: Aferin çocuklar. Sizden...

Ben de bundan aşağısını beklemezdim. Sonra gelin de ben de size bir iki tenis numarası öğreteyim. Sonuçta bizim sahafın da duvarı var canım. Hı?

0: İyi gidiyorsun Harun.
1: Ha? Ne? Niye mi gidiyorum?
0: Niye değil, iyi.
1: Ha, öyle diyorsun yani. Nereye gidiyorum ki?
0: Sende bir haller var.

0: demedi deme.
1: Olur, demem.
0: Hayda, böyle olmayacak bu. Gel biraz dışarı çıkalım.
1: Çıkalım ya, kafam allak bullak.
0: Belli belli, atkıyı kemer diye kullanmandan belli. Gidelim hadi, ben senin ilacını biliyorum.
1: Neymiş?
0: Şöyle, demli bir
1: çay. Hakkı Baba hepimize öğretti bunu.
0: Evet ya. Camiye o kadar gidip gelirim. O sandık benim hiç dikkatimi çekmedi.
1: Ya aslında öyle dikkat çekecek bir özelliği de yok. Ama ilginç değil mi? Uzun zamandır orada ama içinde ne olduğunu bilmiyoruz.
0: Aslında evet, içinde ne olduğunu merak etmiyor değilim. Selim Hoca'ya mı sorsak?
1: Ya Emin, mantıklı düşün. Bizim caminin deposunda hep eski şeyler olmuyor mu?
0: Evet, genellikle.
1: Demek ki bu da çok eski bir sandık.
0: İçinde ne olabilir dersin?
1: Bilmem, belki de hazine ya da bir antika.
0: Bak bu süper olurdu.
1: Aman abla ya, dün korkuttuğu yetmedi mi?
2: Yetmemiş demek ki. Ne yaptın Harun? Kafana yattı mı sandık işi?
0: Ben sorumun cevabını aldım. Bu sandık işi kimin fikri belli oldu.
2: Masal değil Emin. Gerçekten. Duydum ben bunu bir yerde.
0: He? Ne duydun Zehra abla?
2: Bu sandıkla ilgili bir efsane anlatmışlardı bana. Üzerinde bazı yazıların olduğu bir sandık. Bu yazıların içinde bir şifre varmış ve o şifre sandığı açıyormuş.
1: Evet evet, yazılar vardı. Ben ne olduklarını okuyamadım. Demek ki bizim dilimizde değil.
0: Allah Allah.
2: Bu sandığın kapağını açabilirsek belki de tarihi bir kalıntıya ulaşacağız.
0: Bana daha çok fantastik bir film senaryosu gibi geldi.
1: Sen geç bakalım dalganı. Bu bir işaret.
0: Ne işareti Harun? Elma bu. Bak, karga düşürmüş.
1: Karga mı?
0: Evet.
2: Bu da başka bir işaret.
0: Elma kafamızı tutturamadı. Demek ki bu işaretler biraz zayıf.
2: Hala işin gırgırındasın Emin.
0: Hadi gidip bakalım şu sandığa.
2: Süper. Ben yolu biliyorum.
0: Ne kadar da kolaylaştı işimiz. Sen olmasan Ulu Cami'yi nasıl bulurduk?
2: Of ya, tamam. Gidelim hadi.

0: Belki lazım olmuştur.
1: Şşş.
0: Ben gidiyorum. Zaten izinsiz geldik.
2: Sessiz olsana Emin ya.
0: Ben gidiyorum. Dediğim gibi, söyledikleriniz bir şey ispat etmiyor. Hep varsayım.
3: Bence sandığı bulalım. Eğer üzerindeki yazıları çözebilirsek o zaman belli olur her şey.
0: O yazılar başka dildedir belki de.
2: Hiç benzemiyordu.
0: Kaç dil biliyorsun Zehra abla? Tuttu yine dedektifliğin.
2: Madem kendinden bu kadar eminsin ki adından bahsetmiyorum, öyleyse sandığı bulalım ve üzerindeki yazıya birlikte bakalım. Eğer çözemezsek bu işin peşini bırakacağız söz.
3: Var mısın Bay Mantık?
0: Tamam be, varım.
2: Oley! Bu arada Bay Mantık esprisi güzelmiş.
3: Daha dur. Sandığı görünce adı değişecek. Bay Mantık hatası olacak.
0: Yoruldum ben ya. Saatlerdir sandık arıyoruz.
3: Al benden de o kadar.
2: Durmak yok. Bulacağız o sandığı.
0: Bu ne ya? Bu enerjiyi nereden buluyorsun anlamıyorum.
3: Konu hassas kardeşim. Dedektiflik meselesi. Anlarsın ya.
0: Konu ne kadar hassas olursa olsun vücut pes ediyor.
3: Katılıyorum. Meraktan ölsem de pilim bitti benim.
2: Hadi ya mızmızlanmayın. Aramaya devam edelim.
4: Selamun aleyküm çocuklar.
2: Aleyküm selam
3: hocam.
2: Oo efendiler. Bakıyorum da enerjiniz yerine gelmiş.
0: Selim hocayı görünce...
3: Saygıdan.
4: Saygılı çocuklar canım.

0: hem benim insan enerjisini yükselten bir tarafım var. Söyleyin bakalım, ne yaptınız da bu kadar yoruldunuz?
1: Yorulmak mı? Aa, ne alakası var? Yorulmadık, yok öyle bir şey. İyiyiz, iyi.
2: Bak hele ya, bütün garezleri banaymış.
0: Ben anlamam. Madem kimse yorgun değil, yardıma geliyorsunuz bana.
3: Ya, yardım mı?
0: Evet, Fatma ablanızın biraz yardıma ihtiyacı var.
2: Şey, olur tabii.
1: Hemen gidelim hocam.
4: Aynen, yardım etmekte sabırsızlanıyorum.
0: Madem bu kadar isteklisiniz, yürüyün bakalım.
2: Görürsünüz siz.
4: Ne var ya?
2: Şunlara bak, güya yorgunlardı.
1: Söz konusu yardım ve Allah'ın rızası olunca insanda yorgunluk morgunluk kalmıyor.
2: Evet. Üf, ince yerden vurdun Emin. Tamam, öyle olsun bakalım. Ama o iş biter bitmez aramaya devam edeceğiz. Söz mü?
3: Söz.
0: Ne oluyor öyle fısır fısır?
2: Bir şey yok hocam.
0: Arkamdan mı konuşuyorsunuz?
2: Estağfurullah.
0: Ama uzaktan bakınca öyle anlaşılıyor. Toplum içinde birbirinizle fısıltıyla konuşursanız duymayanlar yanlış anlayabilirler.
1: Hiç o açıdan bakmamıştık hocam. Allah razı olsun.
0: Cümlemizden emin.
4: Ayıp
1: ettik. Şşş.
4: Hadi gidelim bari. Gidelim de yardım edelim.

0: Evet çocuklar. Buradan bazı kitapları bir araya getirip sonra kitap ihtiyacı olan bir köy okuluna kargo yapacağız.
1: Ne güzel bir fikir.
2: Fatma abla bunu sürekli yapıyor.
1: Evet, çok güzel. Bizim de faydamızın olmasına çok sevindim.
0: Sağ olun çocuklar. Siz burada durun, ben Fatma'ya haber vereyim. Hangi kitapların yükleneceğini söylesin bize.
3: Tamam hocam.
1: Sanırım gönderilecek kitaplar şunlar.
4: Aa evet, onlar gelene kadar biz de o kitapları alıp bir kutuya koyalım.
2: Kutu bulalım önce.
1: Haklısın Harun.
4: Sandık! Bu o sandık.
2: Aynen.
1: Gerçekten de varmış.
4: Şimdi inandın mı Emin Efendi?
1: Daha değil. Üzerinde ne yazıyor bakmam lazım.
2: Git bak o zaman.
1: Tamam, ben bakıp okurum. Korkudan aklımı yitirecektim. Niye geldiniz?
2: Merak ettik.
4: Evet.
1: Tamam. Durun da yazıyı okuyayım. Şimdi size inanmaya başladım çocuklar. Sanırım burada mücevher sandığı gibi bir şey yazıyor.
4: Demiştim sana ben. Kesin içinde mücevher var. Peki şifreyi nereye gireceğiz?
2: Ne şifresi abla? Kilidi çoktan açılmış bunun.
1: Kapağı açmamız doğru olmaz. Gidip Fatma ablaya ya da Selim hocaya soralım.
4: İyi fikir.
5: Ne oluyor çocuklar?
1: Korktuk.
6: Onu anladık. Ama korkacak ne var? Onu anlamadık.
0: Sizi bu kadar dalgın yapan nedir?
2: Şu sandığın üzerindeki şifre hocam.
6: Ne şifresi?
1: Sandığın üzerinde yazan mücevher sandığı yazısı. Onun sandığı açan şifre olduğunu düşünüyoruz hocam.
6: Mücevher sandığı mı? Biraz kirlenmiş depoda dura dura.
0: Uzun süredir Ulu Cami'nin deposundaydı. Eskiler içinde ceviz saklıyorlarmış.
1: Biz...
0: Evet, siz okuyamayınca uydurdunuz.
4: Hadi ya, tam da maceranın doruklarındaydık.
6: Hadi bakalım, bunları sonra konuşuruz. Kargo firması kapanmadan şunları sandığa doldurup götürelim.
7: Mücevher sandığına.
2: Artık köy okulundaki çocuklar düşünsün şifreyi.
8: Gülmekten nasihat da veremiyorum. Çocuklar, olay her ne kadar komik olsa da size ait olmayan bir şeyi izinsiz almaya çalışıyorum.

0: çalışmak yerine bir bilene sormanız daha doğru olur.
1: Haklısın Hakkı Baba.
2: Mücevher fikri akıllarını biraz karıştırmış ama Allah'tan erken toparladılar.
3: Aslında ben onun ceviz olduğunu tahmin ettim de.
1: Altından ceviz sanmışsındır.
0: Neyse, olan oldu. Hadi bakalım şöyle.
1: Demli bir çay içelim.
0: Bunlar bayağı bir şey öğrenmişler yahu.

0: gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Bizim için en hayırlısını Allah bilir.
1: Hay Allah yahu. Tüh.
2: Dur. Sakin ol.
1: Nasıl sakin olayım? Berbat oldu pençelerim. Neden beni bulur ki bütün bunlar? Neden? Ol.
2: Zikrin, sakin ol. Bir sabır çek.
1: Sakin olamam Fikri, sakin olamam. İnsanlar neden ağzından çıkarttığı sakızı sokağa atar? Bak bütün pençeme yapıştı.
2: Haklısın.

0: Bir insanın asla yapmaması gereken bir şey bu. Çöpü çöpe atmak gerek. Fakat böyle bir kaza geldi artık başımıza.
1: Neden beni bulur böyle şeyler? Allah'ım ah, neden hep beni bulur, neden?
0: Yahu amma abarttın. Altı üstü bir sakız yapıştı. Temizleriz diyorum.
1: Abarttım ha? Bak saate kaç olmuş? Günün en güzel saati değil mi benim için bu saat?
0: Evet.
1: Güneş tepeye çıkar. Şu ağacın gölgesi tam telin üzerine düşer. Ben de o gölgede güzelce şekerleme yaparım değil mi?
0: Evet.
1: Bak gördün mü? Bunu kaçırdım gitti. Bu zevkim elimden alındı. Şimdi söyle bakalım abartıyor muyum?
0: Canım abartıyorsun demem ondan değil. Abartıyorsun çünkü daha büyük bir şey.
1: Aman diyeyim.
0: Ya Rabbi sen koru.
1: Biz şimdi otelin üzerinde olabilirdik değil mi Fikri?
0: Evet kardeşim. Eğer ayağına sakız yapışmasaydı biz onu temizlemek için bu direğe konmayacaktık. Şu an üzerimize devrilmiş ağaçla birlikte asfaltta yatıyor olabilirdik.
1: Ağaç bizi yassı hale getirir, yere yapıştırırdı değil mi?
0: Allah korusun ama evet.
1: Senin yassı halinde hiç güzel olmaz ha.
0: Sanki seninki olur.
1: Verilmiş sadakamız varmış Fikri.
0: Şimdi anladın mı Zikricim sana neden abartıyorsun dediğimi?
1: Anlamaz olur muyum kardeşim? Başına bir iş geldiyse hemen isyanda bulunma. Niye beni bulur diye sorma. Bir hayır vardır olanda. Biz bilmeyiz gerçeği, görmez gözümüz öteyi. Öğren işte bu yüzden olanda hayır var demeyi. Şimdi biz bu tele bir daha konamayacak mıyız?
0: Niye konamayalım canım? Mahalle elektriksiz kalacak değil ya. Gelip tamir edenler.
1: Ya bir daha aynı şey olursa?
0: Kardeşim, hayır da şer de Allah'tan tedbirimizi alır. Takdiri ona bırakırız.
1: Doğru.
0: Hadi uç da gidip caminin şadırvanındaki sularla yıkayalım pençeni.
1: Tamam.
2: Bizim için en hayırlısını Allah bilir.

0: Gezegen Mavisi.
1: Rengarenk ışıklar. Çok güzeller. Işıklar sanki gökyüzünde dans ediyor. Ne kadar güzel yaratılmışlar.
2: Bu nasıl olabilir öğretmenim?
3: İncilerim, kuzey ışıkları tıpkı yıldızlar gibi gökyüzünü süslemek için yaratılmış. Güneşten gelen ışıklar, dünyamızın etrafını saran atmosferdeki gazlarla çarpışınca da muhteşem renkler oluşuyor.
4: Ama nasıl farklı renklerde oluyorlar? Bakın, mavi, mor, yeşil ve kırmızı.
3: Güzel soru Puf. Bu renkler hangi gazlarla çarpıştıklarına göre değişiyor.
1: Yeryüzü gibi

0: dolu. Aa, bir tane daha dünya var. Yuvarlak ama rengi kızıl.
1: O dünya değil, Mars gezegeni. Güneş sistemimizde dünyadan başka gezegenler de var incilerim.
2: Keşke onları yakından görebilsek.
1: Uzaya çıkamayız ama Mercan ya da Gezegen Vadisi var.
3: Öğretmenim lütfen gidelim, gidelim.
0: Lütfen gidelim, lütfen.
4: Lütfen.
1: Peki incilerim, hadi Gezegen Vadisi'ne gidiyoruz.
4: Yaşasın.
0: Aa, şahane görünüyor.
1: Burada gezegenleri daha yakından tanıyabilirsiniz incilerim.
5: Hatta bir uzay roketine bile binebilirsiniz.
4: Yengeç!
5: Astronot yengeç.
1: Demek bu kez gezegen vadisinde işe başladın yengeç.
5: Bu vadi çok eğlenceli. Buyurun rokete binin. Gerçekte uzaya çıkamasak da bu vadide uzayın maceralarını yaşayabilirsiniz.
4: Yaşasın!
5: Üç, iki, bir ve uçuyoruz.
6: Neler oluyor?
1: Uzayda yer çekimi yoktur incilerim. O yüzden böyle uçuyoruz.
5: Ve karşınızda Merkür gezegeni. Güneş'e en yakın gezegen Merkür'dür.
0: Şu parlak gezegene bakın.
1: Venüs en parlak gezegendir incilerim. Ve diğer gezegenlerin tersi yönünde döner.
5: Sıkı tutunun! Venüs'ün üzerinden geçiyoruz!
4: Hey!
2: Şurada işte dünya! Mavi boncuk gibi ne kadar güzel! Allah'ın tüm canlılara armağanı gibi!
5: Dünya, güneş sisteminde yaşamın var olduğu tek gezegen. Dörtte üçü sudan, dörtte biri karalardan oluşur.
0: Dünya balıkların gezegeni!
1: Kıpır! Dünya sadece balıkların değil, tüm bitkilerin, insanların, hayvanların da evidir.
0: Aa! Şuradaki kızıl renkli gezegen Mars!
5: Doğru! Bildin Lila! Kızıl gezegen Mars! Güneş

0: boncuk gibi dönüyor. Dünyamız ne güzel görünüyor. Kızılderili Mars'ın rengi, Jüpiter beyaz, turuncu ve kahverengi.
1: Satürn halkalı halkalı.
0: Uranüs çok soğuk, buzlarla kaplı.
2: Neptün'e sıra geldi bak. Rüzgarlı ve güneşe en uzak.

0: yolculuk bir harikaydı.
1: Benim biraz başım döndü.
2: Kolay değil. Gezegenleri gezdik ve öğrendik.
1: Merkür, Venüs, Dünya, şu da Mars, hepsi dönüyor.
3: Kim ne yer?
0: Ooo, Lila oyuncak günü için kaplan getirmiş. Hayırlı günler kaplan.
1: Ben fil. Ben de ayıcığımı getirdim.
4: Ben de ineğimi getirdim.
5: Açılın açılın, ben de timsah getirdim.
6: İncilerim, herkes oyuncağını getirmiş. Çeşit çeşit hayvan dostlarımızın oyuncakları.
1: Nasıl bir oyun oynayabiliriz öğretmenim?
6: Buldum, bahçemiz orman olsun.
5: Biz de hayvanlarımızı besleyelim. Mesela benim timsahım yosun çorbasını çok sever.
6: Timsahların yosunlardan hoşlandığını sanmıyorum Kıpır. Çünkü onlar etçil hayvanlar.
4: Nasıl yani öğretmenim? Yosun çorbasını kim sevmez ki?
6: Sütlaç, bazı hayvanlar etçil, bazıları otçuldur. Bazıları ise hem etçil hem de otçuldur.
1: Kafam çok karıştı.
6: İncilerim, o zaman hep birlikte ormanımızı yapalım. Öğrenelim.
4: Adını da İnci Mercan Ormanı koyalım.
7: Çok güzel bir isim oldu. İnci Mercan Ormanı.
6: Güçlü ve Kıpır, 10 tane yosun demeti getirin. Ben de sınıftan diğer hayvan oyuncaklarını getireyim. İnci Mercan Ormanımızda çeşit çeşit hayvanlar olacak.
1: Bir, iki, üç, dört, beş, altı... Burada başka kalmadı.
5: Dört demet de ben

0: ormanda hava çok güzel.
1: İyi ki hayvan dostlarımızı beslemeye geldik.
2: Ha? Aa, bir ses duyuyorum. Acaba kimin sesi?
1: Bu maymun sesi. İşte ağacın dalında.
3: Maymun kardeş, köfteye hayır demezsin sanırım. Buyur.
2: Maymunlar otçuldur. Meyveleri çok severler güçlü.
0: Özellikle muz. Kaç muz versek acaba?
2: 3 tane muz yeterli. Çok acıkmış görünüyor.
0: 1 muz.
1: 2 muz daha. İşte 3 muz. Afiyet olsun maymun kardeş. Ayıcığın sesi.
3: Ayılar ne yer ki?
2: Ayılar hem etçi hem otçuldur. Meyve yemeyi de çok severler.
1: Et yemeyi de. Kaplanım acıkmış.
3: Biliyorum, biliyorum. Kaplan kardeşler et yer. Al kaplan kardeş, sana 3 tane köfte.
0: 3 tane de burada. 6 tane köfte.
4: İneğim acıkmış. İnekler ot yemeye bayılır.
1: İşte bir balya ot.
4: Ve bir balya daha. 2 balya ot. Afiyet olsun ineğim.
1: Yengeç. Bence yosun çorbası yer.
0: Ay! Oyuncak çorbayı mı içti?
2: Hayır Puf. Sanırım yengeç oyuncak değil.
5: Ellerinize sağlık dostlarım. Yosun çorbasına bayılırım.
1: Yengeç, bugün çalışmıyor musun?
5: Arada yengeçler de dinlenmeli küçük dostum. Bugün tatil günüm. Sizi ziyarete geldim ve muhteşem oyununuzu gördüm. Eşlik etmek istedim.
2: Hoş geldin yengeç. Etçil ve otçul hayvanları öğreniyoruz biz de.
5: Filler. Bol bol ot yer. Elmayı da severler. İşte 4 elma.
2: 2 tane de bende var. Toplam 6 elma.
4: Tavşanlar çok ama çok sevimlidir. Havucu çok severler.
1: Yani tavşanlar otçuldur. Al bakalım tavşan kardeş, 2 havuç.
4: 2 tane daha ve toplam 4 havuç. Afiyet olsun.

0: ve oyunumuz bitti.
1: Bunu da alayım. Müsaadenle maymun kardeş, muzları da alayım. Ayı kardeş, köfteleri de alayım.
2: Ne yapıyorsun yengeç?
1: Oyuncaklar bu güzelim yiyecekleri yiyemez ki. Toplayıp kendimize sofra kuralım diyorum.
0: Harika bir fikir.
2: Muzlar benim.
3: Ben etçilim, köfteler benim.
4: Ben hiç ayırt etmem, ne olsa yerim.

0: ya Bera?
1: Bir dilim kuru ekmek. Ayla ve Bera sabah erkenden kalktılar. Birbirlerine gülümseyerek günaydın dediler ve yüzlerini yıkadıktan sonra koşarak mutfağa gittiler. Burunlarına çok güzel bir koku geldi. İki kardeş kokunun geldiği yere doğru yürüdüler. Anneleri kahvaltı hazırlıyordu. Burunlarına gelen bu koku yumurtalı ekmeğin kokusuydu. Enfes görünüyordu. Ayla ve Bera anne ve babalarına da günaydın dediler. Ayla annesine

kahvaltı için bakkaldan ekmek alayım anneciğim?" diye sordu. Annesi ise evde dünden kalan ekmeklerin bayatladığını ve onlardan yumurtalı ekmek yaptığını söyledi. Elinde kalan bayat ekmekleri de göstererek, "Bunları da israf olmaması için değerlendirmeliyiz," dedi. Ayla ve Bera yumurtalı ekmeği çok sevdiklerinden daha da büyük bir iştahla oturdular sofraya. Afiyetle kahvaltılarını bitirdiler. Tabaklarında hiç yemek bırakmadılar. Bu güzel nimetleri kendilerine bahşeden Yüce Allah'a şükrettiler ve annelerine "Ellerine sağlık, teşekkürler anneciğim," diyerek sofradan kalktılar. Dışarıda güneşli, sımsıcak bir hava vardı. Bu güneşli güzel günü değerlendirmek için heyecanla koşturarak bahçeye çıktılar ve oyun oynamaya başladılar. Ayla Bera'ya dokundu ve "Ebe!" diye bağırdı. Ayla koşmaya, Bera kovalamaya başladı. Tatlı gülümsemeler eşliğinde bir o yana bir bu yana koşuşturan iki kardeşin kahkahaları bahçeyi sardı.

0: Öğlen olmuştu. Ayla ve Bera ezan sesiyle birlikte oyuna ara verdiler. Namaz vakti geldiğinde babalarıyla birlikte camiye kadar ona eşlik ettiler. Yol boyunca el ele tutuştular. Manav amca her zamanki gibi meyve sandıklarını diziyordu. Bera,
1: "Elmalar ne kadar güzel, kocaman!"
0: dedi. Ayla,
2: "Ne kadar parlak ve kırmızı, öyle değil mi baba?"
0: dedi. Duyduklarına istemeden kulak misafiri olan Manav amca, kendisine doğru yaklaşan Ayla ve Bera'ya tezgahına dizdiği elmalardan birer tane silerek ikram ettikten sonra,
3: "Nasıl? Taze, öyle değil mi çocuklar?"
0: diye sordu. Ayla ve Bera aynı anda soruya cevap verdiler.
4: "Evet, çok taze, bir o kadar da lezzetli."
0: dediler. Bu tatlı sohbetin soru cevap kısmı bittikten sonra bir soru da babalarından geldi.
3: "Evet çocuklar, bir şey unutmadınız mı?"
0: diye sordu. Ayla ve Bera bu sorunun cevabını zaten biliyorlardı. Hiç zorlanmadan aynı anda cevapladılar.
5: "Teşekkürler Manav amca."
0: Ayaküstü ufak tatlı bir sohbetten sonra selamlaşıldı ve yola kaldıkları yerden devam ettiler. Ayla ve Bera cami avlusuna geldiklerinde gözlerine inanamadılar. Elma ağaçlarının meyve verdiğini gördüler. Her yer elma ağaçlarıyla doluydu. Hepsi birbirinden lezzetli görünüyordu. Ayla ve Bera gördükleri manzara karşısında çok şaşırdılar. O sırada birkaç güvercin cami avlusuna kondu. Toprağı eşelediler. Çimlerin arasında yiyebilecekleri bir şeyler aradılar. Gagalarını toprağa vurdular ama kursaklarına göre bir şey yoktu. Hayvanları çok seven iki kardeş güvercinleri görünce onları izlemeye koyuldular. Bera kuşları kardeşine göstererek
1: "Ayla, kuşlar ne yapıyor böyle?"
0: diye sordu. Ayla gözlemlediği güvercinlere bakarak
2: "Bence yemek arıyorlar."
0: diye cevap verdi.
1: "Ama burada onlar için yiyecek bir şey yok ki,"
0: dedi Bera.

0: güvercinler Ayla ve Bera'yı görünce yanlarına doğru yürüdüler. Sanki onlardan yiyecek ister gibi bir halleri vardı. Ayla, kardeşi Bera'nın üzüldüğünü anlamıştı. Çevresine bakınıp çözüm aradı. O da ne? Hemen yanında kocaman bir elma ağacı olduğunu hatırladı. Oradan elma toplayıp güvercinlere yedirebiliriz diye düşündü. Ve kardeşine,
1: "Evet haklısın, yerde yok ama bak ağaca."
0: deyip elmaları gösterdi. İki kardeş çok heyecanlandılar. Fakat ağaca yetişmeleri zordu. İkisi de dallara uzanamadı. Ayla'nın parmakları daldaki elmaya değiyordu ama bu elmayı daldan kopartmasına yetmedi. Ayla kardeşini belinden tuttu ve elmanın olduğu dala doğru kaldırdı. Bu sayede birlikte ağaçtan bir elma koparmayı başardılar. Koca kırmızı bir elmayı kopartıp güvercinlerin önüne koydular. Büyük bir hevesle güvercinlerin karınlarını doyurmalarını beklediler. Fakat elma güvercinlerin yiyebileceği bir yem değildi. Güvercinler bir elmaya, bir Ayla'ya, bir de Bera'ya baktılar ve kaldıkları yerden toprağı eşelemeye devam ettiler. Bera hüzünlü bir sesle,
1: "Acaba kuşlar elma sevmiyor mu?"
0: diye iç geçirdi. Ayla ve Bera bu duruma çok üzüldü. Minik dostlarına yardım etmek istediler. Ayla'nın aklına okuduğu hikaye kitabındaki güvercine buğday veren koca yürekli minik kahramanın hikayesi geldi. Bera'ya seslenerek,
1: "Bir avuç buğdayımız olsaydı keşke,"
0: dedi. "Hey, bu bir buğday." Ayla ve Bera bir avuç buğdayı caminin avlusuna serpiştirdikten sonra güvercinlerin büyük bir iştahla buğdayları yediklerini gördüler. Fakat güvercinler öyle acıkmıştı ki etrafa serptikleri buğday taneleri hemen bitiverdi. Bu durum karşısında Bera kuşların yiyebileceği başka ne olabilir ki diye düşündü. Birden Bera'nın aklına sabah annesinin kenara ayırdığı bayat ekmekler geldi. Sevinçle
1: "Buldum!"
0: diye bağırdı. O sırada babaları camiden çıkıp Ayla ve Bera'nın yanlarına geldi.
2: "Yine ne buldun güzel oğlum?"
0: dedi. Bera büyük bir heyecanla hemen cevap verdi. Güvercinlerden bahsetti. Evdeki bayat ekmekleri onlara yedirirlerse karınlarını doyurabileceklerinden de bahsetti. Ayla da kardeşini destekledi. Babaları Ayla ve Bera'nın bu güzel düşüncesini duyunca çok sevindi. Birlikte evin yolunu tuttular. Annelerine de avludaki güvercinlerden bahsettiler. Merhametli olup yardım etmek istemeleri anne babalarını çok mutlu etmişti. Bayat ekmekleri ıslatıp bir kaba koydular. İkindi vakti olduğunda Ayla ve Bera ellerindeki bayat ekmeklerle güvercinleri doyurmak için tekrar cami avlusuna geldiler. Ekmekleri güvercinlerin önlerine doğru serptiler. Karınları aç olan güvercinler önlerine serpilen ekmeklerin hepsini bitirdiler. Ekmekleri gören diğer kuşlar da geldi. Serçeler ve kargalar da onlara eşlik etti. Bera ve Ayla artık daha mutluydu. Çünkü ekmekler israf olmamıştı ve kuşların karınlarını doyurmayı başarmışlardı. Akşam olmuştu. Yıldızlar gökyüzünde ışıl ışıl parlarken, odalarında yataklarında yatarken, sabah kahvaltısında yedikleri yumurtalı ekmeğin damaklarında bıraktığı tadı, sevimli güzel güvercinleri ve diğer kuşları cami avlusunda geçirdikleri güzel zamanları konuştuktan sonra geçirdikleri bu güzel gün için Allah'a şükrettiler ve bunu bir şiirle süslediler. Ne güzeldir uyanmak güzel bir kahvaltıya, nimet çöpe atılmaz, israf etmek ne fena. Kuşlar vardı camide, gördük oyun oynarken, arıyorlar yiyecek bahçesinde gezerken. Önce üzüldük, sonra dedik ki ne yapmalı? Etrafa bakındık biz, bir çaresi olmalı. Görünce elmaları uzattık biz onlara, yemek istemediler, koştuk hemen mutfağa. Anlattık babamıza, sonra da annemize, onlar da çok sevindi kuşları sevmemize. Güzel bir

Günün ardından biz dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya. Onlar semalarda gönlünce uçuşan kuşları düşünerek uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: professeur. Hein?
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim, bakalım

0: kaç kere söyledim. Bu keçi derisi değil ya. Koyun derisi. Ne demek ne fark eder? Orası öyle. İkiniz de M diyorsunuz. Ama yine de aynı şey değil. Heh, Hacivat'a soralım. O en zor soruları bile bilir.
1: Bilmediğim pek az şey var benim. Söyle bakalım.
0: Bu ne?
1: Bilmeyecek ne var? Basit, yuvarlak bu.
0: Allah Allah. Kare değil mi bu?
1: Yok yahu, yuvarlak. Bildiğin yuvarlak. Gayet yuvarlak.
0: Dalga geçme Hacı Cavca. Biliyoruz yuvarlak olduğunu. Neyden yapılmış?
1: Ha, öyle bir soru. Şey, deri galiba.
0: İyi de, ne derisi?
1: Hayvan mı?
0: Of, hangi hayvan?
1: Deve mi?
0: Koyun yahu, koyun.
1: Madem biliyorsun, niye soruyorsun o zaman?
0: Aman, neyse.

0: Bunu amcamın oğluna götürüyorum.
1: Tabii tabii.
0: Gerçekten ya.
1: Tabii tabii.
0: Var mısın, gölde yüzelim?
1: Varım be.
0: Yarışta yapar mıyız?
1: Yaparız be.
0: Hı?

0: Oldu mu keçi? Hey, kaç saniye oldu? Kaç saniye? Ne demek saymadım ya? Ben de sana güvendim. Bırak Allah'ını seversen. Kendi işimi kendim görürüm. Parmağım bitti. Sayamadım. Bırak. Ben kendim takarım şapkamı. Zaten yüzmeyi bilmiyorum. Bari biri beni kurtarana kadar suyun altında kalabileyim dedim. Senin yüzünden suyun altında nefes tutma çalışması da yapamadım. Kesin boğulacağım. Of. Bu kadar basit bir işi bile yapamadın. Yok öyle. Me deyip kurtulma. Sıra sende. Sen de sokacaksın kafanı suya. Gel buraya. Sıra sende dedim. Gel. Alacağın olsun keçi. Hastayım deyip yarışı biraz erteleyeyim. Yoksa işim zor. Hacı. Bat.
1: Aman. Karagöz, görmedim seni.
0: Koca insanı görmek bu kadar zor olmasa gerek.
1: Buradan küçük görünüyorsun.
0: Bir de kafa buluyor ya.
1: Bir de iyi tarafından bak. Yüzme öğrendin işte.
0: Biliyorum yüzmeyi ben zaten.
1: Tabii tabii. Sen niye geldin? Ney?
0: Biraz hastayım da.
1: Anlaşıldı. Yüzme yarışından kaçacaksın.
0: Ne münasebet. Daha fazla hasta olmadan bir an önce yapalım şu yarışı diyecektim.
1: Bir an önce mi?
0: Ne oldu? Korktun mu?
1: Ne alakası var? Ne zaman, nerede istersen.
0: Şimdi.
1: Şimdi mi?
0: Öyle mi dedim?
1: Demedin mi?
0: Dedim mi?
1: Demez olaydın.
0: Dedim.
1: Ben de kabul ettim.
0: Haydi.
1: Haydi.
0: Ne yaptım ben ya?
1: Hayda.
0: İşte geldik yolun sonuna.
1: Hiç sorma Karagöz.
0: Her neyse. Şimdi göreceksin gününü.
1: Ne oldu? Korktun mu? Hadi bakalım. Yarış başlasın.
0: Korkmuyorsan eğer, önce sen gir suya.
1: Korkmak mı? Ben hiçbir şeyden korkmam.
0: Güzel. Hadi bakalım. Hadi.
1: Dur Karagöz. Konsantre oluyorum.
0: Konsantre acı var. Ne oldu ya?
1: Gıcık tuttu.
0: Tutmasına gerek yok. Gıcıksın zaten.
1: Ben duramayacağım.
0: Durma zaten. Atla suya.
1: Atlayamam. Su içmem lazım.
0: Ya her yer su. İç işte.
1: Bu su olmaz.
0: Allah Allah. Yoksa bu da yüzmeyi bilmiyor da beni mi kandırmaya çalışıyor?
1: Kaçmadım.
0: Kaçtın.
1: Öksürük tuttu.
0: Numara yaptın.
1: Yapmadım.
0: Seni mahallede öksürürken gören olmamış.
1: Öksürük görünmez.
0: Duyan da olmamış.
1: Belki geçti öksürüğüm.
0: Uydurma.
1: Hadi oradan.
0: Nereden?
1: Lafın gelişi.
0: Üstünden atma her işi.
1: Dün de sen hastayım diyordun.
0: Hastaydım geç.

0: geçti. Susun artık yahu. Amma uzattınız meseleyi.
1: Hakikaten ya.
2: Ama yarıştan kaçtı.
3: Öksürük tuttu, ne yapayım?
0: O zaman tekrar yarışırsınız.
3: Tekrar mı?
2: Aslında Hacı Vat'ın öksürüğü geçene kadar bekleyebilir yarışma.
3: Karagöz de hasta zaten. Bekleyelim bence de.
1: Hayda. Az önce birbirinize inanmıyordunuz.
0: Yoksa yarışı tekrarlamak mı istemiyorsunuz?
3: Ne alakası var?
1: Bence alakası var ama dur bakalım.
0: Neyse. Bu yarış yapılmazsa sizin çenenizden kurtulmak zor. O yüzden yarın sabah yarış tekrarlansın.
3: Yarın mı?
1: Mükemmel fikir. Hatta biz de orada olalım.
3: Siz de mi?
0: Evet. Sizin için sakıncası mı var?
2: Aksine iyi olur. Hacı Yuvat hile yapamaz.
3: Asıl benim için iyi. Senin kaybetmene ne kadar çok insan şahit olursa o kadar iyi.
2: Göreceğiz.
0: Görelim bakalım.
2: Önce sen.
3: Hayır sen.
2: Sen dedim.
3: Hayır sen.
2: Geçen sefer sen gidiyordun önce.
3: Tamam işte. Bu sefer de sıra sende.
2: İyiymiş.
3: Beni ilk düelloya davet eden sendin de ondan.
2: Bello mello bilmem ben.
3: Düello demek yarış demek.
2: O zaman yarış.
3: Yarış.
2: Tamam işte. Git yarış.
3: Olmaz.
2: İyi be.
0: Karagöz'ü gören var mı?
1: Yoo.
3: Suya battı galiba.
0: Neden çıkmadı hala?
3: Çıkar birazdan.
1: Ya çıkmazsa?
3: Çıkar.
0: İnşallah.
3: Çıktı. Dedim size.
1: Çok şükür.
2: İmdat!
0: Boğuluyor mu?
1: Bilmem.
3: Yok ya. Numara yapıyor.
0: Emin misin?
2: Boğuluyor.
1: Aman Allah'ım.
3: Hadi ya. Ne var? Neye bakıyorsunuz?
0: Atlasana.
3: Nereye?
1: Suya.
3: Niye?
1: Ne demek niye? Kurtarsana Karagöz'ü.
3: Siz kurtarın. Niye ben kurtarıyormuşum?
0: Ben yüzme bilmem.
3: Ben de bilmiyorum.
1: Ne?
2: Ben yüzme bilmiyorum.
0: Karagöz de bilmiyor.
1: Ne yapacağız?
0: Senin beygir değil mi bu?
1: Evet ya, beygir bu.
3: Ne beygiri? Aslan o, aslan.
2: Boğuluyordum.
3: Yahu, yüzme bilmiyorsan ne diye söylemesin?
2: Sanki sen söyledin yüzme bilmediğini.
1: Eğer beygir olmasaydı.
2: Aman düşünmek bile istemiyorum.
0: Ah çocuklar, ah. Bu kadar büyümesine gerek var mıydı bu iddianın?
1: Ben yüzme bilmiyorum demek çok mu zor?
3: Evet.
2: Yani biraz gaza gelmiş olabiliriz.
3: Biraz mı? Bildiğim boğulmayı göze aldık yahu.
0: Bu da size ders olsun çocuklar. Bilmediğiniz şeyi iddia etmeyin.
1: Hadi iddia ettiniz. Bari yarışa girmeyin.
3: Hadi yarışa girdik. Bari suya atlamayalım.
2: Hadi atladık. Bari boğulmayalım.
0: Doğru. Burada tek söz hakkı beygirin. Sabaha kadar kişnese yerin. Siz boşuna konuşmayın.
2: Bu nereye gitti şimdi?
3: Belki yüzmek istedi.
0: Belki de susamıştır.
1: Acaba birini kurtarmaya mı gitti?
2: İmdat diyor.
3: İmdat mı? Hayda. Nedir arkadaş bu beygirin çektiği?
2: Hey.

0: tutku.
1: Belki onu babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim.
0: Abi bu iğrenç kokuyor.
1: Çok yoruldum.
0: Özlem.
1: Peygamberimize sarılacağım.
0: Ha? Bu imkansız.
1: Görürsün. Başaracağım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
2: Macera.
1: Kadife, çiçeği mi istiyorsun kızım sen? Ben bulup getiririm, merak etme.
2: Yıldızlar gibi çok yakında TRT Diyanet Çocuk'ta.

oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ne oldu çocuklar? Yine mi defans yapıyorsunuz?
1: Yalnız o yumurtalar defans yaparak toplanmaz. Kümese hücum etmeniz lazım.
0: Hadi bakalım son goldeki taktik. Hep birlikte hücum!
2: Tamam amcacığım, merak etmeyin, toplarız yumurtaları.
3: Vay arkadaş, köylünün maskarası olduk iyice.
4: Gelecek maçta hücuma ağırlık vermemiz lazım. Cemal amca, bize bir kilo kavurma verir misin?
5: Savunma mı?
6: Hayır, kavurma.
5: Ha doğru, sizin savunmaya ihtiyacınız yok. Zaten yeterince yapıyorsunuz.
4: Tamam amcacığım, lütfen kavurmayı verin de gidelim.
5: Tamam ama siz de hücuma ağırlık verin. Bugün de komikliğim üstünde.
0: Vay Panter Aziz, o nasıl kurtarıştı öyle?
7: Sağ ol Recep amca, ben Panter Aziz. Hiçbir top kurtulamaz benden.
0: Tabii görebildiklerin. Oğlum niye sırtı dönük duruyorsun kalede, maça mı küstün?
7: Al işte, 1000 tane yakalarsın konuşulmaz, 1 tane yersin susulmaz.
0: 1000 tane mi? Oğlum 1 tane kurtardın, 1 tane de yedin.
7: Olsun, o kurtarış 1000 taneye bedeldi.
0: Alın bakalım. Daha güçlü hücum etmelisin. Defansta

0: gerek para kazanamazsınız. Aferin kaleci ve defans tamam, hücumu da halledin.
1: Böyle olmaz arkadaşlar, bir an önce antrenmanlara başlamalıyız.
2: Gel buraya, gel dedim. Oyuncuların kolayca binmesi için sabit duracaksınız. İzleyin şimdi. Gördünüz mü? Hareket ettiği için binemedim. Sabit durmayı öğreneceksiniz. O kadar. Şimdi sen yerinde sabit dur. Gülmeyin. Konsantre olamadım. O kadar. Anam. Demek ki neymiş? Oyuncu binerken oturmanız lazımmış. Otur bakalım. Çök dedim. İnat etme. Ben de sana binmesini bilirim.
3: Deve kuşlarının keyfi yerinde.
1: Eğitimler çok eğlenceli galiba.
4: Gani Bey işini iyi yapıyor maşallah.
2: Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz işte.
3: Onlar da kesin hücuma ağırlık verecekler. O yüzden beşli savunmayı bırakırlar.
4: Bence üçlü savunma yaparlar. Üçlü savunmayı geçmek de çok zor.
1: Pas atınca hemen yakalıyorlar topu.
5: O zaman siz de üstlerinden atlayın.
3: Harika bir fikir.
5: Cidden mi?
3: Evet. Deve kuşuyla üstlerinden atarsak topu yakalayamazlar.
4: Ama deve kuşları uçamaz ki.
3: Uçamaz ama zıplayabilir. Kurun savunmayı. Önce küçük engellerden atlasak daha iyi olacak. Defansa 3 oyuncu koyalım. Böylece 2 oyuncuyla hücum edebiliriz.
5: Ama 2 oyuncuyla rakibin üçlü defansını geçemeyiz ki.
6: Bir kişi hem defansta hem de forvette olmalı.
7: Çok yorucu olur.
8: Ben yaparım. Orta sahaya yakın dururum. Defansa da hücuma da destek veririm.
1: Tamam. Önder ve Vefa defansta. Burak ve ben forvetteyiz. Hamide orta sahada 2 gruba da destek olacak.
3: Yakala! Tekrar sende. Al bakalım. Savunmayı geçemiyoruz.
8: Kerim kaleden çıksın, savunmaya gelsin. Ben de hücuma katılayım.
1: Tamam. Hadi öyle deneyelim.
8: Hadi. Hadi. Tekrar deneyelim.
1: Çalışmaya devam. Hücum gücümüzü arttırmalıyız.
7: Evet sayın seyirciler. Geçen maç çok sıkıcı geçmesine rağmen yine de stada gelmişsiniz. Hepinizi tebrik ediyorum. Evet Şakir, sen bu konuda ne... Bu ne Şakir? Niye yastık getirdin?
0: Senin de dediğin gibi maç sıkıcı geçerse uyurum diye düşündüm. Masanın üstünde uyunca yanağım acıyor. Bildiğin gibi değil.
7: Yani. Neyse maça dönelim. Ne düşünüyorsun?
0: Vallahi Furkan ve arkadaşlarına çok büyük bir taktik verdim. Yukarı yumurcalı dostlarımız kusura bakmasın artık. Cemil gelse ona da aynı taktiği verirdim.
7: Peki nedir bu büyük taktik?
0: Hücuma ağırlık verin, gol atın dedim. Gol atmadan maçı kazanamazsınız dedim.
7: Zaten öyle olmuyor mu?
0: Olmuyor işte. Gol atamayan takım oyunu kazanamıyor. En fazla beraberlik. O da gol yemezsen. İşte bunlar yumbur lop oyununun püf noktaları ama herkes bilemez tabii.
7: Evet sayın seyirciler, ilginç bir uzman görüşü aldıktan sonra maça dönüyoruz.
9: Takımlar yerlerini alıyor. Osman Hoca düdüğünü çaldı ve maç başladı. Mavi takım hızlı bir atağa geçiyor. Bu maçta bol gol görecek gibiyiz. Burak Cemil'e, Cemil Hami'ye pasını verdi. Hami Cemil'e, hayır Burak'a pasını attı. Fakat Nihat çok uyanık. Topu takip etti ve pası kesti. Nihat vakit kaybetmeden topu Serhat'a atıyor. Serhat'tan Furkan'a güzel bir pas. Cemil topu kesmeye çalıştı ama başaramadı. Furkan da Serhat'a pas atıyor. Burak'ın çabası boşuna. Serhat topu tekrar Furkan'la buluşturdu. Furkan yine üçlü savunmanın karşısında çaresiz kalacak gibi. Aman Allah'ım! Furkan çok sürat
7: üçlü savunmaya doğru gidiyor. Bir kaza çıkacak, Allah korusun.
9: Hala durmadı. Bu çok tehlikeli.
7: Oyunculardan biri yaralanabilir.
4: Hadi Furkan, yapabilirsin. Hadi.
7: İnanılmaz bir hareket sayın seyirciler. Yumburlop tarihinde böyle hareket görülmedi. Şapka çıkarılacak bir taktik.
2: Hani deve kuşları uçamazdı? Ben uçursaydım o deve kuşunu adımı yumburlop tarihine altın harflerle yazdıracaktım.
10: Uçmadı Gani. Zıpladı.
2: Olsun. Az daha zorlasan uçar bence.
9: Bakalım yukarı yumurcalı bu gole karşılık verebilecek mi? Kerim topu Önder'e atıyor. Önder Burak'a pas verdi. Burak'tan Hami'ye güzel bir pas. Hami Cemil'i atabilecek mi? Hayır. Ziya topu kesiyor. Ziya topu bekletmeden Serhat'a attı. Serhat'tan Furkan'a harika bir pas. Cemil Furkan'ın önünü kesiyor. Furkan topu Serhat'a atmayı başardı. Serhat ve Burak'ın mücadelesiyle top Serhat'ta kaldı. Serhat uzun bir pas atıyor ve top yine Furkan'da. Aynı muhteşem hareket yine gelecek mi? Evet sayın seyirciler. Tarihe ikinci kez sarık olmaya hazır mısınız? Furkan hızla savunmanın üzerine gidiyor. Çarpmak üzere. Hayır yine atladı ve savunmayı geçti. Şimdi kaleciyle karşı karşıya.
7: Bakalım ikinci yarıda neler göreceğiz.
1: Çok iyi bir taktik bulmuşlar. Engel olamayız.
4: Hepimiz defansa gelsek yine üstümüzden geçer.
10: Tamam, moral bozmak yok. İkinci yarıda siz de aynı taktikle gol atmayı deneyin.
1: Yapabilir miyiz ki?
4: Ben yaparım.
9: Yukarı yumurcalı çaresiz ataklardan birine daha başladı. Cemil Burak'a pasını verdi. Burak'tan Hami'ye bir pas. Hami üçlü savunmayla karşı karşıya geldi. Adane! Hami Furkan'ın hareketini deniyor. Bakalım başarabilecek mi? Çarpacak galiba. Aman bakamıyorum. Deve kuşu son anda durdu. Hami Nihat'ın deve kuşunda. Osman Hoca düdüğünü çalıyor.
7: Bu bir faul. Aşağı yumurcalı penaltı kullanacak.
9: Serhat orta saha çizgisine geliyor. Geride ve topu fırlattı. Bakalım gol olacak mı? Top süzülerek iniyor ve gol!
4: İşte bu.
1: Tebrik ederim Furkan. Çok orijinal bir taktik bulmuşsunuz.
4: O kadar orijinal ki taktik bile edemedik.
11: Evet, deve kuşlarını epey çalıştırmak gerekiyor.
4: Böyle bir hareket bulmak için kafayı da epey çalıştırmak gerekiyor.
12: Allah'ın bize verdiği en büyük nimetlerden biri de akıl ve zeka. Doğru kullanırsak hayatımızı kolaylaştırır.
1: Haklısınız hocam. Bir dahaki maça fırtına gibi hazırlanacağız.
4: Tabii öncesinde beyin fırtınası yapacağız.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesut! İşte geldim.

0: Anne, bu yuvarlak yerin adı ne?
1: Kubbe.
0: Peki buradan kayılıyor mu?
2: Düşersin akıllım.
3: Ceren haklı, kayılmaz. Orası caminin çatısı.
0: Çok mu yüksek?
3: Hı-hı. Genelde çok yüksek olur.
2: Oo, benimki bitti.
3: Çok güzel olmuş. Eline sağlık kızım.
2: Teşekkür ederim anne.
3: Bu yeşil kubbenin altında peygamberimizin kabri var, biliyor musunuz?
2: Hı-hı.
0: Okulda öğretmenimiz söylemişti, ben de biliyorum. İşte bitti.
3: Aferin sana.
0: Peki bu altın sarısı kubbeli yer neresi anne?
3: Orası da Kubbetüs Sahra, Kudüs'te. En sevdiğimiz mescitlerden biridir. İkiniz de iyi iş çıkardınız. Tebrik ederim.
0: Bitti. Elhamdülillah. Bütün işleri bitirdim anne.
3: Maşallah sana. Tekrar ister misin?
0: Yok, istemem. Başka işlerim var.
3: Oo, başka işleri varmış benim oğlumun. Nelermiş, çok merak ettim.
0: Arabalarımı gezmeye çıkartacağım.
3: Hmm, ciddi bir iş.
0: Çok ciddi.
2: Elhamdülillah benimki de bitti.
3: Tekrar ister misin canım?
2: Teşekkür ederim anneciğim, eline sağlık.
0: Eyvah.
3: Ne oldu?
0: Halam gelecekti.
3: Evet, gelecek.
2: Koş Eren, işimiz var. Aa.
3: Hey, ne oluyor bakalım?
2: Halam için oteli hazırlamamız lazım anne.
3: Eller yukarı minik robotlar. Bana dönün. Eller aşağı.

0: adım öne, bir adım yana. Bir adım daha öne. Sehpaya doğru eğil. Kalemler kutuya.
1: Ama anne.
0: Kalemler kutuya. Resimler odaya.
2: Bu kez otelimiz çok güzel olsun.
3: Her zaman güzel oluyor zaten Eren.
2: Evet ama bu kez güp güzel, en güzel olsun.
3: Tamam.
2: Ben kapıda karşılarım.
3: Ben de kolonya döküp şeker tutarım.
2: Odayı seçmedik. Kaç numaralı odada kalsın?
3: Buldum. Misafir odası.
2: Hadi gidip bakalım yerinde mi?
3: Oda mı?
2: Evet. Kaç. Bu kez otel müdürü ben olacaktım ama.
3: Geçen sefer sen oldun ya akıllı.
2: Ama o zaman halam gelmemişti ki.
3: Oteli kim gelirse artık. Misafir seçmek yok.
2: Tamam.
3: Yaz bakalım. Bir sürahi su ve su bardağı.
2: Not alıyorum efendim.
3: Okunmuyor liste.
2: Şimdi?
3: Evet, şimdi oldu. Meyve de getirelim.
2: Hemen not çiziyorum.
3: Tamam, çok iyi not çizdin.
2: Başka? Oyuncak?
3: Gerekmez. Aşağıda oyun bölümünde oynarız.
2: Tencere, tabak.
3: Komiksin. Ev restoranında yemek yiyeceğiz. Akıllım, buraya gerek yok.
2: Tamam o zaman.
3: Hadi eksikleri tamamlamaya.
2: Anne.
0: Efendim canlarım.
3: Otelimizin aşçısı ne pişirmiş bakalım?
0: Mercimek çorbası.
2: Başka?
0: Köfte.
3: Başka?
0: Pilav.
2: Süper aşçı, yaşasın. Halam otelimize geldiğine çok sevinecek.
3: Biraz da iş konuşalım.
2: 5 numaralı odanın bazı ihtiyaçları var.
0: Hemen karşılayalım. Nelermiş? Sürahi, bardak ve meyve tabağı. Bir otel odasının olmazsa olmazları.
2: Anne, sen benim yazımı okuyabiliyorsun.
0: Okurum tabii.
3: Hala Hanım gelmeden odaya götürün lütfen.
0: Tabii efendim. Başka bir şey var mıydı?
2: Şimdilik bu kadar.
3: Aa, müşteri ağlamız için çiçek toplamayı unuttum.
2: Olamaz.
3: Koş.
0: Koşmadan.
2: Hadi toplayalım.
3: Aa, unuttuk.
2: Neyi?
3: Topladığımız çiçekleri neyin içine koyacağız?
2: Buldum. Hemen gidip getireyim.
3: Hadi ama geç kalıyoruz Eren.
2: Geliyorum.
3: Kamyonu neden getirdin ki?
2: Çiçek toplayacağız işte 5 numaralı oda için.
3: Ama bu çok büyük kardeşim. Bütün bahçeyi toplamamız gerekir.
2: Bütün odayı çiçek doldururuz işte. Müşteri alamız çok sevinir.
3: Ama bahçedeki bütün çiçekleri topladığımız için annem üzülebilir.
2: Haklısın. Annem üzülmesin. Yarısını toplayalım o zaman.
3: Yarısı da çok. Yine üzülür.
2: O zaman biraz toplayalım. Annemizi üzmek istemeyiz.
3: Ben hemen geliyorum.
2: Aa, kelebek. Hey, nereye gidiyorsun? Gelsene.
3: Ay, kafam acıdı.
2: Benim de.
3: Nereye koşuyordun? Dikkatli olman gerekir.
2: Kelebek kovalıyordum.
3: Annem koşmayın demişti.
2: Haklıymış. Bak düştük.
3: Hadi kalk.
2: Tamam. Özür dilerim abla.
3: Ben de özür dilerim. Dikkatli olmalıydım.
2: Geçti bile.
3: Evet, benim de geçti. Bak, bu sepete toplayalım çiçekleri. Sonra da vazoya koyarız.
2: Zavazo mu?
3: Vazo.
2: Zavo. Tamam, hadi toplayalım.
3: Anne bak.
0: Çok güzel. Eren nerede?
2: Buradayım anne.
0: Aa, Eren'in sesi var, kendisi yok. Hay Allah, nerede bu çocuk? Ceren, sen Eren'i gördün mü kızım?
3: Ya, görmedim.
2: Buradayım anne, çiçek adam oldum ben.
0: Aa, Eren buradaymış Ceren. Büyümüş de çiçek adam olmuş. Aa, Eren, Ceren nerede?
2: Demin buradaydı anne, yok olmuş.
0: Allah Allah, uçtu mu bu çocuk?
3: Geldim.
2: Uçtun sandık.
3: Uçamam akıllım. Kanatlarım yok ki. 5 numaralı odanın vazosu anneciğim.
0: Çok tatlısınız, biliyorsunuz değil mi? Çok seviyorum sizi.
1: Biz de seni.
2: Biz halama kale yapmadık.
0: Kale mi?
3: Ne kalesi Eren?
2: Hala kalesi. Hadi koş.
0: Durun bakayım. Bugün sürekli koşuyor musunuz, bana mı öyle geliyor?
2: Acelemiz var anne.
0: Bunu konuşmalıyız. Acele etmek sorun çıkarabilir.
3: Bahçede de çarpıştık zaten ama çok acımadı anne.
0: Durum ciddi demek. Bunu halletmemiz lazım. Evde koşmak, çok hızlı hareket etmek düşmelere, sakatlanmalara neden olabilir çocuklar.
3: Ne yapabiliriz peki?
0: Mesela uzay yürüyüşü.
2: Uzay yürüyüşü mü?
0: Aklınıza koşmak geldiğinde hemen bir astronot olduğunuzu hatırlayın ve uzay yürüyüşüne geçin.
2: Oldu mu?
0: Harika oldu.
3: Bana bakın, bana bakın.
0: İşte böyle minik astronotlarım. Güvenli bir şekilde hareket ediyoruz, anlaştık mı?
1: Anlaştık. Hoş geldin.
2: Kimse yok. Zili duyduğuma eminim.
0: Çok garip. Birileri zile basıp kaçtı mı acaba?
1: Sürpriz.
3: Hala.
0: Buyurun.
4: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam. Otelimize hoş geldiniz.
4: Otel mi? Otelimiz mi var Emel?
0: Yatılı misafirlerimiz için artık oteliz.
3: Kolonya?
5: Evet, lütfen. Oh, mis gibi.
4: Bana yok mu?
2: Var tabii. Almaz mısınız?
4: Çok teşekkürler. Ne güzel karşılama.
2: Hadi Allah, 5 numaralı oda seni bekliyor.
5: Geliyorum canım.

0: Bu haftaki konuşmama iyi hazırlanmalıyım.
1: Bugünkü konumuz insanlara değer vermek üzerine olacak dostlarım. Bununla ilgili ayetlere önce bir göz atalım. Tamam, giriş böyle olsun. Allah'ım, yine mi kapı? Kim bilir şimdi ne soracaklar.
2: Hocam, size bir sorum olacaktı.
1: Buyur, sor Hatice Hatun.
2: Hocam, şimdi bunu ne böyle yaptın?
1: Her duyduğuna inanma Hatun. Haydi selametle.

0: Bu ne yahu? İnsanlarla uğraşmaktan kendi işime bakamaz oldum.
1: Baba, ödevime yardım eder misin?
2: Hı?
3: Hocam, değirmenden bir çuval un getirir misin? Gitmişken de kasaptan biraz et alsana zahmet.
0: Yahu işim var diyorum, kimse beni anlamıyor mu?
1: Baba, Karakoçan'ın yemi de hiç kalmamış.
0: Kaçış yok. Yapalım bakalım şu işleri. Kusura bakmayın cemaat. İşler anca bitti de. Evet, bugünkü konumuz... neydi? İnsanlara değer vermek. Bu konuyla ilgili ayetler... Ayetler, evet. Neydi ayetler?
4: Hocam, çalışmadın mı yoksa?
5: Olur mu öyle şey?
4: İyi bir konuşma için zaman ayırmak şarttır. Olmadı.

0: Babam hala gelmedi mi anne?
1: Hayır, gelmesi lazımdı aslında.
0: Allah Allah.
1: Aa, o büyük ihtimalle Laz Cemal'in yanında kalmıştır. Merak etme. Hadi yatalım biz de.

0: Hocaya hamsinin zekatıyla ilgili bir şey soracaktım yenge. Evde miydi?
1: Yo Cemal Efendi. Ben de senin yanındadır sanıyordum.
0: Allah Allah. Bende değildi. Nereye gitti o zaman?
1: Hiç böyle yapmazdı. Başına bir iş gelmiş olmasın.
2: Babamın başına bir iş mi gelmiş?
0: Ağzından yel alsın uşağım. O nasıl söz? Dur bakayım. Yoksa haramilerimi kaçırmıştır?
2: Belki de askerler onu gece hırsız sanıp zindana atmışlardır.
0: Ya da çöle düşüp kaybolmuştur.
2: Belki de bir kuyuya düşmüştür ve kuyu dibi canavarının akşam yemeği olmuştur.
3: Bence ormanda ayılar kapmıştır.
0: Ayılar insan yemeği sevmez ama.
2: Sevmediğini nereden biliyorsun Cemal amca?
1: Sevmez oğlum, sevmez.
2: Bence sever ama durumdan duruma değişir.
1: Benim dedem anlatmıştı da adamın birini kovalamışlar ama yememişler.
3: Kurtlara da yakalanmış olabilir. Ben bilmiyorum ki ama olabilir.
4: Yeter!
5: Ne diyorsunuz siz? Çabuk boş lafları bırakın da hocayı aramaya başlayın. Her yere bakılacak. Kocamı istiyorum!

0: bulamadık uşağım. Acaba ne oldu hocaya?
1: İyi adamdı. Yazık oldu.
2: İyi babaydı.
3: Ah hocam, ne güzel anılarımız oldu seninle.

0: Ocağının değerini bilemedik.
1: İyi babaydı. Allah rahmet eylesin.
2: Hayırdır? Kimin helvasını yiyorsunuz?
0: Şeker Hoca'nın helvasını. Adamın değerini bilemedik.
3: Çok yüklendik ona. Hiç rahat vermedik.
2: Helvanın fıstığını bol katın o zaman. Kendisine de vermeyi unutmayın. Ne de olsa onun helvası. Ha?
1: Baba?
3: Hocam!
0: Uy! Bu bizim hocadır da.
3: Hocacığım benim. Sen.
4: Neredeydin sen bakayım? Ne kadar merak ettik seni. Haberin var mı?
2: Yahu ne yapayım? Camide yapacağım konuşmaya çalışmak için sakin bir yere gidip çalıştım.
1: Kuyu dibi canavarıyla karşılaşmadın yani.
0: Hocam, bir daha seni gereksiz sorularla yormayacağız. Hakkını helal et da.
5: Evet hocam, helal et.
2: Ne demek dostlar, helal olsun. Sevdiğine rahat ver, bıktırma onu dünyada. Kadir kıymetini bil, geç olur bir gün yoksa.
6: Hocam, hipopotam beslemek günah mıydı, sevap mıydı?

0: Spor yap, güçlü ol.
1: Gago! Aç! İster!
2: Çok çok! Çok! Ya git!
1: Fila! Aç!
2: Ne oldu?
1: Kalk! Ne oldu?

0: سلام.
1: کایت کایت
0: کایت کا

Son.

0: Hadi hadi. Aha. Aha. Aha.
1: Hey! Done!

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca aklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane.

0: Duygular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı terden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Kor! Kor! Ece! Ece! Nine!
1: Hadi çekin!
2: Yok! Kayıyoruz!
1: Ayakları kayıyor! Kayıyor!
3: Bu böyle olmayacak. Hadi yeniden deneyelim.
2: Bir dakika arkadaşlar. Siz üç kişisiniz, biz iki kişiyiz. Haksızlık oluyor.
0: Tamam, zaten ayakta duramıyorum. Ozan ve Can, Ece ve Deniz'e karşı.
4: Bir, iki, üç.
1: Harikasın Ece. Biz iyi bir ekibiz.
0: Ozan, Can,

Yer çok kaygan. Bu şekilde oynamak çok zor.

0: Hay Allah, küre küre bitmedi.
1: Ne oldu ya? Üşüdüm. Ninem derdi ki uyuyanın üstüne kar yağarmış. E doğruymuş. Hem nyam nyam. Aa, kar mı yağmış? Silkelensem iyi olacak.
2: Kar yağmış, kar yağmış. Mirmir batmış çıkmış. Soğuk. Rrr. Ama yumuşacık. Mirmir, hadi bat ve çık. Hı? Kardan aç.
1: Aa, ne oldu şimdi?
2: Ha, çok eğlenceli. Kardan adam mı o? Ne tuhaf bir kardan adam bu. Sevimli olmuş ama. Çocuklar yaptı herhalde. Kardan adam hareket ediyor.
0: Olamaz. Yine mi? Neler oluyor yukarıda? Yo, Mirmir yine mi?
1: Bu kargaşa nereden çıktı bu ara?
2: Sağmadım.
0: Yuvama kar atıyorsun. Bir de kocaman vücuduna girmeye çalışıyorsun. Neden böyle garip davranıyorsun?
2: Özür dilerim dostum. Demin kardan adam hareket etti. Şimdi beni yakaladı.
1: Kurtaracağım seni dostum.
2: Bırak beni. Bırak. Bırak. Kes kes. Yardım.
1: Mirmir, iyi misin? Seni kurtardım.
2: O kardan adam değildi. Sendin.
0: İlahi Mirmir, hiç kardan adam hareket eder mi yahu?
2: Zaten çok da korkmadım.
1: Tabii, tabii.
3: Mert abi, dikkatli sürün.
4: Çok eğlenceli.
3: Uçuyoruz. Hayır, kayıyoruz.
5: Taş. Yandık.
4: Bu çok eğlenceliydi.
3: Çuval yeterince dayanıklı değil. Kaymak için başka bir çözüm bulmalıyız.
6: İlahi çocuklar. Madem kaymak istiyorsunuz, bunun daha güvenli ve eğlenceli bir yolu daha var.
4: Sahi mi nene? Nedir?
6: Beni takip edin. Değirmene gidiyoruz.
7: Yaşasın!

0: O gezinti fikrini sevmedim. Ne güzel dinleniyordum.
1: Yeterince dinlendin Temtem. Mis gibi dağ havası. Oo!
2: Her yer bembeyaz. Gözlerini aç ve bak Temtem. Bak Temtem.
0: Anladım, neden iki kere söylüyorsun ki baktım.
2: Hey! Hey!
1: Şşt! Sesimiz yankı yapıyor.
2: Bu çok eğlenceli. Merhaba, ben Mirmir.
3: Ben Mirmir.
4: İşte burada.
5: Değirmen de işimize yarayacak. Ne olabilir ki?
4: İşte sandık.
5: Vay. İşte şimdi oldu.
2: Mirmir, sen harikasın dostum. Harikasın dostum. Duydunuz mu? Bana diyor, harikasın diyor.
1: Çünkü sesin yankılanıyor da ondan. Bu sözleri sen söylüyorsun.
2: Bu kadar gerçekçi olmak zorunda mısın? Biraz hayalperest ol. Tıpkı benim gibi. Mirmir, hayaller kurar.
3: Hayaller kurar.

0: Kar topu.
1: Temtem, ne diyorsun? Kar topu mu oynayalım? Ha?
2: Kaçan!
1: Temtem çok yavaş.
2: Koş Temtem.
1: Hadi Temtem hadi.
3: Çekilin yoldan. Geliyor Ozan.
4: Ozan, Efe, benimle gelin. Gel bakalım buraya.
3: Sen de benimle geliyorsun Köstebek.
1: Yavaş, yavaş. Duymuyor ki beni.
2: Allah'ım, sen kurtar beni Allah'ım. Allah'ım, sana şükürler olsun.
4: Hah, işte oldu. Şimdi kızaklarınızla kayarak yarış yapabilirsiniz.
3: Suku tutun dostum.
5: Mirmir, hazır mısın dostum? Ben de soruyorum sanki cevap verecekmişsin gibi.
0: Yem yem yem yem.
2: Temtem. Hey, uyan Temtem.
6: Biz kazanacağız. Elbette.
4: Ve başlayın.
0: Çok soğuk. Yem yem yem yem.
6: Aç. Başardık.
5: Olamaz. Ece.
6: Bizi geçemezsiniz.
3: Çekilin.
6: Yetiştik.
5: Olamaz.
6: Olamaz.
4: Ama aynı anda.
6: Aynı anda.
4: Kazanan...
2: Biz kazandık bence.
1: Ya bence biz.
4: Kazanan hepiniz. Aynı anda çizgiyi geçtiniz. Tebrikler.

0: Eğlendiniz mi bakalım?
1: Hem de çok. Pekmez mi o?
0: Tertemiz karın üzerine pekmez. Pekmez kış aylarında içinizi ısıtır. Hadi bakalım.
2: Bize de verirler mi acaba?
3: Şöyle bak, şöyle.
0: Alın bakalım.
3: Dedim sana, bu bakış hep bir işe yarar.
4: Yarışı kim kazandı?
3: Günaydın Temtem. Yine tüm macerayı kaçırdın.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: 더 미니미시. 이시대 비님의 기빔.
1: �ugün yapacağımız keşif yaprak nasıl sararır, sararınca ağaçtan nasıl düşer ve yere düşen yaprakları temizlemek. Of, bu nasıl konu ya?
2: Dedim sana, kim ne yapsın düşen yaprağın nasıl düştüğünü tilki.
1: Başka konu yok ki elimizde.
2: Bulmamız lazım.
1: Nereden teleskop? Nereden bulacağız?
3: Buldum.
1: Ay. İyi misin haberci?
3: İyiyim, iyi.
2: Ne buldun haberci?
3: Haber.
1: Haber mi?
3: Evet, hem de 10 numara.
1: Anlat bakalım haberci. Bakalım gerçekten iyi mi?
2: Tilki, yere düşen yaprağın sağa sola salınmasından daha kötü olma ihtimali var mı sence?
1: Abartma teleskop.
3: Bir dakika. Şimdi ben size haber getirmeseydim, yere düşen yaprakların kendini rüzgara bırakarak uçuşunu mu haber yapacaktınız? Buraya gelmek için uçuyordum. Gökyüzünde adeta bir yaprak gibi salına salına...
2: Haberci!
3: Tamam. Gökyüzünde aşağıdan yukarıya 3 tane simsiyah bulut gördüm.
2: 3 mü?
3: 3 mü? Siyah olmasına veya aşağıdan yukarıya uzanmasına değil de 3 tane olmasına mı şaşırdınız?
1: Şey,

0: Şaşkınlıktan ne tepki vereceğimizi bilemedik haberci.
1: Sizce bu iyi bir konu mu?
0: Evet sevgili duyarlı dostlar, bu kara bulutlar da neyin nesi?
1: Evet, yaklaştım. Bu harika bir keşif uçuşu olacak. İşte orada. Biraz daha yaklaşayım. Gerçi tilki yaklaşma, sadece gözlem yap dedi ama buradan bir şey belli olmuyor ki. Çok yaklaştım ama ne olduğunu anlamadım. O da ne? Neler oluyor? Vaa! Olamaz. Vaa!
0: Ha? O da neydi?
1: Bilmem. Bir şey düştü aşağı. Kuşa benziyordu.
0: Haberci olabilir mi?
1: Ama haberci siyah değil ki.
0: Evet ama...
1: Kimse kim tilki? Eğer düşen bir canlıysa ki öyle görünüyor, muhakkak yardıma ihtiyacı vardır.
0: Doğru söylüyorsun teleskop. Gidelim. Evet sevgili duyarlı.
1: Bırak şimdi yayını tilki, acele edelim.
0: Tamam tamam haklısın.
1: Sen olmasan var ya.
2: Yeter haberci, çatlayacaksın.
1: Oy, aman.
0: İyi misin haberci?
1: Bir günde iki kez düşen birine göre iyi sayılırım tilki.
3: Ah be haberci, bulutun içine mi girdin yoksa?
1: Maalesef.
0: Bu işin içinde bir iş var.
4: Nasıl yani?
0: Siyah bulut nasıl oluşur bilen var mı?
2: Yo.
1: Ben de bilmiyorum.
0: Aslında siyah bulut diye bir şey yoktur.
1: Nasıl yani? Bildiğin siyahtı ama bulut.
0: Siyah bulut dediğimiz şey diğer bulutlarla aynıdır. Yani su buharıdır. Sadece kütlesi fazla olduğu için, yani kalın olduğu için arkasından vuran güneş ışıklarını geçirmez. Bu da bizim onu siyah görmemize neden olur.
1: Yani?
0: Yani bulut gerçekte siyah olmaz teleskop.
2: Peki ya habercinin tüyleri?
0: İşte garip olan kısım o. Ve daha da garibi habercinin öksürmesi.
1: Ha? Nasıl yani?
0: Canlılar neden öksürür?
1: Hasta olduklarında.
0: Başka?
2: Boğazlarına bir şey kaçtığında.
0: Evet, doğru. Peki başka?
1: Buldum. Dumana maruz kaldıklarında.
0: Aha, işte bu. Tebrik ederim teleskop.
1: Yani benim içine dalıp çıktığım şey bulut değil, duman, öyle mi?
2: Dalıp çıktığın değil, dalıp çakıldın.
0: Kesinlikle öyle haberci. Bulut değil, duman.
2: Peki ne dumanı?
0: Evet sevgili duyarlı dostlarım. Bu duman ne dumanı? Kaynağı ne? Bunu sizler de merak ediyorsunuz değil mi? Şimdi dikkatle bizi izleyin. Kurye, göster marifetini. Bize bir... balon lazım.
2: Balon mu?
1: Sana inanamıyorum kurye. Bu balonu o küçük çantana nasıl sığdırabildin?
2: Meslek sırrı teleskopçum.
1: Keşke biraz daha büyük olsaydı. Ben de uçmak yerine balona binebilseydim.
0: İşte şurada. Daha yukarı kurye.
1: Ha, benden iyi uçuyor bu.
0: Tam da tahmin ettiğim gibi. Bunlar fabrika bacası.
2: Peki neden bu kadar duman var?
0: Fabrika bacalarında dumanları süzmeye yarayan ve içerisindeki zehirli gazları temizleyen filtreler vardır kurye.
1: Demek filtresi yoktu bunun.
0: Ya da filtreleri çalışmıyor.
1: Ne yapacağız?
0: Biz değil haberci, sen yapacaksın. Oraya gidip fabrika sahiplerini uyaracaksın.
1: Memnuniyetle.

0: dumana girme.
1: Merak etme.
2: Evet, benim sevgili, meraklı ve duyarlı dostlarım. Haberci fabrika yetkililerine ulaştı ve yetkililer filtreleri değiştirdiler. Böylece çevre temizliğine katkı sağlamış olduk. Ama heyecanlıydı ha? Ne dersiniz?

Ay. Hak. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Çok güzel oluyor. Yaşasın. En sevdiğim meyve suyundan almışlar. Enerji toplama zamanı. Tadı çok güzel. Şimdi resmime devam edebilirim. Gel bakalım kırmızı boya. Bir sürü top çizeceğim.
1: Selam, ben geldim.
0: Hoş geldin abla.
1: Ne yapıyorsun?
0: Resim yapıyorum. Bak, güzel olmuş mu?
1: Çok güzel olmuş. Aa, ama bunlar benim boyalarım.
0: Benimkileri bulamadım. Ben de seninkileri aldım.
1: Ama izin almadın.
2: Acıktınız mı çocuklar?
0: Hem de çok. Bak anne, resim yaptım.
1: Benim boyalarımla.
0: Benimkileri bulamadığım için. Hem ne var ki kullansam?
1: Kullanmanda sorun yok ama sen izinsiz aldın.
2: Ablan haklı Tunacığım. Birinin eşyasını alırken ondan izin almalıyız.
0: Özür dilerim. Düşünemedim.
1: Tamam, bu seferlik böyle olsun. Ama bir dahaki sefere izin al, olur mu?
0: Anlaştık.
2: Evet, anlaştığımıza göre artık bir şeyler yiyebiliriz. Oğlum, bu masanın hali ne böyle?
0: Biraz dağıtmışım galiba.
1: Biraz mı?
2: Tuna, şuraya bak. Her yer parmak izi olmuş.
0: Resmi parmak boyasıyla yaptım ya, ondan. Hepsini ben mi temizleyeceğim?
1: Sen yaptığına göre.
0: Ama anne.
2: Hadi bakalım Tunacığım. Bezleri alıp işe koyulalım.
0: Tamam, temizleyeceğim. Ama yemekten sonra yapsam, çok acıktım.
2: Ama canım, mutfak bu haldeyken burada nasıl yemek yapalım? Boyalı bir yemek yemek istemezsin, öyle değil mi?
0: Boyalı mı? İstemem.
2: Ama enerji vermesi için. Al bakalım. Bu seni yemeğe kadar idare eder.
0: Muz, yaşasın. Çok leziz.
2: Nasıl? İyi geldi mi?
0: Hem de çok. Enerjim geri geldi.
2: O zaman hadi bakalım iş başına.
0: Anlaştık. Her yeri silip süpüreceğim.
2: Hadi Lina, biz de o sırada bahçedeki işlerimizi bitirelim.
1: Tamam anne.
0: Bunu yapabilirim. Beğendin mi anne?
2: Hem de nasıl? Ellerine sağlık oğlum.
0: Hepsini ben yaptım. Bu parmaklarla.
1: Evet, bu parmaklarla kirlettin. Sonra da onlarla temizledin.
0: Haklısın.
2: Parmak böreğini hak ettin.
0: Börek mi yiyeceğiz? Yaşasın.
2: Hadi sen git biraz dinlen. Biz de hızlıca yapalım.
0: Anlaştık. Gelin parmaklarım, sizi dinlendireyim. Çok yoruldunuz.
1: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Lina ve...
2: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
1: Bugün yine sizin için harika bir tarifimiz var. Kolay kolay yapıp çıtır çıtır afiyetle yiyeceğiniz bir börek. Arkadaşlar, kardeşim ve ben bu parmak böreğini çok seviyoruz. Bakalım siz de sevecek misiniz? Hazırsanız başlıyoruz. Önce ne yapıyoruz sultanım?
2: Tabii ki önce elleri yıkıyoruz.

0: Arkadaşlar, ellerimizi yıkadık ve artık parmak böreğini yapmaya hazırız. Siz de hazırsanız işte malzemeler. Bir yufka, bir kase peynir ve biraz su. İşte hepsi bu kadar. Bu kadar az malzemeyle nasıl bu kadar lezzetli olduğuna inanamayacaksınız. Değil mi Tuğba Sultan?
1: Evet şefim. Tadına doyulmayan bir börek oluyor. Hadi hemen başlayalım.
0: Arkadaşlar, böreği yapmak için önce tezgahımızı iyice siliyoruz. Çünkü yufkayı açıp tezgahta keseceğiz. Yani tezgahın çok temiz olması gerekiyor. Değil mi sultanım?
1: Aynen öyle şefim. Hem temizlik imandan gelir.
0: Arkadaşlar, parmak böreği için yufkayı tezgahta açıyoruz. Sonra pasta keser gibi dilimlere ayırıyoruz. Bu işi de Tuğba Sultan yapıyor.
1: Şefim, önce yufkayı tam ortadan ikiye bölüyoruz. İşte böyle. Sonra da dörde.
0: Bakın, ardış şeklinde keserek dört parçaya böldük.
1: Şimdi de bu parçaları ikiye bölüyoruz.
0: Dört parçamız vardı, onları da ikiye bölüyoruz. Ve toplamda sekiz parça yufkamız oluyor.
1: Evet şefim, eşit sekiz parça yufka. Bu da sekiz parmak börek demek.
0: Yufkalar kesildiğine göre artık içlerini koyup sarabiliriz. Bakın arkadaşlar, yufkanın kenarını...

0: ve biraz peynir koyuyorum. Sonra da iki kenarını katlıyorum. İçindeki peynir pişerken dışarı çıkmasın diye. İşte böyle. Sonra da rulo yapıyorum. Yani böyle sarıyorum. Ama tam ucuna kadar değil. Ucunu biraz suyla ıslatmamız gerekiyor. Peki neden ıslatıyoruz anne?
1: Yufka birbirine yapışsın ve pişerken açılmasın diye şefim.
0: Aa, şimdi anladım. Duydunuz arkadaşlar. Parmak böreğinizin ucunu ıslatmayı unutmayın. İşte ıslandı.
1: Artık tamamen sarabiliriz.
0: İşte ilk parmak böreğimiz hazır. Gördüğünüz gibi yapmak çok kolay. Arkadaşlar, bütün parmakları, yani yufkaları sardık. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Şimdi de onları kızartıyoruz.
0: Tabii ki bu iş Tuğba sultanın.
1: Yağ ısınınca börekleri tavaya koyuyoruz. Çok kısa sürede kızarıyorlar.

0: Bakın, rengi böyle altın sarısı olduğunda kızarmış demektir.
1: Oo.

0: pişmiş. Hadi hemen yiyelim.
1: Evet arkadaşlar, parmak böreğimiz yemeğe hazır. İnşallah tarifi beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı videonun altına yazmayı unutmayın. Hoşça kalın.
2: Allah'a emanet olun.
0: Harika oldu. Gerçekten harika görünüyor. Parmak gibi. Ama bunlar dev parmağı gibi. Değil mi anne?
2: Evet oğlum. Çok acıkmasındır diye dev parmakları yaptık. Evet, alın bakalım.
0: İyi yapmışsınız.
2: Hadi afiyet olsun.
0: Oh, nefis olmuş. Anne, yemekten sonra top oynamaya gidebilir miyim?
2: Olur.
0: Abla, senin topunu alabilir miyim?
1: Tamam canım, tabii ki alabilirsin.
0: Bakın, izin istedim.
2: Aferin benim akıllı oğluma.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Süper doku.
1: Bu simülasyon da çok iyi geldi. Uyku bastırdı birden. Dışarıda yağmurun sesi. Göz kapaklarımı yerinde tutamıyorum. Bir battaniye alayım. Üşütmeyelim. Çocuklar nerede kaldı acaba? Neyse, az gözlerimi dinlendireyim.
0: Ay, of! Ne kadar yağmur yağdı.
2: Yağmur dindi ama ıslandık. Üşüdük de.
0: Civan, sana kaç kere söyledim aslında. Dışarı çıkarken hava durumuna bak. Şemsiyemiz olsaydı ıslanmazdık.
2: Bana diyene bak. Dostum, madem sen baksaydın ya hava durumuna.
0: Çok haklısın, ne diyeyim.
2: İyice üşütmeden içeri girelim. Profesör bizi bekliyordur. Profesör!
0: Profesör!
2: Profesör! Hı? Profesör kapıyı açmıyor.
0: Hiç böyle yapmazdı. Acaba ne oldu ki?
2: Bilmem, merak ettim.
0: Allah Allah! Uzanamıyorum!
2: Dur dur! Harika bir fikrim var.
0: Profesör!
2: Profesör!
0: Profesör! Hey, profesör!
1: Ha? Yaman? Aa, gitti. Rüya mı görüyorum acaba?
2: Profesör!
1: Ha? Civan! Neler oluyor? Çocuklar, ne yapıyorsunuz?
0: Sonunda profesör!
3: Başım döndü. Durun artık çocuklar.

0: Çocuklar, iyi misiniz?
1: Oy, iyiyim, iyi.
2: Ben de iyiyim profesör, endişelenmeyin.
0: Oh, çok şükür. Dikkat edin çocuklar. Allah korusun bir yerinize bir şey olabilir.
3: Haklısınız profesör.
0: Siz de epey ıslanmışsınız. Hadi bakalım, içeri geçelim. Sizi beklerken uyuyakalmışım. Yağmurun sesi ninni gibi geldi sanki.
1: Oh, battaniye çok iyi geldi. Isındım.
2: Aslında ben pek de üşümemiştim.
1: Tabii tabii, hiç üşümedin. Baksana nasıl da belli oluyor.
2: Bu yumuşacık yastıklar ve sıcacık battaniye ısıttı beni de.
4: Vücudumuzda da bizi battaniye gibi saran, yastık gibi koruyan, hatta vitaminleri depolayan bir dokumuz var aslında.
1: Aa, ısıtıyor, koruyor, enerji dolu. Süper bir kahraman tarif ettiniz sanki.
4: Süper, mucizevi bir doku.
5: Yeni simülasyonumuz hazır.
4: İşte, yükleme tamamlandı. Yeni simülasyonumuz hazır bile. Biliyorsunuz bilim yarışmasına da az vaktimiz kaldı.
2: Biz kazanacağız.
4: İnşallah çocuklar, inşallah. Yeni keşfe hazır mısınız?
1: Peki nereye gidiyoruz?
4: Hipodermis, diğer adıyla deri altı dokusuna.
2: Yoksa biraz önce bahsettiğiniz ısıtan, koruyan ve enerji depolayan süper dokuya mı gidiyoruz?
4: Tam üstüne bastın Civan, ayağını kaldır.
0: Şaşkın, yani doğru bildin demek istedim.
2: Ha, anladım.
1: Hadi kaşifi çağıralım.
2: Kaşif, kaşif, kaşif. Başlıyor yeni keşif.

0: İşte tüm vücudumuzu kaplayan derimiz. Derimiz 3 katmandan oluşur.
1: Tüm vücudumuzu kaplıyor demek ki. Peki bizi ısıtan, koruyan
2: ve enerji depolayan hangi katman?
0: Aradığımız derinin en alt dokusu hipodermis. Yapısı sayesinde vücudumuzu yastık gibi dış dünyadan korur. Isımızı dengeler ve bizi soğuktan korur.
2: Tıpkı bir battaniye gibi. Isımızı dengeliyor, bizi ısıtıyor. Ne büyük bir mucize.
0: Monitör, deri alt tabakasının yapısını göster. İşte hipodermiste yoğun olarak bulunan yağ dokularımız. Enerji fabrikası gibi vücudumuzdaki fazla kalorileri depolar. Vücudumuz ihtiyaç duyduğunda buradan enerji alır.
1: Çok güzel. Yediklerimiz boşa gitmiyor demek ki. Fazlası depolanıyor, sonra kullanılıyor.
0: Dengeli beslenmek sağlığımız için altın kuraldır çocuklar.
2: Profesör, bu süper deri altı dokumuzu nasıl daha güçlü hale getirebiliriz?
0: Zeytinyağı, balık yağı gibi yağları yiyeceklerle tüketebiliriz. Yağ dokumuzu tembelleştirmemeliyiz. Onu sağlıklı tutmak için egzersizler yapmalıyız. Ayrıca bol su tüketmeliyiz. Aşırı güneş ışığından derimizi korumalıyız. Bunu nasıl yapacağınızı biliyorsunuz değil mi?
2: Çok sıcaklarda gölgede oyun oyna.
1: Şapka kullan. Çok sıcakta güneşten saklan.
0: Evet, aferin çocuklar.
2: Benim hipodermisim çok güçlü bence. Tüm darbelere karşı dayanıklı.
0: Hipodermis seni korur ama sen de onu darbelere karşı korumalısın Civan.
1: Vücuduna iyi bak ki o da sana iyi baksın.

0: Afiyet olsun çocuklar. Badem ve ceviz gibi kuru yemişler de hipodermis dokusunu besler.
1: Tazeymiş de. Çok güzel ve çok lezzetli.
2: Evet, bence de. Çok lezzetli. Badem ve cevizi çok seviyorum. Vücudumuza çok faydalı hem. Vücudumuz gerçekten...

0: büyük bir mucize.
1: Hadi Yaman, geç kalmadan çıkalım. Tekrar ıslanmak istemiyorum. Yine yağacakmış gibi bir his var içimde.
2: Yine yağmur yağacak.
1: Üstüm başım daha yeni kurudu.
0: Ama ıslanmak da çok güzeldi bence.
2: Şemsiye!
3: Şemsiyeler, sizi ben götüreceğim. Hem biraz yürüyüş yapmış olurum.
2: Yaşasın!
1: Yaman, Allah aşkına su birikintisine zıplama bu sefer.
0: Ama çok eğlenceli. Profesör, denemelisin bence.
4: Hapşu! Elhamdülillah.
1: Yerhamukallah, ıslanırsan böyle hapşırırsın.
3: Kenardan kenardan sularda zıplamadan doğru eve gidiyoruz.

0: Hadi bismillah. Yine olmadı. Oyuncak fuarındaki gösteride böyle olursa başarısız olurum. Bu rampa olayına bir çözüm bulmam gerek. Ortalık ne kadar sessiz. Herkes nerede acaba?
1: Bodo! Bodo! Allah Allah! Nereye kayboldu bu kuş? Sanki az önce sesini duydum. Ne kadar alıştıysam ortada yokken bile hep Bodo'nun sesini duyuyorum. Neyse, ben tek başıma çalışmaya başlayayım da o da bir yerlerden çıkar nasılsa. Allah! Hayırdır inşallah? Bodo, göremiyorum. Demek buradaydın. Hayrola, nasıl girdin karavanın içine? Karavan tamirine çok iyi başladık. Bakalım bizi başka ne sürprizler bekliyor.
2: Güçte be abi! Selamünaleyküm Güçte be abi!
1: Aleyküm selam çocuklar. Sürpriz derken böyle bir şey beklemiyordum.

0: Ismail, hayrola diyeceğim ama...
1: Hiç sorma.
2: Abiciğim iyisin inşallah.
0: Biz dedik İsmail, insanlar siklerde bunlarla dolaşana kadar kim bilir ne kadar antrenman yapıyorlar. Ama tutturdun, ille de deneyeceğim diye.
1: Tamam tamam, haklıymışsınız.
0: Bunları nereden buldunuz böyle?
2: Geçen hafta parkta kurulan sirk dağılırken bunları geride bırakmışlar. Biz de bir yerlerde kullanılır, israf olmasın diye parkta kalan eşyaları toplamaya gitmiştik.
0: İsmail bunları görünce dayanamadı.
1: Böyle bir şey bulmuşken denemem lazımdı Furkan. Sen anlarsın.
0: Anlarım, anlarım. Hadi gelin de Müşteba abiye bir bakalım. Galiba en çok o etkilendi bu olaydan.

0: Aleyküm Müştaba abi. Az önce ufak bir karşılaşma yaşamışsınız İsmail'le.
1: Aleyküm selam çocuklar. İşte İsmail'le karşılaşmalar ne kadar ufak olabilirse öyleydi.
2: Sana yardıma geldik Müştaba abi. Az önce yaşananları unutabiliriz böylece.
1: Allah razı olsun çocuklar. Aslına bakarsanız yardıma ihtiyacım var.
3: Ne yapıyorsun abi?
1: Bu eski minibüs ne zamandır bizde? Şöyle bir elden geçirip karavan gibi kullanalım istiyorum. Becerebilirsek bayramlarda gezmeye gideriz annemi de alıp.
2: Bunda bir şey yok ki. Bizim için kolay bir...
1: Biraz işi var tabii.
0: Önemi yokmuş Deba abi. Hadi hemen işe koyulalım da önce şu eski parçaları bir elden geçirelim.

0: Hı? Hadi kaptan, bekleme yapma, yola koyulalım.
1: Baş üstüne muavinim.
0: Furkan, bir baksana.
2: Bir dakika Metu, şunu bir halledeyim de sonra bakarım.
0: Ama bir baksan.
2: Sabreden derviş. Muradına ermiş.
3: İngiliz anahtarı. Tornavida. Onluk çivi.

0: Elinize sağlık arkadaşlar. İlk aşamayı sağ salim atlattık.
1: Şimdi ne yapacağız?
0: Şimdi bizdeki hurdaları kullanarak bu minibüsü içinde yaşanır hale getireceğiz. Tavsiyesi olan var mı?
1: Öncelikle şöyle rahat bir yatak olmalı.
2: Ufak bir mutfak da olmalı bence.
3: Dolaplar da gerekir tabii.
1: Bir de oturma alanı lazım işte.
2: Şifonyer lazım.
1: Televizyon içinde bir bölme olmalı.
3: Evet, televizyon lazım bence.
2: Kaç tane sehpa?
3: Ne izleyeceğiz?

0: Belki bu minibüs işine biraz acele mi giriştik? Belki olduğu gibi bırakmalı. Ne dersiniz?
1: Buldum. Evet, senden çok önce keşfedilmiş bir şey buldun ama olsun.
2: Yok yok, diyorum ki bu minibüsü aynı bu alet gibi düşünmemiz lazım. O zaman istediğimiz her şeyi içine sığdırabiliriz.
0: Nasıl yani?
2: Mesela bir yatak kullanılmadığı zaman ters dönerek masa olur. Masa olarak da istenmediğinde duvara gömülür ve ortadan kalkar.

0: Allah sizden razı olsun çocuklar. Siz olmasanız ben hala kapıları, koltukları sökmekle uğraşıyor olurdum.
1: Artık bizi de gezdirirsin değil mi Müçtebe abi?
0: Ayıpsın İsmail. O nasıl söz? Her yere birlikte gideceğiz.
1: Bakalım Makbule teyze bunu görünce ne diyecek?
0: Ne dersiniz? Caminin önüne gidip birlikte görelim mi?
2: Evet!
0: Furkan nereye kayboldu böyle?
3: Bugün yaptıklarımız çufuyla ilgili aklına bir şey getirmiş de koşa koşa onunla ilgilenmeye gitti.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli.

0: herhangi bir şeyi anlatacağım.
1: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
0: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
1: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
0: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
1: Kaçırmak istemem ama dün...

0: niye yapacaktık? Aman diyeyim.
1: Ya Rabbi sen koru.
0: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
1: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
0: Sağlığın yerindeyse geziyorsan kendi kendine.
1: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
0: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Salih Süleyman olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Uçurtma yarışının iptal edildiğini Mustafa'ya söyledin mi Salih?
2: Söyledim kardeşim.
0: Bugün ne yapacağız peki?
2: Planlarımız çok ani iptal oldu. Çocuklarla camide toplanalım. Elbet yapacak bir şeyler buluruz.
0: Fikirde Galip, planlamada mülayim bir insan olduğum için bütün yükü omuzlarımda hissediyorum.
2: İyi ki varsın canım kardeşim.
0: Sorma. Daima tetikte ve dikkatli olmalıyım.
2: Hey! Beklesene! Neden bırakıp gidiyorsun? Galip!
0: Koş hadi!
3: Grup çalışması olduğu için bence diğer gruplardan farkımızı ortaya koyacak bir şekilde sunmalıyız.
0: Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam.
0: Selam.
2: Durun tahmin edeyim. Bugün ne yapacağımızı konuşuyordunuz.
4: Hayır.
2: Nasıl ya? Uçurtma işi iptal olunca boşluğa düştük ya.
4: Yok, düşmedik.
3: Kaldığımız yerden devam ediyoruz.
0: O zaman ben tahmin edeyim. Siz başka bir konudan bahsediyordunuz. Anlamadınız mı? Komikti ama.
3: Bu mükemmel şakadan sonra konumuza nasıl döneceğiz bilemiyorum Galip.
2: Evet, konuya dönün hadi. Merak ettim gerçekten.
5: Grup ödevini nasıl yapacağımızı konuşuyorduk.
6: Ben de kutuda ne olduğunu merak ettim.
2: Çok da mühim bir şey değil.
0: Her grup tahtaya kalkıp sunum yapmayacak mıydı?
3: Ben diyorum ki diğer gruplardan farklı bir sunum yapalım.
0: Biraz araştırıp düşünelim.
5: Kutuda ne var ya?

0: Aleyküm.
1: Aleykümselam.
0: Uçurtmalar uçmayınca hepinizin buraya geleceğini tahmin ettim.
2: Bir şey mi söyleyecektin Ali'ciğim?
0: Yo.
2: Bir şey mi var Ali?
0: Yo.
2: Neden dikilip duruyorsun?
0: Hiç.

0: Resmen konu mankenimiz oldu çocuk.
1: Ayaklarını yere vurma öyle Bam Bam. Bir de toz çıkarmazsan minnettar olurum inan.
2: Vay! Süper fikir.
0: Süper? Fikir?
2: Ödevi nasıl sunacağımızı buldum.
3: Nasıl?
2: Bakın şimdi.
1: Hadi o zaman görev dağılımını yapalım.
0: Sonra da hep birlikte üstünden geçeriz.
1: Kutuda ne var?
0: Özel.
1: Hiç özel gibi durmuyor.
4: Artık söyle Galip. Herkes merak içinde kaldı.
0: İlk gördüğümde sizin kadar ben de heyecanlanmıştım ama maalesef çok da şey değil.
1: Ne değil?
0: Merak edilecek bir şey değil.
1: Masa tenisi. Aa,
2: en sevdiğim.
1: Hadi oynayalım.
0: Arkadaşlar ben de sizin gibi sevindim ama oynayamayız.
3: Neden?
0: Masa tenisinin bütün parçaları var ama masası yok da ondan.
1: Doğru. Masa olmadan masa tenisi oynanmaz.
0: Bunları Fatma teyze artık çocuklara oynamıyor diye az kalsın çöpe atacakmış. Hemen aldık ama masa yok maalesef.
5: Hayırdır çocuklar?
4: Masa tenisi malzemelerimiz var ama...
1: Masamız yok hocam.
5: Demek öyle.
0: Maalesef.
5: Peki bu ne?
3: Masa!
1: Bu masa olur mu hocam?
5: Neden olmasın? İşte oldu.
2: Çok güzel oldu hem de hocam.
5: Bazen çözüm burnumuzun ucunda duruyor olabilir. Kim geçiyor karşıma?
3: Ben!
2: Okul ödevimiz için Peygamber Efendimizin yürüme adabı ile ilgili sünnetinden bir sunum hazırladık hocam.
5: Öyle mi? Maşallah size.
2: Müsaitseniz ilk size sunmak istiyoruz hocam.
5: Hemen geliyorum. Çok merak ettim.
2: Bütün tavır ve davranışlarımız karakterlerimizin yansımasıdır arkadaşlar. Bu sebeple konuştuğumuz dil kadar beden dilimiz de önemlidir. Bu sebeple oturup kalkmamıza, selamlaşmalarımıza, hatta yürüyüş şeklimize bile özen göstermeliyiz.
0: Şimdi grubumuzun yazdığı maniler eşliğinde sizlere Peygamber Efendimizin sünneti üzerinden yürüme adabı nasıl olmalıdır ondan bahsedeceğiz.
2: Hazırsanız başlıyoruz.
1: Ooo Selim! Selamın aleyküm.
4: Aleyküm selam kardeşim.
1: Selamın aleyküm beyefendi.
3: Aleyküm selam.
1: Rastlarsan birine yolda, tanıdığına ya da tanımadığına, selam verir unutma, yürüyen oturana, az olan çok olana.
4: Yürürken ayaklarını sert vurma. Güzel işler için koş, hiç durma. Ama sakın tozu dumana katma. Yürümenin de bir adabı var, unutma.

Güzel havaları severim. Camiye hep yürüyerek gelirim. Yolda bir engel görürsem hemen kenara çekerim.

0: çıktıysan yola, ne önde ol ne arkada. Kimseyi geride bırakma. Daima hizayı kolla.
1: Evet arkadaşlar, Peygamberimizin 20 adabından yola çıkarak hazırladığımız sunumun sonuna geldik. İnşallah faydalı olmuştur. Teşekkür ediyoruz. Nasıl olmuş hocam?
2: Muhteşem olmuş çocuklar. Hem manileri yazmışsınız, hem sahneye uyarlamışsınız. Daha ne olsun?
3: Sağ olun hocam.
2: Maşallah size. Peygamberimizin sünnetini ne kadar güzel anlatmışsınız. Bunun namaz çıkışı cemaatimize de yapalım.
4: Evet, çok güzel olur.
0: Yetenekte galip, çalışmada mülayim olunca üstesinden gelinemeyecek ödev yok hocam.
2: Aynen öyle galip.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam.

0: Hey, ne oluyor?
1: Verin bakayım şunu. Sanki okuyacaklar. Şu hale bak, daha okumamıştır. Çocuklar dinleyin. Gezgin hayırsever Ahmet Kerem kargo motosikletiyle köy köy geziyor. Köy çocuklarına kitap, gıda ve giysi dağıtıyor.
2: Bu kadar mı?
1: Evet, bir de fotoğrafı var.
0: Üzücü haberler sayfa sayfa. İyilik haberleri bir cümlecik.
3: Siz de benimle aynı şeyi mi düşünüyorsunuz?
0: Kesinlikle. O halde bu iyilik kahramanını bulmak için çalışmalar başlasın.
4: İyilik için.
1: Elimizdeki bilgiler: isim Ahmet Kerem, lakabı Gezgin Hayırsever, teçhizat kargo motosiklet.
3: Notlarımı aldım sayın dedektif.
0: Bu olabilir mi?
3: Değil.
0: Bu da değil demeyin.
1: Seni mi kıracağım dostum? Ta kendisi.
0: Şimdi bekleme zamanı.

0: Hemen mesaj atıyorum. Tamamdır.
1: Yine mi bekleyeceğiz?
0: Geldi bile. Siz de kimsiniz yazmış. Ben gazetede filan çıkmadım. Motosikletim de yok diyor.
1: Haberi çıkmış, haberi yok.
2: Daha doğrusu biz yanlış kişiye ulaştık.
1: O da olur.
3: Tabii ya. Şenlik gazetesinde muhabirlik yapan Hikmet amcamı aramalıyız. Hikmet amca selam. İyiyim Hikmet amca. Yeni haberler peşindeyiz. Biz bir haber gördük de Ahmet Kerem adında bir hayırsevere ulaşmamız gerekiyor. Evet, bugün. Evet. Köyleri gezip yardım dağıtıyormuş. Gerçekten mi? Çok teşekkürler Hikmet amca. Senden haber bekliyoruz.
2: Hedefe bir adım daha yaklaştık.
1: Ve yine bekliyoruz.
3: Boş boş beklemeyelim. Hadi dua edelim.
1: Bu işi bana bırakın dostum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, biz iyilik habercileriyiz. Gerçi sen bunu bizden iyi biliyorsun. Biz hep iyiliği yaymak istiyoruz. Bazen hayırseverlere ulaşmak çok zor oluyor. Hayır, kimseye bir şey demiyorum tabii. Ama onlar da biraz daha kendilerini tanıtsalar keşke. Hani niye bu kadar gizliyorlar kendilerini bilemiyorum. Gerçi ben de yaptığım her iyiliği yaymıyorum tabii. Geçenlerde annem yorgundu. Odamı ben topladım mesela. Sonra gittim babama anlattım. Olacak iş mi? Niye anlatıyorsun değil mi? Anlatmasam daha mı iyi olurdu gibime de gelmiyor değil. Allah'ım.
0: Ahmet Kerem'i bulalım.
1: Allah'ım, Ahmet Kerem'i bulalım inşallah. Yani senin yardımınla. Amin.
4: Amin.

0: Efendim? Evet Hikmet amca. Öyle mi? Tamam, çok teşekkürler. Yarın Hikmet amca bizi Ahmet Kerem'le buluşturacak. Ve bilin ne yapacağız?
1: Ne?
0: Bir köy gezisine katılacağız.
2: Hey! Yaşasın!
3: Allah'ım! Bana az önce gülenler şimdi ne diyecekler acaba?

0: Hoş geldiniz çocuklar. Hazırsanız yola çıkalım.
1: Hazırız Ahmet abi. Yalnız sığar mıyız?
2: Mo gelmezse sığarız bence.
3: Yediğin sandviçlerle sen sığıyorsun da ben mi fazla geldim?
0: Hepimiz sığarız çocuklar, merak etmeyin.
4: Ay, başım dönüyor.
2: Bir daha sandviç yersem iki olsun. Hatta üç olsun da yediğime değsin.
1: Çocuklar, alt tarafa biraz sallandık.
5: Evet, biraz sallandık, o kadar.
4: Mo niye inmedi?
3: Neredeyiz? Ben kimim? Siz kimsiniz?
5: Tamam, sorun yok. Birazdan sistem kurtarma devreye girer.
1: Çekim başlasın. Fotoğrafta kim var?
6: Ben her kareyi fotoğraflayacağım. Not tutma görevi de bizde.
5: Benim köy

0: başladı bile.
1: O zaman istikamet köy camii. Yardımınız için çok teşekkür ederiz.
2: Ne demek?
3: Her türlü hizmete hazırım.

sevgili güzelce köy çocukları, gezgin hayırsever Ahmet Kerem ve iyilik habercileri camimizin avlusunda sizleri beklemektedir.

yapacağız? Her şeyi camiye taşıyalım. Çok geç. Yağmur başlıyor.

0: Moğol kanunları der ki, ne zaman iyilik habercileri bir iş peşinde olsa muhakkak yağmur yağar. İşler ters gidecekse gidecektir. Yerler ıslanabilir, yeter ki sen kuru kal. Islanmak istemiyorsan ıslanma.
1: Mo, hadi sırılsıklam olacaksın, koş.
0: Koşmak istediğinde bağcıkların çözülebilir. Evden ne zaman erken çıksan anahtarlarını unutursun. Anahtarın yoksa evin de yoktur. Şemsiye bulamazsan... Mo kanunları der ki, ıslandıysan artık şemsiyeye ihtiyacın yoktur.
2: Hoş geldiniz çocuklar.
3: Ne güzel şeyler bunlar Ahmet abi.
2: Bu güzel çocuklara az bile Mehmet. Ama elden bu geliyor.
3: Öyle deme Ahmet abi. Baksana nasıl da mutlular.
4: Ahmet abi yine ne zaman geleceksin?
2: İlk fırsatta Cihancığım.
3: Ahmet abi sen buraya daha önce de mi geldin?
2: Evet Mehmet. Bu civardaki köylerde ihtiyaç sahibi çok. O yüzden arada gelmeye çalışıyorum.

0: hangi bağlantıda hata yapıyorum acaba?
1: Ekran kartının uyumlu olduğundan emin misin?
0: Öyle olmalı. Bu monitörle bütün videolarımızı HD izleyebileceğiz.
2: Çalışırsa.
3: Ben pek anlamam ama sanırım bu açıkta duran ucunda bir yere bağlanması gerekiyor.

0: geçiyorum.
1: Sevgili izleyiciler, köyleri gezip çocukları sevindiren gezgin hayırsever Ahmet Kerem abiyle güzelce köyündeyiz. Köyün bütün çocuklarına yiyecek, giysi ve oyuncak dağıtan Ahmet abimiz bakalım neler söyleyecek.
2: Çocukların yüzündeki gülücükler benim en büyük zenginliğim. Peygamberimiz çocuklara sürekli hediyeler verir, onlarla şakalaşırmış. Medine'dekiler de yetiştirdikleri meyvelerden peygamberimize getirir, o da meyveleri ilk çocuklara verirmiş. Çocuklara kucak açan bir peygamberin ümmeti olarak ben de ömrümü onları sevindirmeyi

Kimse yok burada. Allah Allah. Çocuklar, neredesiniz? Hoş geldiniz çocuklar. Ne oldu size? İyi misiniz? Vah vah. Oh, şükür. Bin şükür. En son parktaydınız çocuklar. Ne oldu da bu hale geldiniz? Anlatın bakayım. Araba mı çarptı? Biri mi bir şey yaptı? Köpek mi kovaladı? Allah Allah, durduk yere mi yaralandınız yahu? Bir şey olması lazım. Tamam buldum. Üzerinize bir şey düştü değil mi? İnanmıyorum. Bir ağaç üzerinize mi yıkıldı yoksa? Şimdi meraktan çatlayacağım. Size ne oldu böyle? Hay aklınla bin yaşa. Çiz de görelim. Düştün. Üzerine keçe mi düştü? Peki keçe, karanın üzerine bu şekilde havadan iniş yapmayı nasıl başardın? Şimdi anlaşıldı. Demek parkta uyulması gereken bazı kurallara uyulmamış. Ah sizi ah! Parklarda tehlikeli hareketlerden kaçınmalıyız çocuklar. Hatanızı fark etmişsinizdir inşallah. O zaman var mısınız çocuk parklarında dikkat edilmesi gereken şeyler hakkında kapışmaya? Bugün keçeyle başlayalım. Açılsın yeni sayfa, bekliyoruz merakla. Kaydırak, çok severdim ben de küçükken. Bakalım ne olacak? Evet, çok önemli bir kuralı hatırlattın keçe. Kaydırakta ve diğer tüm oyuncaklarda sırayla hareket etmeliyiz. Aceleci hareketlerden ve sıra kapmaktan kaçınmalıyız. Karacığım, açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. At mı? Yok daha neler. Atın çocuk parkında ne işi var Kara? Bak şimdi. Yine ters köşe oldum ama neyse. Yaylı oyuncaklar sonradan çıktı çocuk.

çocuklar, ben hiç binmedim. Çizimden de bir mesaj çıkaramadım. Şimdi oldu. Çok güzel oldu. Oyun oynarken paylaşımcı olmalıyız değil mi çocuklar? Parklardaki oyuncaklar hepinizin çocuklar. Bu yüzden bir süre oynadıktan sonra başka bir arkadaşınızın oynamasına müsaade etmelisiniz. Oo keçe! Hadi bakalım sıra sende. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Hiçbir fikrim yok desem inanır mısınız? Oo, şimdi anladım. Oyun oynarken bir şeyler yenmez çocuklar. Bu hem tehlikeli hem de hiç sağlıklı değil. Üstelik Peygamber Efendimiz yemeğimizi oturarak ve temiz ellerle yememizi tavsiye eder. Yoruldunuz mu çocuklar? Gerçekten çok güzel mesajlar verdiniz. Sağ olun. Sizi daha fazla yormak istemem çocuklar. Biraz dinlenseniz iyi olacak. Madem ısrar ediyorsun, seni mi kıracağım? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Yine mi salınacak? Bakalım ne çıkacak? Çocuk salıncağa binmiyor. Hayret! Oysa çocuklar salıncağı çok sever. İplerinden tutmuş ve aşağı doğru çekiyor. Çocuk çok doğru yapıyor. Binmeden önce sağlam mı diye kontrol ediyor. Aferin ona. Parklardaki oyuncakları kullanmadan önce kontrol etmekte yarar var çocuklar. Bu önemli hatırlatma için Kara'ya teşekkür ediyorum. Her ne kadar üzücü bir deneyim yaşamış olsanız da bu bizim için güzel mesajlar çıkarmaya vesile oldu çocuklar. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşünceye değin Allah'a emanet olun.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: adım daha attık. Bir adım daha attık. Bir adım daha attık. Hop geldik. Bak işte bu kadar basit, gördün mü?
1: Burası mı?
0: Evet.
1: Dur, çalma kapıyı.
0: Neden?
1: Ben vazgeçtim.
0: Vaz mı geçtin? Ama neden?
1: Ya gerek yok.
0: Ama hep hayalini kuruyordum dedin.
1: Dedim ama vazgeçtim.
0: Fazla çok komiksin. Utanıp sıkılmana gerek yok dedim ya.
2: Anladım. Çok çok geçmiş olsun. Yo hiç sorun değil. Minik ne zaman iyileşirse o zaman gelebilir elbette. Teşekkür ederim haber verdiğiniz için. Acil şifalar diliyorum.
3: Sema, ne oldu kızım?
2: Bugün uçuş için gelecek miniklerimizden biri birazcık rahatsızlanmış baba. Annesi gelemeyeceğini haber verdi.
3: Hay Allah! Umarım önemli bir şey yoktur. Allah şifa versin.
2: Amin baba. Biraz midesini üşütmüş sanırım.
3: Bugün tek çocukla mı uçacağız?
2: Öyle görünüyor baba.
0: Fazla dur, hiç çekinme, bir şey olmaz.
1: Çekinmiyorum da, gerek yok, vazgeçtim.
0: Ya ama neden? Çok istiyordum.
1: İstiyorum ama...
0: Tamam öyleyse, dur bak. Kapıyı çalayım da gör, bir şey olmaz.
1: Dur, çalma.
3: Miço da gelmedi bugün.
2: Balonun oraya gidelim, yoksa annesini arar sorarız baba.
3: Tamam kızım.
0: Fazla dur, bak onlarla tanışınca anlayacaksın.
1: Elif.
0: Fazla bak da gör, hiçbir şey olmayacak. Çalıyorum kapıyı. Ay, bu kapıya ne olmuş böyle? Aa, agah dedi. Ben de neden tık tık yerine doink doink diye ses çıkıyor diyorum.
3: Hayırdır Miço?
0: Agah dede, bu arkadaşım Fazlı.
1: Sonra görüşürüz.
0: Fazlı dur. Agah dede Fazlı dikkat balonuna binmek istiyormuş. Oh be, söyledim.
2: Ne güzel. Peki bunu söylemekten neden bu kadar çekindin Fazlıcığım?
1: Biraz utandım.
3: Aşk olsun Fazlı. Hiç çekinme. Dikkat balonu sizler binesiniz diye var.

0: evladım.
1: Sahi mi?
0: Sahi ya.
2: Fazlıcığım, seni bize Allah gönderdi. Balona binecek bir yolcumuz bugün gelemiyordu. Onun yerine senin gelmen gerçekten çok çok güzel oldu.
1: Yaşasın.
3: Hey hey hey, dikkat balonu. Faz faz faz fazla mutlu oldu. Lay lay lay, sevinip coşalım. Beraber balona koşalım. Sema abla.
2: Efendim Miço.
3: Size çok teşekkür ederim.
0: Teşekkür mü? Ne için?
3: Fazla balona binmeyi çok istiyordu. Ama hiç cesaret edip de gelemiyordu. Ben onu çok zor ikna ettim. Ama sizi görünce çok rahatladı.
2: Asıl biz sana teşekkür ederiz Elif'cim.
3: Bana mı? Neden?
2: Fazlı'yı bir hayaline kavuşturduğun için.
3: Ama ben sadece onu yanınıza getirdim. Onu hayaline siz kavuşturdunuz.
0: Bir iyiliğe aracı olmak, en az o iyiliği yapmak kadar kıymetlidir güzel kızım. Hem sayende bugün anlatacağım hikayeyi de bulmuş oldum.

0: Evet, Allah'ın izniyle kazasız belasız havalandık çok şükür. O halde herkes yerini alsın ve dikkat öykümüz başlasın. Var varanın sürsürenin, bir var imiş bir yok imiş. Ülkelerden birinde bir kasabada minik bir çocuk yaşar imiş.
1: Adı neymiş Agah dede?
0: Adı Mesut'muş. Mesut bir gün babasının ona aldığı topla oynarken daha önce kasabada hiç görmediği bir çocukla karşılaşmış. Hemen yanına gidip tanışmak istemiş ve ona...
2: Hayırlı günler arkadaşım. Benim adım Mesut. Tanışabilir miyiz?
0: Diye sormuş. Çocuk da ona...
2: Benim adım da... Mutlu.
0: Demiş. Mesut yeni bir arkadaşla tanıştığı için çok sevinmiş. Seni daha önce buralarda hiç görmemiştim demiş. Mutlu da yeni taşındıklarını söylemiş. Mesut ona...
2: Hoş geldiniz arkadaşım. Birlikte top oynayalım mı?
0: Diye sormuş. Mutlu sevinçle olur diye cevap vermiş. Lakin Mutlu'nun ayağında terlik varmış. Mesut yeni tanıştığı arkadaşına...
2: O halde bir koşu pabuçlarını giyip geliver de hemen oynayalım.
0: Demiş. O böyle söyleyince Mutlu bir an duraksamış ve...
2: Şey arkadaşım sonra oynarız.
0: Diye cevap vermiş ve koşarak uzaklaşmış. Mesut bir terslik olduğunu anlamış anlamasını ama ne olduğunu çözememiş. Sonra top oynamaya başlamış. Kendi kendine topu bir o yana bir bu yana tepip koşuyormuş. Derken topa bir vurmuş, top sekerek uzaklaşıp gitmiş. Mesut topun peşinden koşmuş, top bir duvardan sekerek bir bahçeye düşmüş. Mesut topu almak için duvarı tırmandığı anda bir ağacın dibinde oturmuş, kendi kendine konuşan Mutlu'yu görmüş.
3: Mutlu kendi kendine ne diyormuş Agah dede?
2: Ne güzel topu oynayacaktık ama benim bu terliklerden başka giyecek bir şeyim yok ki. Pabucum olmadığı için top oynayamam.
0: Diyormuş.
1: Ya.
0: Mesut bunu duyduğunda çok üzülmüş. Eve gittiğinde annesi Mesut'un bir derdi olduğunu hemen anlamış. Ve oğluna neyin var diye sormuş. Oğlu da annesine her şeyi bir bir anlatmış. Mesut'un annesi oğlundan duydukları üzerine bir kap yemek pişirmiş ve doğruca mahalleye yeni taşınan komşularını ziyarete gitmiş. Komşularına gidip, kasabamıza hoş geldiniz. Tanışmak maksadıyla sizi rahatsız ettim, demiş. Komşu kadın, Mesut'un annesini içeri davet etmiş. Mesut'un annesi içeri girdiğinde, yeni komşularının yoksul kimseler olduğunu, bazı imkanlardan yoksun bir hayat sürdüklerini hemen anlamış. Onlara yardımcı olmak istemiş. Hallerini sorduğunda komşusu,
2: biz buraya yeni geldik. Eşim bir iş bulup çalışıncaya kadar biraz dişimizi sıkacağız.
0: Demiş. Mesut'un annesi eve döner dönmez durumu kocasına iletmiş. Kocası uzun zamandır

0: Bu kasabada yaşayan, herkesin saydığı, sevdiği bir kimseymiş. Evvela Mutlu'nun babasına bir iş bulmuşlar. Sonra da kasabamıza hoş geldiniz hediyesi olarak Mutlu'ya bir çift pabuç almışlar. Mutlu sevincinden havalara uçmuş, adı gibi Mutlu olmuş. Mutlu'nun anne ve babası yeni komşularıyla bir akşam yemeği yerken Mesut'un anne ve babasına yardımları için çok teşekkür etmiş. Allah sizden razı olsun demiş. Komşuları gittikten sonra Mesut'un anne ve babası da Mesut'a teşekkür etmiş. Mesut onlara,
1: anne, baba, bana neden teşekkür ediyorsunuz? Ben bir şey yapmadım ki. Sadece gördüklerimi anlattım. Komşularımıza siz yardımcı oldunuz
0: demiş. Babası da ona,
2: oğlum, sen çok güzel bir davranış sergiledin. O yüzden teşekkür ediyoruz. Senin gibi böyle güzel davranışlar sergileyenler Rabbimizin katında da hoş karşılanır
0: demiş. Mesut'un Mutlu ile tanışmak istemesi, onun derdini duyduğunda üzülmesi, bu durumu ailesine anlatıp yardım etmelerine vesile olması oldukça önemli bir davranıştır çocuklar. Peygamber Efendimiz bir hadisinde hayır yapılmasına aracı olan hayır yapmış gibi sevap kazanır buyurmuştur. Bu durumda Mesut iyiliğe vesile olmuştur.
3: Bu güzel hikaye için teşekkür ederiz Ergah dede.
0: Asıl ben size güzelce dinlediğiniz için teşekkür ederim.
2: Evet, hikayemiz de bittiğine göre sıra geldi neye?
4: Dikkat yarışmasına.
2: Evet. Evet arkadaşlar, hazırsanız ilk sorunuz geliyor. Mesut ne oynarken Mutlu'yla karşılaşmışsın?
5: Top.
2: Tebrikler. Ayşe bir puan aldı bizden.
0: Peki, Mesut ve Mutlu'nun tanıştığı sırada Mutlu'nun ayağında ne vardı?
3: Terlik.
0: Harika. Bir bir oldunuz.
4: O halde sıradaki soruyu ben sorayım. Bilen kazansın, olur mu?
2: Olur Miço. Hadi sor bakalım.
4: Mesut'un anne ve babası kasabamıza hoş geldiniz hediyesi olarak Mutlu'ya ne almıştı?
5: Pabuç.
4: Doğru.
2: Harika. Şu durumda bugünkü yarışmamızın galibi Fazlı oldu.
0: Ama bildiğiniz üzere bizim yarışmamızın bir kaybedeni yok. Çünkü zaten asıl amacımız dikkat balonuna binerek bu eşsiz manzaranın keyfini sürmek ve güzel bir hikaye dinleyip arkadaşça yarışmak.
2: İkiniz de bizden birer rozet kazandınız ve dikkat balonu ailesinin birer üyesi oldunuz.
4: Balon maketinin kazananı da Fazlı oldu.
3: Hepinize çok teşekkür ederim. Başta çok güzel yarışan Ayşe arkadaşıma, sonra bana çok iyi davranan Sema abla ve Agah dedeye, ama en çok da sana Elif. Hayalimi gerçekleştirmeme yardımcı oldun. Tıpkı hikayedeki Mesut gibi iyiliğe vesile oldun.
4: Sema abla, Fazlı'ya utanma diyordum ama şimdi de ben birazcık utandım. Yanaklarım kırmızı kırmızı mı oldu?
2: Evet, elma gibi ısırıp yesim geldi.

yanlış, ne doğru, iyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış, ne doğru.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera.

0: Ve aleyküm selam Asya.
1: Kurabiye ister misin Temel amca?
0: Allah razı olsun Asya. Eymeni yok mu?
1: Aa, fark etmedim. Ay, özür dilerim Eymen. Korkacağını düşünmedim.
2: Şey, ben korkmadım ki.
1: Belli.
2: Aa, bayılırım. Allah razı olsun.
1: Cümlemizden.
0: Aferin sana Asya. Allah senin gibi cömert insanları sever.
2: Allah cömert insanları sever mi? Demek Allah cömert insanları sever. Öyleyse benim de cömert olmam gerekir. Ne yapsam acaba?
1: Eymen!
2: Efendim Asya?
1: Tokalarımı bulamıyorum, gördün mü?
2: Ben toka takmıyorum ki.
1: Dalga geçme Eymen, ciddi bir şey soruyorum.
2: Şaka, gördüm tokalarını. Ama bu son görüşüm oldu. Belki sen de bir daha göremeyeceksin.
1: Nasıl yani?
2: Onları bir arkadaşıma hediye ettim.
1: Neden?
2: Cömert olduğum için. Temel amcam dedi ya Allah cömert insanları sever diye.
0: İyi de önce Asya'ya sorman gerekmez miydi?
2: Ha? Hiç aklıma gelmedi Temel amca.
1: Ama...
0: Başkalarına ikramda bulunmak güzeldir Eymen. Ama kendi eşyan değilse bunu yapamazsın.
2: Gerçekten düşünemedim Temel amca.
0: Neyse, olan olmuş. Hadi gidip Asya'nın gönlünü alalım. Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
0: Toka meselesi halloldu mu?
1: Evet Temel amca. Bir daha eşyalarımı izinsiz almayacağına söz verdi.
0: Aferin size. Bu arada çocuklar, yemek yapacağım ama hiç patates kalmamış. Daha dün almıştım halbuki.
2: Ben onları köpeklere verdim Temel amca.
0: Köpeklere mi?
2: Evet, cömertlik yaptım.
0: Cömert olmaya çalışman ve sokak hayvanlarını beslemek istemen çok güzel Eymen. Ama daha dikkatli olman gerekiyor.
2: Köpeklerin çiğ patates sevmediğini bilemedim Temel amca.
0: Eğer patatesleri alırken izin istemiş olsaydın... ...ben de sana köpeklerin çiğ patates sevmediğini söylerdim.
2: Özür dilerim. Ben izin almayı da unuttum.
0: Önemli değil Eymen. Cömert olmak gerçekten çok güzeldir. Ancak bunu yaparken büyüklerinden izin istersen... Hem daha doğru bir davranış olur, hem de kimin neye ihtiyacı olduğunu öğrenmiş olursun.
2: Doğru.
0: Anlaştığımıza göre benimle çarşıya patates almaya kim gelecek?
1: Ben!

0: geri dönüşüm.
1: Kal diyemem. Öf, olmadı. Bu saçma. Git diyemem. Ah yok, bu da saçma. Şşt, kıçı kıçı, sessiz ol. Sana da biraz saygın olsun canım. Tabii. Hangisini yazsam acaba? Aman, ikisini de yazayım. Git diyemem, kal diyemem. Yine çok saçma oldu ya. Of.

0: Maar. Enişte, al şu köpeğini başımdan ya. Yine benimle uğraşıyor.
1: Az bile yapmış. Bunlar ne böyle?
0: Kağıt.
2: Bir satır yazıp atmışsın.
0: Sanatımda mükemmeli yakalamak zorundaydım. Kusursuz olduğum için beni suçlayamazsınız. Tabii.
3: İsraf ettiğin için suçlayabilir miyiz peki?
0: Ne alaka ya? Bunlar sadece kağıt.
4: Ne demek sadece kağıt oğlum? Kağıtlar nereden geliyor peki?
0: Bunda bilemeyecek ne var? Kağıt fabrikasından tabii.
5: Of, bu çocuk adamı delirtir.

0: harcanan her kağıt için gereksiz yere bir sürü ağaç kesiliyor.
1: Hadi ya. Ağaçsız da olmaz ki. Ne yapsak acaba ya? Ormanları korumanın harika bir yolunu buldum. Tabii.
2: Nedir dayı?
1: Tüm okulları kapatmak.
3: Hayda. Ne alaka oğlum?
1: Okulları kapatırsak kimse kitap defter kullanmaz. Böylece ağaç da kesilmez.
4: Harika bir plan. Arkandayım dayı. Hemen kapatalım okulları.
5: Dayıcığım, biraz daha mantıklı bir plana ne dersin?
1: Ne gibi Zeynep'ciğim?
0: Geri dönüşüme önem vermek gibi.
1: Geri ne?
0: Geri dönüşüm. Gereksiz yere kağıt kullanmayacağız. Kullandığımız kağıtları da biriktirip geri dönüşüm tesislerine vereceğiz. Onlar da bu kağıtları işleyip tekrar kağıt yapacaklar.
2: Eski kağıtlardan yeni kağıtlar yapıldığı için yeni ağaç kesmek gerekmeyecek.
1: Fena fikir değilmiş. İşe yarayabilir. Bir deneyelim.
6: Bu yeni bir fikir değil Zeki. Zaten insanlar bunu hep yapıyorlar. Hayatında hiç geri dönüşüm kutusu görmedin mi sen?
1: Görmüşümdür kesin. Yani biraz tarif etseniz çıkarırım.
5: Görmemiş.
2: Anne, biz de geri dönüşüm kutusu yapalım mı?
0: Harika bir fikir bu. Yapalım tabii.
4: Peki sadece kağıtlar mı geri dönüşüyor?
0: Hayır tabii ki. Plastikler, metaller, camlar da geri dönüşebilir.
4: O zaman hepsi için ayrı bir kutu yapalım.
3: Özellikle cam atıklar ormanlarda çok tehlikeli olurlar. Güneş ışığı vurunca mercek görevi görüp ormanı yakabilirler.
7: Plastikler de doğada çözünmeden yüzlerce yıl durabilirler. Çevreyi kirletirler.
2: Keşke doğada çözünebilen plastikler olsaydı.
0: Aslında...
1: Hadi artık oyalanmayalım. Hemen birkaç ağaç keselim de eniştem geri dönüşüm kutusu yapsın. Tabii.
5: Ağaçları kurtarmak için ağaç mı keselim yani dayı?
1: Aslında iyi bir fikirdi ama böyle söyleyince de mantıksız gibi geldi. Ne yapacağız o zaman?
0: Peki ben size doğal malzemelerle doğada çözünebilen plastik yapmayı öğretsem?
2: Çok iyi.
5: Bu plastiklerle geri dönüşüm kutusu yapsak?
4: Ağaçlar da boş yere kesilmemiş olsa?
2: Harika olur.
1: Ya siz niye böyle parça parça konuşuyorsunuz?
5: Uzun diyaloglar sıkıcı oluyor çünkü.
0: Hadi bakalım. Doğal plastiğimizi yapalım.

0: Sütümüzü biraz ısıtıyoruz. Sirkeyi yavaş yavaş sütümüze döküyoruz. 5 dakika bekletiyoruz. Anneciğim, bir tülbent verir misin?
1: Tabii.
0: Şimdi de sütü süzüp doğal plastiğimizi alıyoruz.
1: Tamam.

Çok güzel oldu.

0: Harika bir geri dönüşüm kutusu yaptım abi.
1: Öyle mi? Göster bakalım.
0: Tabi.
1: Bu ne?
0: Pil bahçesi. Bitmiş pillerimi toprağa ektim. Şimdi bunlardan yeni piller çıkacak.
2: Sen meseleyi çok yanlış anlamışsın dayıcım.
1: Atık piller çevreye çok büyük zarar verir. Onları toprağa gömemezsin.
3: Bitki gibi çıkacaklarını da hiç sanmıyorum.
4: İlle de bir şey ekmek istiyorsan bu tohumları ek bakalım.
5: Ben de istiyorum. Ben de.
4: Tamam. Alın bakalım. Hepiniz ekin. Ama herkes kendi tohumundan sorumlu.
0: Merak etme anneciğim. Diğerlerini bilmem ama en iyi benim tohumum büyüyecek. Tabii. Hop.
2: Yardım etmemi ister misin?
5: Evet.

Çok derin kazmamalıyım. Ağacım dışarı rahat çıksın canım. Suyu da bol olsun ki çabuk büyüsün. Başka ne lazım? Ha! Güneşin sıcaklığı. Toprak altında olduğuna göre ben ısıtmalıyım onu. Canım benim. Ben kazanacağım. Tabii.

0: Neden?
1: Aşırıya kaçtın da ondan. Allah kainatta her şeyi bir düzen, bir denge içinde yaratmıştır.
2: Bir tohuma hiç su vermezsen büyümez. Çok su verirsen de çürür. Sen acele ettin ve tohumunu çürüttün.
0: Of ya, ne bileyim böyle olacağını ben, anne!
3: Kağıtları harcamayın, onlar ağaçtan yapılıyor. Bitkilere çok su vermeyin, onlar dengeden besleniyor. Abarttım da ben abarttım, suyu bastım da ben bastım. Güzelim tohumlarımı, çürüttüm de ben çürüttüm. Sessiz olun çocuklar, israf etmeyin hiçbir şeyi. Geri dönüşüm gerekli minik mavi dünyamıza. Tabii.

0: Aferin. Aferin sana boncuk. Mis gibi oldun.
1: Allah senden razı olsun Garip abi. Ne güzel ilgileniyorsun boncukla.
0: Cümlemizden Merve, cümlemizden. Boncuğu çok seviyorum, çok seviyorum boncuğu. Ondan ver ya, ondan.
1: O da seni çok seviyor Garip abi.
0: Seviyor mu dersin? İnşallah seviyordur, inşallah.
1: Seviyor, seviyor. Baksana, hiç yanından ayrılmıyor.
0: Aa, onlar bize emanet Merve. Onları sevip korumak görevimiz Merve. Çok sevmeliyiz Merve, çok çok.
1: Ha ha ha ha.

0: Evet, Heybeli Tiyatro. Köyümüze hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Yok, sefalar getirmedik muhteremmi.
0: Nasıl?
1: Bir sefa, bir garip, bir de Merve getirdik.
0: Ha, o manada söylemedim. Sefa, yani keyif verdiniz, şeref verdiniz manasında söyledim.
1: Biliyorum muhteremmi, biliyorum. Şaka yaptım.
0: Öyle mi İlahi Abidin kardeş? Gösteri daha başlamadı, kandırma beni. o zaman ben gideyim de anonsumu yapayım. Köylü kaç gibi toplansın burada?
1: 8'de başlarız oyuna.
0: Tamam, ben anonsu ona göre yaparım.
1: Ne muhterem mi?
0: Yapmayacak mısın?
1: Neyi?
0: Sahneyi canım. Hani bir düğmeye basıyormuşsun, hop kamyonet sahne oluveriyormuş.
1: Ha, onu diyorsun. Yapacağım, yapacağım.
0: Hadi yap da anonsu yapmadan bir göreyim şunu. Gittiğiniz köylerdeki herkes bunu anlatıyor.
1: Yapma yahu. Desene bizim kamyonet bizden daha meşhur buralarda.

0: Vay vay vay. Şunun ihtişamına bak. Gerçekten anlatıldığı kadar varmış yahu. Ne güzel. Şimdi Abidin kardeş, senden bir ricam olacak.
1: Buyur muhterem mi?
0: Şimdi sen bana şaka yapınca aklıma bir şey geldi. Ne güzel gülüştük, eğlendik. Ben diyorum ki

0: kutladık demeyin. Heybeli Tiyatro bugün köyümüze teşrif etmiştir. Akşam tam 8'de gösterileri başlayacaktır.
1: Tüm köylümüzü tiyatro izlemeye davet ediyorum. Ha, bu arada gerçekten
0: de kamyonet bir düğmeyle sahneye dönüşüyor. Ben gözlerimle gördüm. Anlatanlar abartıyor sanırdım, lakin gözümle gördüm.
1: Koca kamyon sahne oldu. Bizim köyden bir tek ben gördüm ha. Bir tek ben gördüm.
0: Benden başka kimse görmedi.
2: Evet, bugünün konusu iyi huylu olmak. Ne güzel bir konu başlığı bu ya. Kim yazdı?
3: Ben.
2: Nereden geldi aklınıza?
3: Muhtara ders olsun diye yaptım.
2: Aa, neden?
3: Günlerdir sizin gelmenizi bekliyoruz. Kamyonet nasıl sahneye dönüşüyor görmek için. Herkes merakla beklerken muhtar bir tek kendi görmüş, bir de sabahtan beri hepimize hava atıyor. Oh ya, bir ben gördüm diye. İyi huylu biri böyle yapar mı?
4: Hayır, yapmaz.
5: E oynayın bakalım da muhtara da ders olsun.
6: Eyvah, bugün mevzu derin arkadaşlar. Dikkatli olmamız lazım.
2: Biz her zamanki gibi doğru bildiğimizi anlatalım. Gerisini bana bırakın.
6: Tamam.
7: Of, gıcık. Bir daha asla onunla konuşmayacağım.
6: Merve, kızım hayırdır inşallah. Böyle selamsızca içeri girdiğine göre kötü bir şey oldu sanırım.
7: Aslı'ya gıcık oldum anne. Bir daha asla onunla konuşmayacağım.
8: Ne oldu abla? Hiçbir şey anlamıyoruz dediklerinden.
7: Aslı okula bebeklerini getirmiş. Biraz da ben oynayayım dedim, oynatmadı.
2: İnsan bunun için arkadaşına küser mi kızım? Sen de kendi bebeğinle oynarsın.
7: Küstüm işte, bana ne?
6: Kızım, arkadaşın paylaşımcı davranmamış olabilir. Tamam, bu da seni üzmüş olabilir. Ama bu şekilde davranman sorunu çözmez ki.
7: Sorun Aslı anneciğim. Eğer onunla konuşmazsam sorun çözülür.
2: Bak kızım, davranışlarımız bizi iyi ya da kötü insan olarak ayırır. Sen iyi insan olmak istemez misin?
7: İsterim elbette ama ben kötü bir şey yapmadım ki. Aslı yaptı.
5: Tamam ama güzel ahlak bize ne söyler?
7: Ne?
2: Kimseyle çekişmemeyi, kimseyi çekiştirmemeyi. Merve, hadi kızım. Hemen çıkmazsak okula geç kalacaksın.
7: Geldim baba.
2: Aa, kızım, ne yapacaksın o bebekleri?
7: Okula götüreceğim baba.
2: Neden?
7: Bütün arkadaşlarımla birlikte oynayacağım ama Aslı'yı oynatmayacağım. Görsün bakalım.
2: Kızım, bu doğru olur mu sence?
7: Olur baba. Aslı çok kıskanç biri. Sadece kendisini düşünüyor. Başkalarının ne düşündüğüne önem vermiyor. Öğretmenimiz bir soru sorduğunda eğer cevabı bilmiyorsa herkese soruyor. Lütfen söyleyin diyor. Eğer cevabı biliyorsa kimseye söylemiyor.
2: Anladım kızım. Gel bakalım. Otur şöyle yanıma. Bak kızım. Bir kişinin uygun olmayan bir şekilde davrandığını gördüğümüzde onun neden böyle davrandığını düşünüp iyiye yormak güzel ahlakın bir gereğidir.
7: Ama baba.
2: Kızım, kötü olanı düşünmeyi herkes yapar. Belki Aslı'nın oyuncağını seninle paylaşmamasının bir sebebi vardır.
7: Ama ne olabilir ki? Paylaşmamak kötüdür.
2: Evet, bu doğru bir tavır değil ama iyi huylu kimseler yanlışa yanlışla karşılık vermez. Bence sen bugün bu oyuncaklarını götür, arkadaşlarınla oynarken Aslı'yı da davet et.
7: Çok güzel fikir. Belki böylece onun da doğru olanı görmesini sağlayabilirim.
2: Aynen öyle kızım. Hadi bakalım. Alkışlayan elleriniz dert görmesin. Ama bir konuya açıklık getirmek için kısa bir konuşma yapmam gerek.
3: Hayırdır inşallah.
2: Bugün köye geldiğimizde muhtar emmi benden bir ricada bulundu.
3: Neymiş o? Kamyonun sahneye dönüşmesini bir tek ona göstermen mi?
2: Hayır, sizlere bir şaka yapmak istediğini söyledi. Onun için akşama kadar sizi kızdırdı. Oyun bittiğinde kamyonun dönüşümünü herkese göstereceğime dair söz verdirdi bana.
3: Şaka mı? Yaşasın, biz de görecek miyiz kamyonetin dönüşmesini?
2: Elbette. Hadi bakalım, sahnemizi kamyonete dönüştürelim, sonra tekrar sahneye dönüştürelim de herkes görsün.
9: Oley! Oley! Oley!

0: Abidin kardeş, güzel bir oyun oynadınız. Güzel bir ders verdiniz. Kamyoneti sahneye dönüştürüp güzel bir gösteri de yaptınız. Size ne kadar teşekkür etsek az.
1: Biz teşekkür ederiz. Hoşgörünüz ve misafirperverliğiniz için.
2: Bugün bana büyük bir ders oldu. Deyim yerindeyse ava giderken avlandım Abidin kardeş. Muhtarın şaka yaptığını bilmiyordum. Kızdım, öfkelendim, canını sıkmak istedim. Ama sayenizde anladım ki kötülüğe kötülükle cevap verilmez.
1: Aynen öyle.
0: İnşallah tekrar yolunuz düşer köyümüze.
1: İnşallah.
2: Ne zaman isterseniz bekleriz. Burası sizin de köyünüz.
1: Hadi kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.
0: Sizler de yolunuz açık olsun.
2: Affettin mi beni muhtar?
0: Affetmeyecek bir şey yok canım. Sonuçta her şey tatlıya bağlandı.

0: Yavuz, ne yapıyorsun?
1: Dergi okuyorum.
0: Ne dergisi?
1: TVT Diyanet Çocuk Dergisi.
0: Türü ne?
1: Adı üstünde dayı. TVT Diyanet Çocuk Dergisi.
0: Bir dakika ya. Sen okuma yazma bilmiyorsun ki.
1: Dayıcım, resimlerini okuyorum.
0: Anladım.
1: Ama bir rahat dergi okutturmadın ki.
0: Öyle rahat dergi okunmaz zaten. Boynun ağrır. Tabii. Yaşasın!
1: Niye seviniyorsun dayı?
0: Çünkü yeni icadımı buldum. Ama bana gerçekten kitap okuyan müşteriler lazım. Önce onların üstünde denemeliyim. Tabii.
1: Onlar kim dayı?
0: Tabii ki ablan. Gerçek bir kitap kurdu. Koş ablanla abini çağır bana.
1: Ya gelmek istemezlerse?
0: Doğru. En iyisi sen ablanı çağır. Dayım senin için çok önemli bir şey yaptı de. Söyle işte bir şeyler.
1: Abimi?
0: Yok, onu çağırma.
1: Niye?
0: Allah akıl vermiş. Niye? Kullanalım diye. İkisini de çağırırsan gelmezler. Ama birini çağırmazsan merak edip mutlaka gelir. Tabii.
2: Dayıcım, neymiş o benim için çok önemli olan şey?
0: Kitap.
2: Dayıcım, kitap icat ettim deme lütfen.
3: Hayır abla, kitap değil. Üzerinde yazılar olan sayfalardan oluşan bir icattır o.
0: Size de iyilik yaramıyor.
2: Neyse dayıcım, kitap değilse icadın, ben dinlemeye hazırım.
0: Şimdi Zeynep'ciğim, haftada bir kitap okumak ister misin?
2: Ne haftası dayı, ben günde bir kitap okuyorum.
0: Ne? Maşallah. Günde bir kitap mı?
2: Evet, ne oldu ki?
0: Yok canım, ne olsun? Herkes günde bir kitap okur zaten.
3: Yo, ben okumuyorum mesela.
0: Sen de bir dur Yusuf'cum ya. Peki Zeynep, günde iki kitap okumak ister misin?
2: Evet, bazen iki kitap da okuyorum.
0: Ay, okursun ama rahat okuyamazsın, değil mi? Benim icadımla istediğin kadar kitabı rahat rahat okuyacaksın. Tabii.
3: İyi. Ben kitap okumuyorum zaten. Benlik bir durum yokmuş. Gideyim ben.
0: Okumuyordum diyeceksin. Artık sen de hiç yorulmadan bir sürü kitap okuyabileceksin. Tabii. Şimdi söyleyin bakalım. Kitap okumanın en zor yanı nedir?
1: Dayın sana sovulan sovarken kitap okumaya çalışmak.
0: Allah iyiliğini versin Yavuzcum. Çok komiksin. Ama değil.
3: Okuduğunu anlamak?
0: Hayır.
2: Okuduğun kitabı başka kitaplarla karşılaştırmak?
0: Hayır. Tabii ki sayfa çevirmek.
2: Sayfa çevirmek mi?
0: Evet, sayfa çevirmek. İnsanın kolları yorulur. Ve artık kitap okuyamazsın. Peki başka ne zordur?
3: Kesin bilemeyeceğimiz bir şey.
0: Evet, sandalyede oturup kitap okumak. Beliniz ağrır, sırtınız ağrır, kambur olursunuz.

0: kanepede yatavak okuyorum.
1: O zaman da iki büklüm olursun, boynun ağrır. Ama merak etmeyin, yeni icadımla bunlar artık sorun olmayacak. Tabii.
2: Görelim bakalım bu icadı.
1: Aynen. Hayır, el aynası. Makara.
0: Makarna mı?
1: Hasbinallahi ve nimel vekil. Makara diyorum, makara. Makas, biraz da ip. Tahta çıtalar, el. Kitap. Kitap.
0: Güle güle güzel kitabım. Seni çok sevmiştim.
1: Tabi. İşte yeni icadımız. Kolay oku.
0: İcadın adı Zekit değil mi?
3: Zekat mı?
0: Hayır, Zekit.
1: Zekit mi? Ne alaka?
0: Zeki'nin Z'si, kitabın Kiti. Zekit.
1: Olmaz. Bu da iyi. Kolay oku. Evet. Kimler kolay okuyu ilk kullanıp tarihe geçmek ister? Zeynep, bir kitap kurdu olarak bu tarihe adım sana yakışır. Tabii.
2: Yok dayıcığım, ben almayayım.
1: Yusuf, ne dersin?
4: Ben zaten pek kitap okumam. Böyle iyiyim.
1: Yavuz, Yavuz.
0: Ben daha küçük. Deney yapamam.
1: İyi be, siz bilirsiniz. Ben denerim kolay okuyu. Tabii. İşte bu kadar. Hadi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Aman yarabbi, bu da ne böyle?
4: Ne oldu dayı?
1: Bu icat beklediğimden de harika oldu.
0: Nasıl yani?
1: Yazıları yabancı dile çeviriyor.
0: Ne?
1: Demek ki yabancı dildeki kitapları koyarsak onları da Türkçe çevirecek. Maşallah, ne icatlar var be. Helal bana.
2: Allah iyiliğini versin dayıcığım. Yazılar yabancı dile çevrilmemiş. Sen aynadan baktığın için ters görüyorsun.
1: Olsun, böylesi daha iyi. Düzden herkes okur. Tersten okuyun ki zekanız gelişsin. Tabii.
4: Hay maşallah.
1: Hem tıp tarihine hem de edebiyat tarihine geçeceğim. Şşt, çekil. Çekil diyorum. Başımdan yakaladım seni. Al sana. Gel buraya. Ay Allah, kaçma dedim.
4: Kolay oku çıldırdı. Kaçın.
0: Ucuz atlattım. Allah kurtardı.
4: Dayıcığım, bırak artık şu sineğin peşini.
1: Allah Allah. İki dakika boş bırakıyorum. Her yeri dağıtmışsınız. Buranın hali ne böyle? Kim dağıttıysa o toplayacak. Anlamam.
2: Haklısın dayıcığım. Bence de dağıtan toplamalı.
1: Hanginiz dağıttı?
4: Tabii ki de sen. Koca laboratuvarı dağıttığına mı yanarsın? İcadın boşa gittiğine mi?
1: Ne demek boşa gittiğine? Harika bir uçak yapma icadı bu. Tabii.
2: Tamam dayıcığım. Uçak katlama icadında sana başarılar. Biz biraz kitap okuyalım.
0: Normal yollarla.
4: Sade, icatsız, doğal.

0: Merak etme Tilki. Kurye aklı tilki.
1: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Baba, tabletimi bulamıyorum.
1: Oğlum, tabletin bagajda ne işi var? Ön taraftaki bölmede.
0: Doğru ya.
1: İşte oldu. Tekerleri sağlamlaştırdım. Şimdi dağa tırmanmak için hazırız.
0: Ha? Ne kadar değişik bir şey bu.
1: Neye bakıyorsun oğlum?
0: Topa benzeyen bir şey buldum baba.
1: Evet, topa benzeyen bir çöl hayvanı.
0: Hayvan mı? Yuvarlak top gibi görünen bir çöl hayvanı. Ara. Hah, işte burada. Uzun kulaklı çöl kirpisiymiş.
1: Hı? Galiba seninle oyun oynamak istiyor evlat.
0: O zaman oynayalım. Çölde canın mı sıkıldı senin?
1: Yarış başlasın.
0: Ya, geçiyorum hepinizi.
1: Kıyasıya bir yarış devam ediyor sayın seyirciler. Az önce yarışı önde götüren Murat, çöl kirpisinin gerisinde kaldı. Zemzem ise şahin gibi uçuyor. Bu yarışı kimin kazanacağını tahmin etmek epey zor.
0: Aa!
1: Bu muhteşem bir an. Hepimiz nefeslerimizi tuttuk, çöl kirpisinin muhteşem inişini bekliyoruz.
0: Harikasın çöl kirpisi. Bu atlayışınla birinci sen oldun.
1: O da ne? Çöl kirpisi vedalaşıyor.
0: Hoşça kal çöl kirpisi. Seninle yarışmak efsaneydi.
1: Çöl kirpisi evine döndü ve yarışı dostluk kazandı. Bizim de gitme vaktimiz çoktan geldi evlat. Aşmamız gereken kocaman bir dağ var. Hadi herkese ben Fülfüle.
0: Bu dönüş çok iyiydi şoför bey.
1: Bak sen, virajlı yollar hoşuna gitti demek. Şimdi daha keskin bir dönüş geliyor. Sıkı tutunun.
0: Bu daha da iyiydi. Çılgın bir yolculuk bu. Güneşe bak Zemzem. Az önce arkamızdaydı. Şimdi önümüze geçmiş.
1: Bir yarışmadığımız güneş kalmıştı oğlum.
0: O bizi takip ediyor baba.
1: Saklambaç oynuyor sizinle desene.
0: Çok şakacı.

0: biliyorsun baba. Yol dönemeçli olduğu için güneşi bazen arkada bazen önümüzde görüyoruz.
1: Aferin.
0: Tavafta da böyle dönecek miyiz?
1: Dönerek ibadet edeceğiz ama bu kadar keskin dönüşler olmayacak.
0: Tavaf etmek için şimdiden çok heyecanlanıyorum.
1: Ha? Sıkı tutunun çocuklar.
0: Hı? Neler oluyor baba? Neden bu kadar hızlandın? Arkamızdaki de ne?
1: Bir toz bulutu hızla bize doğru geliyor oğlum. Fırtına çıkacak anlaşılan. Acilen sığınacak bir yer bulmalıyız.
0: Eyvah! Etrafta korunacak bir kaya parçası bile görünmüyor. Nereye sığınacağız?
2: He? Acele edin! Kum fırtınası geliyor. Bu tarafa gelin! Bu tarafa! Merhaba, benim adım Cabir.
1: Memnun oldum, ben de Abdullah. Oğlum Murat ve kuşumuz Zemzem.
2: Çok memnun oldum. İleride sığınacak bir yer var. Fırtına bitene kadar isterseniz oraya gidelim.
1: Çok iyi olur, sağ ol.
0: Baba, nereye gidiyoruz?
1: Cabir buraları iyi biliyor sanırım. Bizi güvenli bir yere götürüyor.
2: Hadi durmayın orada, acele edin.
0: Orası çok dar ve ürkütücü. Girmek istemiyorum.
1: Girmek zorundayız oğlum. Başka seçeneğimiz yok.
0: Kayalar çok yüksek baba.
3: Bak Muratçım, ben de ilk gördüğümde buradan geçmeye korkmuştum. Ama kanyonun arkasındaki gizemli dünyayı görme isteğim korkumu yendi.
0: Arkada ne var ki?
3: Geçmişin gizemli evleri var. Bunu kendin görmek istemez misin?
0: Hı hı hı.
3: O zaman gözünü kapat ve babanın elinden tut. Sonra koşarak kanyondan geç.
1: Sen yaparsın oğlum.
0: Of. Hazırım.
1: Üç deyince koşuyoruz, tamam mı?
0: Tamam.
1: Bir, iki, üç.
0: Aa.

0: Evler kayadan yapılmış.
1: Kapadokya'ya benziyor.
0: Taş gibi sağlam bu koltuk.
2: Buradaki eşyalar 1000 yıl garantili Muratçım. Az önce fırtınanın telaşından tam tanışamadık. Ben arkeoloğum. Buraya araştırma yapmak için ailemle birlikte geldim.
0: İlk kez bir arkeolog görüyorum.
1: Çok sürprizli bir meslek olmadı.
2: Zaman içinde kaybolmuş kalıntıları bulmak, onları incelemek heyecan verici gerçekten. Mesleğimi seviyorum.
0: Peki bu evleri kimin yaptığı belli mi?
2: Belli. Salih peygamberi daha önce duydun mu?
0: Bilmem mi? Kaç kere hayatını okudum. Salih peygamberin halkı kayaları yontup kocaman evler yapmışlar.
1: Yoksa burası onlardan kalma kalıntılar mı?
2: Evet. Çok eski bir yerleşim yerindesiniz arkadaşlar. Bu bölgeye Medain Salih deniyor. Yani Salih peygamberin şehri.
0: Demek fırtına peşimize takılmasa belki de burayı göremeyecektik.
1: Her işte bir hayır var oğlum.
0: Siz de kayadan evlerde mi yaşıyorsunuz Cabir amca?
2: Evet. O dönemi araştırmak için bir müddet burada yaşamamız gerekiyor. Yandaki evde kalıyoruz. Hatta sizi küçük oğlumla tanıştırayım.
0: Çok seviniriz.
2: İşte benim iki gözümün çiçeği Vefa.
3: Baba, baba, kuş, cici kuş.
1: Çok tatlı maşallah.
0: Zemzem'i de sevdi. Fırtına buraya da geldi galiba.
2: Endişelenme. Kayalar çok yüksek olduğu için fırtına bize zarar veremez.
0: O zaman bu uğultu ne?
2: Bu duyduğun hortum sesi. Güvenli bir yerden ona bakmak ister misin?
0: İsterim Cabir amca.
2: Gelin benimle.
0: Hep filmlerde görmüştüm. Çok ürkütücüymüş.
2: Aslında her hortum aynı büyüklükte olmuyor. Bugünkü fırtınanın böyle bir hortum oluşturacağını tahmin etmiştim. Hadi onu kaçırmadan fotoğrafını çekelim.
3: Baba, baba.
0: Tam 7 kez çektim Cabir amca.
2: Harika. İyi ki sen vardın Murat abisi. Yoksa Vefa Paşa bana fotoğraf çektirmezdi.
1: Tatlı Vefacık.
0: Küçük küçük bir sürü hortum görüyorum.
1: He? Nasıl yani?
0: Senin yanında, Cabir amcanın yanında, her yerdeler.
2: Hortuma dikkatli bakmaktan gözlerin böyle görüyor olmalı Murat.
1: Ne yapacağız peki?
2: Gözlerini biraz kapatmak iyi gelebilir.
0: Gelin buraya, ikinizi de yakalayacağım.
3: Yakalayamaz ki.
1: Oğlum dur, duvar var orada.
3: Yakalayamaz ki.
0: Şimdi yakalayacağım seni Vefa. Kaçamazsın ebeden. Zemzem'in de hiç sesi çıkmıyor. Kesin bir yere saklandı.
3: Kuş sen de.
0: He? Zemzem, neredesin? Hay Allah, omuzumda benden saklanıyormuş. Afacan Zemzem seni, gel buraya.
1: Murat'ın gözlerini dinlendirelim dedik ama çocuklar oyuna çevirdi.
2: Uzun zamandır Vefa bu kadar güzel oynamamıştı Murat. Teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Ben de çok eğlendim. Hortumlar gözümden gitmiş midir Cabir amca?
2: Bence gitmişlerdir.
1: Dışarıdaki fırtına bile bitti oğlum. Senin gözündekiler hayli hayli bitmiştir.
0: Görüyorum. Yaşasın. Görüyorum.
1: Çok şükür.
0: Az önce çektiğimiz hortum fotoğrafının çıktısını asmışsın bile Cabir amca.
2: Çöl koleksiyonumun en güzel fotoğrafı bu oldu Murat.
1: Ne kadar ilginç görseller yakalamışsın. Hepsi birbirinden güzel.
0: Bu fotoğraflara bakınca aklıma bir şey geldi.
2: Ne geldi?
0: Mesela hortum dönüyor. Ay da dünyanın etrafında dönüyor. Yıldızlar da dönüyor.
2: Güneş de dönüyor.
1: Dünya da dönüyor.
0: İşte biz de tavaf ederken dönüyoruz. Bu çok ilginç değil mi?
2: Aferin Murat. Harika bir şey keşfettin.
1: Yaratılan her şey kendi dillerince Allah'a ibadet ederler oğlum. Az önce saydığım varlıklar da dönerek Allah'ı tesbih ederler.
0: Gezegenlerin tesbihi bizim tavaf ibadetimize mi benziyor yani?
2: Evrende birbirinin etrafında dönen cisimler arasında bir kütle çekim kuvveti vardır Muratçığım. Örneğin Ay ve Dünya. İkisinin enerjisi birbirini çekiyor ve yüzyıllardır ayrılmadan dönüp duruyorlar.
0: Bu doğru. Birbirlerini çok seviyor olmalılar.
2: Kesinlikle.
1: Biz de Kabe'nin etrafında dönerek Allah'ın huzurunda olmayı ısrarla istediğimizi ve onu çok sevdiğimizi göstermiş oluruz.
0: Şimdi anladım.
2: Baksana, Vefa da Zemzem'le oynamak için onun peşinde ısrarla dönüp duruyor.
0: Şu anda daha da iyi anladım Cabir amca.
3: Kuş, gel bana.
0: Vefa hiç pes etmiyor Cabir amca.
2: Haklısın. Vefa'nın ısrarından öğrenecek çok şeyimiz var.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Aa, rica ederim. Afiyet olsun Duman.
1: Öğlen sıcağına kalmadan şu kapının menteşesini tamir etmeli. Cemre Hanım'a bakın. Benden daha dikkatli olduğu kesin.
0: Nasıl unuturum kedicik? Havalar çok sıcak. Ben de çok susuyorum bugünlerde. Susuyorum dedim ama konuşmamak gibi değil, susamak gibi dedim. Komikli bir şey söyledim. Aa, güvercinler! Ötüşüyor musunuz? Yoksa karnınızın gurultusunu mu duyuyorum? Çok komikim bugün dostlarım. Tontik, lütfen hakkına razı ol. Kimsenin önüne geçme. Bak Tontik, bu kadar çok yemek yersen çok daha tontik olursun. Ve çok daha tontik olursan kanatların seni taşımaz. Kime diyorum? Uçamazsın diyorum Tontik. Uçamazsan Duman'ın kabından mama yemek zorunda kalacaksın. Aferin, laftan anlıyorsun.
1: Peki sen nasıl oluyor da hayvanların dilinden anlıyorsun Cemre?
0: Abi! Ama bu söylediğini anlamadım.
1: Yani hayvanlar seni anlıyorlar. Sen de onları anlıyor gibi görünüyorsun.
0: Evet, galiba biz anlaşıyoruz. Bu da komikli oldu. Bugün çok eğlenceliyim abi.
1: Sen her zaman eğlencelisin canımın içi.
0: Ama şimdi eğlenemeyiz abi. Çünkü benim yapacak çok işim var.
1: Tamam, sonra eğleniriz. Sen işine bak.
0: Merve, Ayşe, Mehmet, merak etmeyin dostlarım. Sizin mühendis bir abiniz yok ama ressam bir arkadaşınız var. Sizin de taktadan oyuncaklarınız olabilir.
1: Bakalım ben senin dilinden anlıyor muyum? Dedemi beklesem iyi olacak. Gidip sağlam menteşe ve vida bulayım.
0: Senden bir masa olar. Tabii ayakların da olmalı. Yoksa yer sofrası olursun. Senden 3 tane daha bulmalıyım. Şimdi sen burada kuru. Ben sandalyelerini yapacağım. Senden sandalye olmaz. Masa olar. Sen bu köşede dur. Gelin bakalım siz buraya. Neden ama? Arkamıza yaslanmak zorunda değiliz ki. Size de 4 tane ayak bulsam yeter.
1: Kapının kasası aşınmış. Kapı bu yüzden durmuyor. Dedem gelene kadar şuraya uygun bir parça bulayım. Ahşap çuvalı Cemre'deydi. Dur bakayım.
0: Şimdi Mehmet için bir araba yapalım. Aa, senden ne güzel karavan olar. Tekerlek taksam yeter. Yeşil karavan. Seni yeşile boyayacağım. Mehmet çok sevinecek.
1: Bana da bir tahta parçası lazım Cemre. Alabilir miyim?
0: Tabii ki.
1: Onlar nedir? Sen mi yaptın?
0: Abi! Yemek takımını kırdım.
1: Yemek takımı mı? Ters koymuşsun. Anlayamadım.
0: Kurusunlar diye ters koydum abi.
1: Sen bununla mı yapıştırdın tahtaları?
0: Evet. Kağıtları da bununla yapıştırıyorum.
1: İyi de canımın içi, tahta bununla yapışmaz ki. Her malzemenin yapıştırıcısı farklıdır.
0: Öyle mi?
1: Evet. Ben sana yemek takımı yapmıştım. Onları beğenmedin mi?
0: Oo, hem de ne çok beğendim. Ve de arkadaşlarım da doğum günümde oynarken beğendiler. Ve de üzüldüler onların yok diye. Ben de onlar için yapıyorum şimdi.
1: Neden benden yardım istemedin?
0: Çünkü tekrar, tekrar ve de tekrar aynı şeyleri yapmak eğlenceli değil diye düşündüm.
1: Seninle her şeyi yapmak eğlenceli canımın içi.
0: Abi, seninle de.
1: tekrar, tekrar ve de tekrar derken?
0: Merve, Ayşe ve Mehmet.
1: Oh, oh! Sürüsüne bereket.
0: Ne dedin anlamadım ama kulağa komikli geliyor. Ah, bu ses ne? Kuş sesi mi?
1: Evet, bülbül sesi hem de.
0: Ne?
1: Bak, işte orada.
0: Ay, küçücük. Bu küçük kuştan nasıl bu kadar büyük ses çıkıyor?
1: Hayret verici gerçekten.
0: Ne diyor acaba?
1: Bir dinle bakalım. Anlarsın sen.
2: Nasıl oldu da uyudu cimcime?
1: Oh, çok şükür.
2: Selamün aleyküm.
1: Aleyküm selam dede.
2: Ne o evlat? Dükkan mı açacaksın? Ben bu oyuncakları bir yerlerden hatırlıyorum.
1: Yok dede, Cemre'nin arkadaşları doğum gününde bu oyuncaklarla oynamışlardı ya, çok sevmişler. Cemre de onlar için oyuncak yapmak istemiş. Ben de kardeşim boş yere zahmet çekmesin diye bir el atmak zorunda kaldım.
2: İlahi cimcime, bu yapıştırıcıyı mı kullanmış? Berhudar ol evlat. Sen de çok zahmet çekmişsin ama boşa değil elbet. Ancak her şeyin ilmi var da evlat. Oyuncakçılığı olmaz mı?

0: yaptı?
1: Eyüp Sultan semti 17. yüzyıldan itibaren oyuncakçılığın merkezi olmuş evlat.
0: Sahiden mi? Bunu nereden biliyoruz peki?
1: Elbette Evliya Çelebi'den.
0: Vay dedem.
1: Yüzyıllar boyunca bu çarşıda karşılıklı sıralar halinde onlarca oyuncakçı dükkanı faaliyet göstermiş. Deden Evliya Çelebi 1635'te bu çarşıda 100 dükkan olduğundan bahsediyor.
0: 100 mü? Ne kadar çok. Neden burada peki dede?
1: Bir düşün bakalım. Hı? Eyüp Sultan Camii'ni kimler ziyaret ediyor?
0: Herkes. Aa, doğru ya. Sünnet çocukları bu camiyi muhakkak ziyaret eder.
1: Hı hı.
0: Ayrıca eskiden okuyordu.

0: Okula başlama töreni olurmuş. Kız erkek bütün çocuklar da buraya getirilirmiş, değil mi dede?
1: Aferin evlat, doğru bildin. Çocukların çokça uğradığı bu semtte oyuncakçıların bulunması da akla uygun elbette.

0: ham maddesi Eyüp'ü çevreleyen diğer semtlerin atık malzemelerinden elde edilmekteydi.
1: Sahiden mi? Geri dönüşüm özelliği de var yani.
0: Evet. Gayet sürdürülebilir bir iş kolu aynı zamanda. Mesela oyuncakçılardaki çömlekler yakındaki Ali Beyköy deresinin biriktirdiği kilden yapılmaktaydı.
1: Vay, çok mantıklı.
0: Ahşap malzeme tahta kalemin atıklarından, teneke malzeme sobacıların atıklarından, diğer malzemeler de çevredeki diğer atölyelerin atıklarından elde edilmekteydi.
1: Çok merak ettim şimdi bu oyuncakları dede.
0: Neyse ki günümüzde bu geleneğe sahip çıkanlar var evlat. Hadi görelim bakalım.

0: demiş dede. Ahşap kayık.
1: Bu kayığa iki çifte denir. Bunun yedi çifte, yani yedi çift kürekli olan da saltanat kayığı denir.
0: Yani padişahın makam arabası.
1: Ay yaşa, aynen öyle.
0: Bu kumbara da tabii kilden yapılmış. Acil durumlarda kırıp içindeki parayı alabilelim diye.
1: Daha iyi çocuk.
0: Bu testi değil mi?
1: Düdüklü testi.
0: Aa evet, düdük sesi çıkarıyor.
1: Dahası var.
0: Aa, bülbül sesi çıkarıyor dede.
1: Aynen öyle. Buna bülbül testisi de denir.
0: Bundan Cemre'yi alalım dedi. Bülbüllerin ötüşüne hayran kaldı. Ne dediklerini anlamak istiyor.
1: Sahiden mi? O zaman veririz eline bu testiyi, bütün gün bülbüllerle muhabbet eder.
0: Evet dede. Şimdi kuşlar düşünsün.

0: Gönül Haç Yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yakaladım sizi.
2: Ne oldu oğlum?
1: Bir şey olmadı anne. Tutku. Belki onu babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim.
3: Abi bu iğrenç kokuyor.
1: Çok yoruldum.
3: Özlem.
1: Peygamberimize sarılacağım.
3: Ha? Bu imkansız.
1: Görürsün. Başaracağım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
4: Macera.
1: Halife çiçeği mi istiyorsun kızım sen? Ben bulup getiririm merak etme.
4: Yıldızlar gibi çok yakında TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ekmeksiz yemek olmaz.
1: Un, tabaklar, su. Sizce neyin hazırlığı bu çocuklar? Minik Gugular heyecanlı. Aman da aman, ne kadar özenlisiniz. Dikkat! İşin gücün acele be Hagu. Düştün yine. Neyse ki bir şey olmadı. Evet, hazırlık balık tutma hazırlığıymış. Çogu çok dikkatli. İyice hazırlanmadan olmayacağını biliyor. Her şey eksiksiz olmalı. Hazırlık mı? Ne ki o? Hagu'nun pek bilmediği bir şey olduğu kesin. Hagu, o da ne öyle? Keşke biraz özenerek daha düzgün bir şey yapsaydın. Maalesef Hagu'nun dikkati yine dağıldı. Çogu heyecanlı. Hazırlığı nihayet bitti. Biraz ilgi Hagu. Emek vermelisin ama. Evet. Çogu'nun emekleri sonuç veriyor. Çogu'ya dev bir aferin. Hagu ve bitmeyen şarkısı. Bir balık daha. Hagu, şarkılar işe yaramadı bak. Daha bekleyecek miyiz? Ben balık göremiyorum çocuklar. Siz görüyor musunuz? Çoguyu yine güldürdü Hagu. Böyle üzülmek sana yakışmıyor minik Gugu. Sorun yemde olabilir mi acaba? Sorun yemde olsa bile çözüm bu olmamalı. Aha! Oluyor mu ne? İp çözüldü. Çogu'nun yaptığı gibi sen de kontrol etmeliydin. Öfkelenmen değil, hazırlanman gerekirdi Hagu. Bilge Degu yine yardıma yetişiyor. İşte Degu. Şimdi Hagu'ya iyi bir hazırlığın nasıl olması gerektiğini öğretecek. Bu sefer ipi oltaya daha sıkı bağlıyor. Evet, sağlam görünüyor.

Daha düzgün hazırlanmış yemler. Haku tekrar işinin başında. Fakat daha iyi hazırlanmış halde. Bu sefer olacak, inanıyorum. Evet, Haku istediğinde hep başarır.

karşınızda Hagu. Hem suda hem de karada balık tutabilen Hagu. İşte çocuklar, hayat böyledir. Emek olmadan yemek olmaz. Yani çabalamadan, yorulmadan başarılı olmak mümkün değildir. Bunu biricik Gugularla birlikte biz de öğrendik.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ov küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese.

mış mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

Bilginin Ağacı çok yakında TRT Diyanet Çocuk'ta.

Ne güzel bir gün. Şükür olsun. Böyle güzel bir günü hiçbir şey... Olamaz. Büyük konuşmak gibi olmasın ama sanırım bu işten paçayı sıyır.

0: Selamün aleyküm Ali.
1: Aleyküm selam.
0: Hayrola, hangi rüzgar attı seni buraya? Yoksa hangi tayfun mu demeliydim?
1: Her şeyim ya eskimiş, ya bozuk, ya da kırık dökük.

Ama yok, hiçbir şeyin iyisi Ali'de olmaz. Onlar hep Melihcan gibi çocukların hakkı. Ali, nerede kırık, nerede bozuk var, hepsi Ali'de. Bir şey yeni mi piyasaya sürüldü? Hop, hemen Melihcan gibi birine. Eskiler ne olacak? Ali ne güne duruyor?

0: al işte. Deveye sormuşlar sırtın neden böyle. O da demiş ki nerem doğru ki. Allah Allah, bu da ne böyle? İşe yaramaz deme at. Ben seve seve alırım. Beni takip edersen seni aradığın yere ulaştırırım.
1: Selamun aleyküm Ali. Hayırdır, ne yapıyorsun?
0: Aleyküm selam Caner. Yeni bir bilmece geldi de ona bakıyorum.
1: Aa, nedir?

0: İşe yaramaz deme at. Ben seve seve alırım. Kim işe yaramaz şeyleri atınca toplar?
1: Aslında böyle birini tanıyorum. Sevimli de bir şey.
0: Kimmiş?

0: sanırım saçmaladım. Merhamet de sokakta bulduğu ne varsa alıp kulübesine getiriyor da... ...bunun bizim bilmeceyle bir alakası yok herhalde.
1: Kendisi de evde değil galiba. Ay.
0: Galiba seni de sokaktan bulduğu yığına katmak istiyor. İstemezsen at. Ben seve seve alırım.
1: Başka ne olabilir ki? Aklıma hiçbir şey gelmiyor.

0: Evet, biraz acele karar verdik galiba. Beni takip edersen seni aradığın yere ulaştırırım diyor.
1: Aradığımız yer şehir çöplüğü değilse eğer bu kamyonu takip etmemizin bir anlamı yok.
0: İşe yaramaz deme at. Ben seve seve alırım.
1: Seve seve diyor. İşe yaramayan bir şeyi kim seve seve alır ki?

0: Hayırdır çocuklar? Ne bu hal?
1: Selam. Aleyküm. Gazanfer amca.
0: Aleyküm selam çocuklar.
1: Buralardan hiç eskici geçti mi?
0: Evet Ali. İşte tam karşında duruyor. Hı? Ben ayda bir el arabamı alır, mahalle mahalle dolaşıp insanların ellerinden çıkarmak istedikleri eski püskü eşyaları yükleyip dükkana getiririm çocuklar. Nereden ne bulunacağı belli olmaz.
2: Yani eskici mantığının tam tersi gibi mi?
0: Evet, ben satmaya değil, satın almaya çıkıyorum.
1: Yani insanların işe yaramaz dediği şeyleri seve seve alıyorsun diyebilir miyiz?
0: Tabii Ali'cim diyebiliriz. Hayrola çocuklar, siz neyin peşindesiniz?
1: Bugün biz de seninle gelsek olur mu? Hem sana yardım da ederiz.
0: Hay hay çocuklar. Hadi o zaman yüklenin arabayı da yola koyulalım geç olmadan.

0: Çok güzel. Şuna bak be. Nasıl da gıcır gıcır. Selamun aleyküm abi. Bu bisiklet senin mi?
1: Aleyküm selam kardeşim. Evet. Yani müthiş bir şey olmasa da iş görüyor.
0: Müthiş bir şey değil mi dedin? Niye öyle söylüyorsun ki? Bence harika. Güle güle kullan inşallah.
1: Eyvallah kardeş.
0: Bir tur binebilir miyim?
1: Tabii ki binebilirsin. İstediğin kadar bin kardeş.
2: Nasıl da mutlu oldu.
1: Sanırım Arif babanın beni neden buraya yolladığını şimdi anlıyorum. Kardeş, baksana bir.
0: Harika.
1: Bu meydanın adı ne biliyor musun?
0: Tabii abi, Şükür Meydanı burası.
1: Cevabı bulduk Arif baba.
2: Bulduk mu?
1: Bugünün kelimesi şükür değil mi?
3: Aferin Ali. Yine beni şaşırtmadın. Peki sence neden bu kavramı seçtim?
1: Halimden memnun olmayıp devamlı şikayet ettiğim için.
3: Şükür Allah'ın verdiği nimetlere teşekkür etmektir Ali. Kim şükrederse kendisi için şükretmiş olur.
1: Anladım Arif baba.
3: Hadi şimdi gidin de yeni arkadaşınızla oynayın bakalım.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Net çocukta. Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz.

0: Alacak gücümüz de yok.
1: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel. Hey hey hey.
3: Garip abi.
1: Hay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan.

0: Çok mu yoruyoruz biz bu çocuğu ya?
1: Aslında o kendini yoruyor hocam.
0: Nasıl?
1: Mesela geçen gün Harun'dan raftaki kitaplardan birini istedim. Aynı odada hemen birkaç adım ötede duran kitaplığa koşarak gitti.
0: Ne diyorsun?
1: Bir de hızını alamayıp rafa çarptı.
2: Karışmayın Harun'a. İyi çocuk o.
0: Canım kötü mü dedik?
1: Acaba yine ne yaptı da yoruldu? Yoksa uykuya düşkünlüğü yoktur.
3: Selamun aleyküm.
1: Aleykümselam Hakkı baba.
3: Şu havuz hep mi mordu yoksa birilerinin işi mi?
1: O ne ya?
2: Hakikaten de mor.
0: Şaka gibi.
3: Sizin de mi haberiniz yok çocuklar?
1: Yok.
3: Tövbe estağfurullah.
0: Ressamı bulduk.
1: İnanın ki ben Harun'un ne yapacağını hiç kestiremiyorum.
2: Kendi de kestiremiyor bence.
3: Yüklenmeyelim hemen. Belli ki kendince iyi bir şey yapmış. Uyanınca konuşur, çözeriz inşallah.
1: Uyandırayım mı?
3: Yo, bırakın biraz kestirsin. Birazdan uyanır zaten. Biz de birer çay içelim, olur mu?
0: Olmaz mı? Hem de mor havuzumuzun kenarında, manzaraya karşı.

0: Aa, o da ne?
1: Havuzumuzun yeni rengini beğendin mi Zehra abla?
0: Emincim, bu havuz değil, korku filmi sahnesine dönmüş. Tövbe estağfurullah. Kim yaptı peki bunu? Başka kim olacaktı ki? Harun! Ha?
2: Ne?
3: Ben dedim birazdan uyanır diye.
0: Bu havuzu sen mi boyadın? Bir soru sordum.
2: Ha, dedim ya.
1: Ben duydum.
4: Ben de duydum.
0: Ya başka renk mi yoktu?
2: Bu boya indirimdeydi. Harçlığım buna yetti.
1: Bizim merak ettiğimiz tüm soruları Zehra abla soruyor.
5: Aynen. İşimiz kolaylaştı.
0: Şu hale bakar mısın Harun? Ne yaptın sen?
2: Restoran yaptım.
1: Restoran mı?
4: Demek restorasyonu restoran anlamış ha?
1: Evet.
4: Ah Harun ah.
1: Zehra abla çok yüklendi ama çocuğa.
4: Evet. Konuşabildin mi Harun'la?
1: Ağzını bıçak açmıyor. Sadece arada bir daha kimseye iyilik yapmayacağım diyor.
4: Duygusal çocuk aslında.
1: Evet hocam öyle.
4: Nereden çıkmış peki bu restorasyon işi?
1: Dün ikindi namazından sonra Hakkı Baba'yla tesbihhanede biraz çalışıyorduk. Harun yanımıza geldi.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm, aleyküm selam. Hoş geldin Harun.
2: Hoş bulduk Hakkı Baba. Ne yapıyorsunuz?
3: Restorasyon.
2: Ha? O da ne?
3: Anlat bakalım Emin.
1: İyileştirme, yenileme.
2: Neyi? Tesbihleri mi?
1: Evet, bazen tesbihler kullanmaktan dolayı aşınır, eskir. Bazen de ipleri yıpranır. Biz de onları alıp elden geçiririz. İplerini yeniler, tanelerini tekrar parlatırız. Buna da restorasyon denir.
2: Sadece tesbihlere mi yapılır o dediğiniz?
1: Yo, her şeye. Herhangi bir eşyaya, elbiseye, hatta binalara.
2: Binalar mı?
3: Evet Harun. Bazen eşyalar gibi binalar da eskir. Duvarlar, zemin, havuz. Zamanla yüzeyleri yıpranır. Onları yeniler, tamir eder, boyarız. Buna da restorasyon denir.
2: Ha, şimdi anladım.
1: Bize katılmak ister misin Harun?
2: Yok yok, siz devam edin. Aklıma yapmam gereken bir şey geldi.
3: Allah Allah.
1: Harun işte.
4: Şimdi anlaşıldı mevzu. Acilen
1: Harun'a restorasyonun incelikleri öğretilmeli.
4: Yok ya. Harun'un gönlünü almak lazım diyecektim. İşte bu sesi seviyorum.
1: Ben de seviyorum hocam. Beni sevdiğime çağırıyor.
4: Güzel söz. Bunu da sevdim.
1: Eyvallah hocam.
4: Hadi gidelim. Birazdan Harun da gelir.
1: Gidelim hocam.
2: Yok hocam, ben kesin kararlıyım.
4: Neye?
2: Artık hiçbir şeye yardım etmeyeceğim. Kimse beğenmiyor.
1: Harun, biz insanlara yardımı onlar beğensin diye yapmıyoruz ki. Allah'ın rızasını kazanmak için yapıyoruz.
2: Ya o da razı olmazsa?
1: Olur mu hiç öyle şey? O hiçbir emeği boşa çıkarmaz. Yaptığın şey beğenilmese de sen iyilik için çabaladığın müddetçe Allah bizlerden razı olur.
2: Ya millet?
4: Ya sen ne bakıyorsun millete Harun? Onlar da seviyor seni. Sadece...
1: Rengi biraz şey olmuş.
2: Korku filmi sahnesi gibi.
4: Renk seçimi konusunda tavsiye isteyebilirdin aslında.
2: Bana da garip gelmişti aslında.
4: Yürüyün.
2: Nereye?
4: Zehra'yı şaşırtmaya tabii ki.
2: Nasıl?
4: Fatma'nın kitaplığında restorasyon çalışmaları ile ilgili kitaplar görmüştüm. Onları inceleyip havuzu yeniden restore edeceğiz.
2: Süper! Ama...
1: Ne oldu?
2: Boya çok pahalı.
1: Aşk olsun Harun ya. Bir tek senin mi harçlığın var?
4: Doğru. Ben de varım.
1: Hem yok öyle sevabı tek başına paylaşmak.
4: Hayda. Yine ne oldu ya?
2: İyi ki varsınız diyecektim.
1: Sen de iyi ki varsın Harun.
4: Hadi bakalım iş başına.
2: Hadi.

0: Hocam görüyor musun? Harun'un yaptığı kötü boya sayesinde hepimiz sevaba giriyoruz.
1: Ne diyeyim bilemedim Emin. Hayır desem değil. Evet desem Harun'un yaptığı işin kötü olduğunu kabul etmiş olurum.
2: Çekinme hocam. Ben zaten kabullendim durumu.
1: Ya çocuklar, hepsi bir yana. İnanın sizinle çalışmak çok zevkli.
0: Sizinle de hocam.
2: Evet ya.
1: Allah razı olsun size.

0: Of, Harun kızma da bu ne ya?
1: Ağzımdan aldın Emin.
2: Hakikaten ya, ben bunu niye yapmışım?
1: Hadi bakalım çocuklar, işimiz uzun. Hava kararmadan bitirelim.
0: Nereden başlıyoruz hocam?
1: Mozaik taşları hangi kutudaydı?
2: Bunda hocam.
1: Emin misin?
2: Evet.
1: Bu ne ağabeyim?
0: Taktım ora.
2: kolileri karıştırmışım galiba. Bizim aldığımız girişteki odada kaldı.
0: Sıkıntı yok, ben gider alırım.
1: Harun, sen de şu mor boya kutusunu kaybet. Gözümüze sokma artık.
2: Tamam hocam.

0: İşte bu.
1: Gerçekten güzel oldu.
2: Şimdi ne rengi boyuyoruz?
0: Boyama yok.
2: Şaka şaka.
3: Ooo çocuklar. Harika olmuş. Hatta eskisinden bile güzel olmuş.
4: Hakikaten ya. Benim kitaplar sayesinde tabii.
1: Evet Fatma, senin kitaplar çok yardımcı oldu. Ama en çok Harun'un sayesinde.
0: Evet, o bu işi başlatmasaydı biz de devamını getirmeyecektik.
3: Doğru. Havuzun yapısı zamanla bozulmuştu. Bir restorasyona ihtiyaç vardı. Bu da Harun'un aklına geldi.
5: Gerçekten güzel olmuş. Özür dilerim Harun. Biraz kalbini kırdım.
2: Önemli değil abla. Bir orelet yaparsın, ödeşiriz.
5: Yapmaz mıyım?
2: Bugün aslında bir şey daha öğrendim.
0: Yardımlaşmayı ve iyilik yapmayı mı?
2: Aslında o da var da ben başka bir şey daha öğrendim.
1: Neymiş o?
2: Restoran.

0: Yapamayacağın şeyi söyleme.
1: Senin alacağın olsun Zikri. Bir haftadır söz veriyorsun, yine yoksun ortalıkta. Günlerdir senin yüzünden erteleyip duruyoruz.
2: Sabah şerifleriniz hayırlı olsun Fikri Beyciğim.
1: Senin de Zikri.
2: Hayırdır, küs müyüz?
1: Küs değiliz ama bana bir açıklama borçlu değil misin?
2: Ne açıklaması?
1: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık?
1: O kayısıların çekirdekleri tohum olsun, boş arazilerde de kayısı ağaçları yeşersin diye.
2: Ha doğru. Niye yapmadın?
1: Ya sabır. Zikri, ben bu işi bir hafta önce yapacaktım.
2: Evet.
1: Sen bana aman bu pek hayırlı bir iş, ille de bekle beraber yapalım demedin mi?
2: Dedim.
1: Dedin de ne demeye her geçen gün gelip beni de işimden alıkoyuyorsun?
2: Bilmem ki, bir sebebi yok.
1: Zikriciğim, bu ürün ekme işi hassas bir iştir.
2: Nasıl?
1: Zamanı vardır, mevsimi vardır. Saati bile önemlidir yahu. Doğru zamanı kaçarsa yandı gülüm keten elma.
2: Ha tamam, yarın sabahtan yaparız o zaman.
1: Zikri, böyle diye diye günlerdir oyalıyorsun beni. Sana bir daha nasıl güveneyim ben?
2: Erteliyorum ama niye erteliyorum? Hiç sormuyorsun ki kardeşine bu sefer neden geç kaldın diye.
1: Hadi sordum. Söyle, neden geç kaldın?
2: Sabah erkenden uyandım. Heyecanla evden çıkıp sana yardıma gelmek için hazırlanıyordum. İleride parıldayan bir şey gördüm. Bir merakımı cezbetti, anlatamam. Allah'ım nedir bu diye düşündüm durdum. Merakıma yenik düştüm, takıldım peşine. Ben gidiyorum o gidiyor, ben gidiyorum o gidiyor. Sonra bir fark ettim ki neymiş?
1: Ne?
2: Seyir halindeki bir arabanın aynısıymış. Parıl parıl parlıyor. Ama iş işten geçmişti. Pozunu uçmuştum.
1: Vah vah.
2: Ya sanırsın göç vakti göç eden bir göçmen kuş gibi uçtukça uçmuşum. Ama pes etmedim. Fikri kardeşime sözüm var dedim. Açtım kanatlarımı, çok çok çok çok uzun yolu süzüle süzüle geldim.
1: Yapma Zikri, bu mümkün değil.
2: Çok çok uzun geldim yahu.
1: Zikri.
2: Tamam tamam, çok uzun.
1: Zikri. Bizim kanatlarımız o kadar rüzgar alıp süzülmeye yetecek büyüklükte değil. Bu dediğin mümkün olamaz.
2: Tamam yahu, uzun olsun. İyi be, aman uzunca. Ne yahu, kısacık mıydı sanki bu? Süzüldüm işte birazcık.
1: Zikri, hatanı başka bir hatayla örtmeye çalışma. Günlerdir bana söz verdiğin halde sözünü tutmuyorsun.
2: Tamam, özür dilerim.
1: Özür yetmez kardeşim.
2: Ne yapmam lazım?
1: Hatanı gerçekten anladığına beni ikna etmen lazım.
2: Nasıl?
1: Bu tür hataları tekrar etmeyerek. Eğer böyle yaparsan bir daha senin sözüne nasıl güvenebilirim?
2: Haklısın. Hatamı anladım. Bak sana bir şarkı söyleyeyim de gör anlamış mıyım, anlamamış mıyım? Tutamayacağın sözü verme, dostunu gücendirme, güvenmez sana kimse, hal tavırların böyle giderse. Gördün mü Fikri? Anladım hatamı. Yarın sabahtan gidip halledelim işimizi.
1: Peki Zikri. Sana güveniyorum.
0: Yapamayacağın şeyi söyleme.

0: Damn it!
1: Kaju ortalarda yok. Ona ulaşamıyorum. Belki evindedir. Kaju! Kaju dostum neredesin? Bu bir harita. Öğretmen hanımdan fikir alsam iyi olacak.
2: İncilerim, ondan geriye doğru saymayı öğrendiniz. Tekrar etmek isteyen var mı?
3: Ben öğretmenim.
2: Say bakalım güçlü.
3: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
4: Zil çaldı. Teneffüs vakti.
1: Öğretmen hanım, acil bir durum var.
5: Yengeç, tıpkı şey gibi olmuşsun.
4: Dedektif gibi. Yoksa artık dedektif misin?
1: Bugün dedektif olmam gerekiyor. Çok gizemli bir olay üstündeyim. Kaju ortalarda yok.
2: Nasıl yani?
1: Dün akşam birlikte kamp yapacaktık. Aradım ama ulaşamadım. Sonra evine gittim. Her yerde onu aradım ama yok.
2: Polis Kaju'nun telefonu sürekli açıktır. Bir de ben arayayım. Haklısın yengeç. Kaju'ya ulaşılamıyor. Bu işte gerçekten bir gariplik var.
4: Ama nereye gitmiş olabilir ki?
6: Buldum. Polis Kaju'yu arayalım. O kayıpları hemen bulur.
4: Puf! Kayıp olan zaten Kaju.
6: Haklısın.
1: Merak etmeyin. Dedektif yengeç olarak izleri takip ettim ve kapısında bu haritayı buldum.
5: Yani ne demek istiyorsun yengeç?
1: Resimdeki mağaraya iyi bakın.
2: Mercan mağarası.
1: Yengeç dedektif hislerim Kaju'nun bu haritayı bıraktığını söylüyor. Ancak bu iş için yardıma ihtiyacım var.
2: İncilerim ve ben sana yardım edeceğiz yengeç. Polis Kaju hepimiz için çok değerli.
1: O zaman dedektif ekibi olarak göreve başlıyoruz. Rotamız Mercan mağarası. Mağaradan içeriye 10 yüzgeç atacağız. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
4: Durun! 10 yüzgeç attık.
2: Şu da neyin nesi?
4: İşte tıpkı resimdeki şey.
1: Tabii ya. Bu bir asansör. Hadi. 0'a basıyoruz.
6: Burası çok dar.
2: Sakin ol Puf.
6: Sakin olamam.
1: Tamam. Her şey yengecin kontrolü altında. 10 kat aşağı ineceğiz hem de şarkı söyleyerek.

0: Harita kayaları gösteriyor. 10 tane kaya geçersek haritanın gösterdiği yeri buluruz.
1: İşte dev kayalar burada.
2: 10, 9, 8, 7, 6.

0: 2, 1.
1: Onkaya geçtik.
2: Hani? Burada kimse yok.
3: Kaju!
4: Kaju! Neredesin?
5: Bir ses duyuyorum sanki.
1: Ses şuradan geliyor arkadaşlar.
6: Buradayım arkadaşlar, burada.
2: İşte taşların altından geliyor.
3: Hadi yavru balıklar, taşları kaldıralım.
2: Kaju!
7: Bu inanılmaz. Beni nasıl buldunuz arkadaşlar?
3: Kaju, benim muhteşem bir dedektif oluşum her ne kadar etkili olsa da... Öğretmen hanım ve yavru balıkların yardımı olmadan seni bulamazdık.
4: Yengeç sana ulaşamamış. Biz de bir şeylerin ters gittiğini anladık Kaju. Şükürler olsun iyisin.
7: Bu bölgeden bir yardım çağrısı aldım. Bazı balıklar kaybolmuştu. Yerlerini tespit etmek için tarif ettikleri gibi bir harita çizdim. Ha? Yardım için geldim. Balıkları kurtardım. Aniden hortum çıktı ve yaralandım.
1: Aa, yani haritayı sen mi çizdin Kaju?
7: Evet. Ama ne yazık ki haritayı unutup çıktım. Tam dönecekken daha büyük bir fırtına çıktı. Aman Allah'ım. Sonra taş yığınının altında mahsur kaldım.
4: Neyse ki yengeç haritayı buldu ve izleri takip ettik. Yeniden aramızda olmana çok sevindim Kaju.
7: Kayıpları genelde ben bulurum. Polis Kaju kaybolduğunda dostları da onu bulur. Teşekkürler arkadaşlar.
0: Rica ederiz.
7: Yengeç, sen de artık bir dedektifsin sanırım.
1: Sadece bugünlük dedektif.
3: Yani kıskacımdan her iş gelir de benim. Tabii başka işler de denemek lazım.
0: Annem iyi ki var. Ha? Ha?
5: İşte o gün geldi. Acaba ne yapsam, ne yapsam?
4: İncilerim, hayırlı sabahlar.
0: Hayırlı sabahlar öğretmenim.
4: Bugün epey heyecanlı görünüyorsunuz.
1: Çok, hem de bugün.
2: Annelerimiz için hediye hazırlayacağız.
4: Annelerimiz bizim hayatımızda büyük öneme sahiptir incilerim. Anneler yavrularını koşulsuz sever.
5: Canım annem benim.
8: Ama annelerimiz için nasıl bir hediye hazırlayacağız ki?
4: Onlar için en güzel hediye sizlersiniz. Ama biraz düşünelim bakalım. Buldum. Onlar için şarkı yapabiliriz ve sahnede sergileriz.
2: Yaşasın!
1: Bu çok özel bir şarkı olmalı.
5: Ama nasıl?
4: Hadi herkes annesiyle ilgili bir anısını paylaşsın. Bu bize bir fikir verebilir.
8: Annem benim. Doktor gibidir. Geçenlerde ateşlenip hastalandım. Sabaha kadar başımda bekledi. Ah ah, ben uyumadan uyumadı.
1: Geçenlerde bir koku aldım. Nefis bir koku. Masanın üzerine bir baktım. Annem en sevdiğim pastayı yapmış. Usta bir aşçı gibidir annem. Elinden her iş gelir.
5: En sevdiğim oyuncağım ayıcık tontik. Geçenlerde kolu yırtılmıştı. Annem tıpkı bir terzi gibi onu dikmişti. Canım annem benim.
2: Geçenlerde en sevdiğim tokayı kaybettim. Annem kesinlikle bir dedektif. Her yerde aradım ama yoktu. Sonra annem onu bulup masamın üzerine koymuştu. Bütün her şeyin yerini nasıl biliyor hiç anlamıyorum. Canım annem benim.
1: Annem tam bir arkadaş bence. Geçenlerde canım çok sıkkındı. Sonra annem beni eğlendirmek için bana şarkılar söyledi. Masallar anlattı. Kıkır kıkır güldüğümü hatırlıyorum. Üzüntüm uçup gitmişti.
4: Bu anlattıklarınız çok güzel anılar incilerim. Bence şarkımızı hazırlamanın vakti geldi. Hadi bakalım prova yapacağız. Herkes sahneye.
3: Sahne mi dediniz? Bayılırım sahnelere.
4: Evet yengeç. Bugün annelerimize hediye hazırlama günümüz. Ve biz de onlar için bir şarkı yapmaya karar verdik. Sahnede prova yapacağız.
3: Annem,
7: Çok özledim, çok.
1: Yengeç, sen de seyirci olur musun?
3: Seyirci olmak mı? Bu işte tam bana göre.
4: Hadi bakalım incilerim, prova vakti. Yengeç, neden ağlıyorsun? Daha şarkıya başlamadılar.
9: Engel olamıyorum öğretmen.

0: ateşe atabilir.
1: Şaşkınım, bu nasıl olabilir? Kırılan ne varsa onarabilir. Koşulsuz nasıl da sevebilir. Süper bir kahraman gibidir.
2: Şaşkınım, o en iyi dost olur. Üzülsem hemen bir yol bulur. Gülersem benden çok güler. Nereden geliyor bu kocaman sevgiler?
3: Şaşkınım, yorulmak bilmiyor. Enerjisi nereden geliyor? Ben uyumadan dinlenmiyor. Ninnileri rüyalarıma renk katıyor.
4: Şaşkınım, hasta olsam iyileştirir. Terlesem hemen yetişir. Ateşlensem benimle dertlenir. O nasıl bu kadar sevebilir?

0: şiirler ve şarkılar. İşte hazırsınız incilerim. Akşama annelerinizi buraya davet edelim ve gösterinizi sergileyin. Harikaydınız.
1: Yaşasın!
2: Anne seni çok seviyorum. Diyorum ki bu gece bana ninni mi okusan? Kocaman yengeç oldum biliyorum ama yine de ninni dinlemek istiyorum. Çok şükür iyi ki annemsin anne.

0: Yakaladım sizi.
1: Ne oldu oğlum?
0: Bir şey olmadı anne. Tutku. Belki onu babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim.
2: Abi bu iğrenç kokuyor.
0: Çok yoruldum.
2: Özlem.
0: Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha? Bu imkansız.
0: Görürsün. Başaracağım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
3: Macera.
0: Kadife şey mi istiyorsun kızım sen? Ben bulup getiririm merak etme.
3: Yıldızlar gibi çok yakında TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Bera.
1: En tatlı ay. O gün Ayla'yla Bera'nın dedelerinin evinde büyük bir telaş vardı. Her yılın Muharrem ayının en lezzetli günü gelmiş çatmıştı. Aşure ayı başlamıştı. Nohut, kayısı, fasulye, buğday, pirinç, kuş üzümü, bolluk bereketiyle evin mutfağını şenlendirmişti. Ayla ve Bera bahçede oynarken anne ve babaanneleri büyük kazanlarda aşure yapmak için hazırlık yapıyorlardı. Bahçede voleybol oynayan Ayla ile Bera bu ayı çok sevdiklerinden babaannelerinin aşureyi yapmasını dört gözle beklediler. Bera kardeşiyle oynarken bir anda
2: "Susadım Ayla, su içip geliyorum."
1: diyerek mutfağa gitti. Ayla da Bera'yı beklerken bir anda bahçeye gelen yavru köpekle oynamaya başlamıştı. Yavru köpekle oyuna dalan Ayla, Bera'nın yokluğunu fark etmemiş, ta ki küçük köpek topla oynamaya başlayınca kardeşinin mutfağa gittiği aklına gelmişti. Bera'nın su içmeye gidip dönmemesi üzerine onu aramak için eve girdi. Annesine,
3: "Bera'yı gördün mü anneciğim?"
1: diye sordu Ayla. "Bahçede değil miydi?" diye cevap verdi annesi. Anlaşılan annesi de Bera'yı görmemişti. Ayla evin salonuna göz attıktan sonra üst kata yatak odalarına çıktı. Birkaç kez seslendi fakat Bera'dan hiç ses gelmemişti. Kardeşini odada bulamayan Ayla tam odadan çıkacakken birden dolabın önünde yerde duran bir incire gözü ilişti. Hemen dolabın önüne giderek inciri eline aldı.
3: "Bu incirin burada ne işi var? Bir de yere düşmüş, ezilmesin."
1: diyerek inciri sehpanın üzerine bıraktı. Arkasını dönüp çıkacakken durdu, geri döndü ve dolabın kapağını açtı. Bir de ne görsün? Bera dolabın içine saklanmış, bağdaş kurmuş oturmuştu.
3: "Bera, her yerde seni aradım, burada ne yapıyorsun?"
1: diye sordu kardeşine Ayla.
2: "Şşt, saklanıyorum, sessiz ol, annemler görmesin Ayla," dedi panikle Bera.
1: Ayla kardeşinin neden saklandığını anlamamıştı.
3: "Neden saklanıyorsun Bera? Bir şey mi oldu?"
1: dedi Ayla. Bera biraz utangaç şekilde çekinerek cevap verdi Ayla'ya.
2: "Şey, ben incirleri yedim,"
1: dedi. Ayla yine hiçbir şey anlamamıştı. Hem insan incir yediği için saklanır mıydı? Bu durum Ayla'ya çok garip gelmişti.
3: "Çıksan oradan Bera, her şeyi başından anlat,"
1: dedi kardeşine. Bera dolabın içinden çıktı. Yüzü, ağzının kenarı, tişörtünün üzeri hep incir olmuştu. Bera,
2: "Aşureye koyulacak bütün incirleri yedim. Dayanamadım Ayla, hepsini yedim,"
1: dedi. Ayla kardeşine bakarak,
3: "Hepsini mi?"
1: diye sordu şaşkınlıkla. Bera dudaklarını büzüştürerek kafa salladı. Yaptığının doğru olmadığının farkındaydı. Bugün onlar için önemli bir gündü. Aşure yapılacak ve tüm komşulara dağıtılacaktı. Ama Bera aşurenin içine koyulan malzemelerden biri olan incirin dayanamayıp hepsini yiyip bitirmişti. Ayla kardeşinin bu haline çok üzüldü. Onu sakinleştirdi ve biten incirlerin yerine yenilerini bulabileceklerini söyledi. Bera o kadar inciri nereden bulacaklarını sordu. Ayla da biraz ötede bir incir ağacı olduğunu hatırlattı kardeşine. İki kardeş hemen bir plan yaptılar. Hızlıca merdivenlerden indiler, bahçeye çıktılar. Bisikletlerine atladılar. Rüzgara karşı sürdüler, sürdüler, sürdüler. Çok geçmeden incir ağacına varmışlardı. Bir anda arkalarından bir ses duydular. Bu bir köpek havlamasıydı. Küçük köpek buraya kadar onları takip etmişti.
3: "Ah, o kadar yolu koşarak mı geldin küçük köpekçik?"
1: dedi Ayla. Başını okşadı köpeğin. Bera ağaca bakıyordu. Onların boyları çok kısa, ağacın boyuysa çok uzundu. Kafalarını yukarı kaldırdılar. Yükseğe, yükseğe doğru.

0: Oru baktılar. Bera,
1: "Uzanabileceğimiz incirler daha olmamış ama en tepedekiler olmuş Ayla,"
0: dedi. Ayla,
2: "Ama oraya çıkamayız Bera,"
0: diye uyardı kardeşini.
1: "Peki ne yapacağız? Hadi düşünelim."
2: "Hadi düşünelim."
0: Bera'nın aklına bir fikir geldi.
1: "Uzunca bir sopamız olsa zıplasak incirlere uzansak,"
0: dedi.
3: "Hey, bu bir sopa."
0: Bu şekilde daldaki incirlere uzansalar da incirler yere düştükleri için patlıyordu.
2: "Aslında bir sepet olsa ve biraz da ip. Böylece sepeti sopanın ucuna bağlayabilir ve incirlerin yere düşmesini önleyebiliriz."
1: "Hey, bu çok iyi bir fikir."
0: Ayla ipi kullanarak sepeti sopanın ucuna bağladı.
2: "Hadi bir de böyle deneyelim,"
0: diyerek sopayı ağaca uzattı. İncirleri yere düşürmeden almayı başardılar. Bir incir, iki incir, üç incir, dört incir, beş incir derken sepetleri bir sürü incirle doldu.

0: Zaman geçmiş, akşam olmuştu. Ayla'yla Bera yola koyuldular ve çok geçmeden eve vardılar. Ancak onlar sevinçle eve dönerken ailedeki herkes panik içindeydi. Ayla ve Bera bahçeden içeri girdiklerinde anne, baba, dede ve babaanne onları bekliyordu.
1: "Çocuklar neredesiniz?"
0: dedi dedeleri. Haber vermeden gittikleri için herkes çok endişelenmişti.
2: "Biz incir topladık da,"
0: dedi Bera. Babaanneleri bir sepet dolusu inciri görünce çok şaşırdı.
2: "Bütün incirler kayıptı. Yoksa siz mi yediniz?"
0: diye sordu torunlarına.
2: "Ayla yemedi babaanne. Hepsini ben yedim. Özür dilerim, dayanamadım,"
0: dedi Bera. Babaanneleri bir anda gülmeye başladı. Onu gören dede de kahkaha atıyordu. Çocuklarsa şaşkınlıkla kendilerine gülen ailelerine bakıyordu.
3: "Neden gülüyorsunuz ki?"
0: diye sordu Ayla.
3: "Hem bak babaanne, hepsini topladık,"
0: diyerek incirleri babaannesine verdi.
2: "Neden haber vermediniz çocuklar?"
0: diye uyardı babaanneleri Ayla ve Bera'yı. Ayrıca kilerde daha bir sürü incir olduğunu da ekledi.
2: "Yani bana kızmadın mı anne?"
0: diye sordu Bera. "Hayır, kızdım. Ama haber vermeden gittiniz diye kızdım. Bir daha ne olursa olsun bize söyleyin, tamam mı?" diye öğütledi anneleri. Hep beraber incirleri de taşıyarak bahçedeki kazanın başına gittiler. Babaları kazanın ateşini yaktı. Malzemeler sırayla eklendi. Aşure yapılmaya başlandı. Babaanneleri aşureyi karıştırırken Ayla ve Bera da kendi uydurdukları kazan etrafında dönme oyununu oynadı. Çocuklar dönerken kaynayan aştan duman gökyüzüne süzüle süzüle çıkıyordu. Aradan zaman geçti, aşımız pişti. Kaseler geldi, doldu, taştı. Sırayla, özenle, dualarla hazırlandı. Anneleri çocukları yanına çağırdı. "Önce siz tadın bakalım çocuklar," dedi. Çocuklar hapur hapur büyük bir iştahla yediler aşurelerini.
2: "Eline sağlık babaanne. Şükürler olsun Allah'ım."

0: Eline sağlık babaanne. Şükürler olsun Allah'ım.
1: Dediler. Dedeleri yanlarına geldi.
2: Hadi bakalım takılın peşime. Herkes bir kase aşure alsın. Şimdi komşularımıza dağıtalım.
1: Dedi. Ayla, Bera, babaanneleri, babaları ve dedeleri hep birlikte tüm komşulara aşureleri dağıtıp geri döndüler. Herkes çok yorulmuştu. Ayla ve Bera babaannelerinin hazırladığı yer yataklarına girdiler. Bir de başucunda suyun yanında iki incir gördüler. Birbirlerine bakıp gülümsediler. Geçirdikleri bu güzel gün için Allah'a şükrettiler ve bunu bir şiirle süslediler. Bu özel günde bahçede oynarken Bera bütün inciri yedi. Biz incir peşine yollara düşerken ailemiz de bizi merak etti. Bisikletlere atladık, incirleri topladık. Verdik babaannemize, aşureyi hazırladık. Önce biz baktık tadına, Allah'ım doyum olmaz tadına. Komşularımıza da dağıttık, şükürler olsun bugün de uykuya yattık. Güzel bir günün ardından biz dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya. Onlar topladıkları incirleri, ailece hazırladıkları aşureyi komşularına dağıttıklarında, yüzlerdeki gülümsemeyi, insanları mutlu etmeyi düşünerek uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Geldim keçi, geldim.
1: Be.
0: Düşürmem ya. Oyun yapıyorum ben. Korkma korkma. İyiyim ben.
1: Be.
0: Ne? İnsan şu durumda yemi mi düşünür? Gerçi sen insan değilsin, olamazsın da. Keçi! Şşt, şşt, şşt, gidin. Ya gidin dedim. Keçinin yemi onlar, gidin. Kış, kış. Gidin hadi. Aklım havada benim. Hem de çok havada. Hacivat öyle mi ya? Hem akıllı hem becerikli. Bir kova yemi bile taşıyamadım. Bu yüzden o hep mutlu, ben hep mutsuzum.
2: Güreş başladı. Aldım adamı, attım sırtıma.
0: Çuval mı bu be?
2: Hey, çuval ne ki? Çuvalı sırtıma mı alırım ben?
0: Ya ne yaparsın?
2: Tek parmağımla kaldırırım.
0: Deme.
2: Dedim bile. Nerede kalmıştık? Hah. Attım adamı sırtıma. Çevirdim, çevirdim, çevirdim.
0: Dur artık ya. Düşeceksin.
2: Düşmem ben.
0: Düşmez misin?
2: Yo.
0: Ben olsam düşerdim.
2: Her neyse. Fırlattım gitti adamı.
0: Uzağa fırlatmasaydın. Kaybolur gariban.
2: Yok yahu. O kadar uzağa atılır mı insan?
0: Ne bileyim. Ben yapamam da. Sen yaparsın belki. Of of.
2: Senin bir derdin var yahu. Anlat hele.
0: Çok mu belli oluyor?
2: Çok.
0: İyi. En azından bunu becerebiliyorum. Derdimi belli edebiliyorum.
2: Hayda. Anlatsana.
0: Tuzsuz.
2: Hı.
0: Ben beceriksizim. Ama Hacivat çok becerikli ve akıllı.
2: Hmm.
0: Ne yapacağım ben? Çok mutsuzum.
2: Ben seni mutlu etmenin yolunu biliyorum.
0: Sahi mi?
2: Sahi tabii.
0: Nasıl?
2: Böyle.
0: Böyle yapınca mutlu mu olacağım?
2: Öyle değil ya.
0: Bak, sen de güldün bana.
2: Yani güçlü olmak en büyük maharettir diyorum. E sen zaten güçlü bir adamsın. Bol bol spor yaparak daha da güçlü ol.
0: Ya.
2: Akıl herkeste var ama güç yok.
0: Doğru.
2: Gücünü göster Hacivat'a.
0: Gayet mantıklı.
2: Mantıklı tabii.
0: Peki sadece Hacivat'a mı?
2: Yo, kime istersen gösterebilirsin gücünü.
0: Önce o şapşal keçiye göstereceğim.
2: Canım o kadar da değil. Alt üstü keçi o.
0: Öyle deme. Ne sinsidir o.
2: Peki ama unutma, güç her şeydir.
0: Güç her şeydir.
2: Hadi bakalım.
0: Tamam. Güç her şeydir. Yok bir şey yok.
2: Hay Allah'ım.

0: Sus keçi, bunu sen istedin. Yok öyle sahibine kafa atıp düşürmek.
1: Be.
0: Bundan sonra böyle.
1: Be.
0: Ne demek senin işine gelir?
1: Be.
0: Doğruya, seni taşıyarak sana iyilik yapıyorum ben.
1: Be.
0: Evet keçi, yeni anladım. Ne olmuş?
2: Oo, Karagözüm. Ben mi yanlış gördüm, yoksa sen az önce bu keçiyi mi taşıyordun?
0: Doğru gördün Hacivat. Bir hamlede kaldırdım.
2: Vay be! Ben senin bu kadar güçlü olduğunu bilmezdim.
0: Gerçekten mi?
2: Tabii.
0: Öyleyim tabii.
2: Maşallah, barekallah.
0: Bende daha ne marifetler var.

0: bilsen.
1: Öyle mi?
0: Pek tabii.
1: Çok mu kitap okursun?
0: Ya.
1: Peki çok mu bilimsel araştırma yaparsın?
0: Ya.
1: Öyleyse sanat, edebiyatla uğraşırsın.
0: Ya.
1: Peki nedir başka marifetin?
0: Beygiri de kaldırırım.
1: Ha?
0: Dur ya, dur. Ay, belim. Oo.
1: Karagözüm, sayısız memleket dolaştım. Sayısız alim ve sanatçıyla hasbihal ettim. Sayısız kitap okudum. Ben böyle marifet görmedim. Karagözüm, asıl marifet bir atı kaldırmak değil, insanoğlunun bir atı kaldıracağını bilmesidir.
0: Nereden bileyim ben?
1: Bunun için çok akıllı olmaya gerek yok. Az akıllı insanlar da bilebilir.
0: Ne yani? Ben az akıllı bile mi değilim?
1: Estağfurullah.
0: Geç bakalım dalganı Hacivat Efendi.

0: Voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy.
1: Oo, maşallah sana kara gözüm. Bakıyorum da yeni bir stil geliştirmişsin.
2: Tabii ki. Diğer türlü herkes odun keser.
3: Aman dikkat edesin gözüm. Bir kaza olmasın.
2: Kaza mı? Ben güçlü adamım. Bana bir şey olmaz.
1: Tabii canım. Kara göze ne olacak?
3: İnşallah.
2: Daha bu ne ki? Siz beni iki odun birden keserken görün bir de.
3: Aman kara göz yapma. Bir kaza çıkacak elinden.
1: Yo yo. Karışma Çelebi Efendi. Yapsın. Yapsın ki biz de gururla izleyelim.
2: Yaparım tabii. İzleyin. Vay vay vay vay vay vay vay vay vay.
3: Aman dikkat.
2: Bir şey olmaz. Ay. Aman. Oy.
3: Tövbe estağfurullah ya. Dedim sana ben Karagöz.
2: Ne yapayım? Güçlü olduğumu ispatlamam. Ne?
3: Neydi o bugünkü halin?
2: Ne yapayım Çelebi Efendi? Mutsuzum.
3: Yahu böyle kaza geçirince mutlu mu oldun?
2: Tuzsuz bana güçlü olursan, bunu da gösterirsen herkes seni takdir eder dedi.
3: Sen bakma o kabadayıya. Beden gücü her şey değildir.
2: E akıllı da değilim. Hacivat gibi akıllı olsam belki mutlu olurum.
3: Yahu Hacivat'a ne bakıyorsun sen? O kadar akıllı mı sanki?
2: Değil mi?
3: Hem akıllı olsa ne yazar? Allah ona ayrı, sana ayrı meziyetler vermiştir.
2: Ya bana bir şey vermemiş.
3: Vermiştir, vermiştir.
2: Allah Allah, vermiş midir?
3: Düşün bakalım.
2: Elimde ne gelir benim? Yemek yerim, su içerim, uyurum, uyanırım. Keçiye yem... Yok, onu da yapamadım.
3: Ben buldum.
2: Yemin et.
3: Yahu neden yemin edeyim? Sen bana geçenlerde kendi dokuduğun bir kilimden bahsetmemiş miydin?
2: Evet. Ne olmuş?
3: İşte bu bir meziyet.
2: Ne meziyeti ya? Alt tarafı kilim.
3: Kara gözüm. Herkes kilim dokuyabilir mi?
2: Dokuyamaz mı?
3: E dokuyamaz tabii.
2: Yani benim de mi bir meziyetim var artık?
3: Elbette.
2: Herkes Hacivat gibi okuyamaz ama kara göz gibi kilim de dokuyamaz. Amanın da amanın, amanın, amanın, amanın, amanın, amanın.
3: Dur artık, dur tamam.
2: Duramıyorum Çelebi. Çok mutluyum, çok.
3: Bak ne yapalım?
2: Ne yapalım?
3: Yarın çarşıya dokuduğun kilimi getir de herkese gösterin. Mahalleli meziyet görsün.
2: Tamam be, getireyim. Amanın da amanın, amanın, amanın.
4: Aman!

0: güzel bir kilim.
1: Ben böyle güzel bir kilim görmedim. İlmek ilmek maharet kokuyor.
2: Aman! İltifat ediyorsunuz.
3: İyisi mi sen satmak için tekrar doku Karagöz. Belli ki herkes çok sevdi kilimleri.
2: Amanın! Olur.
3: Üstelik sende olmayan bir özellik için mutsuz olmak anlamsızdır.
2: Doğru söylersin Çelebi. Allah razı olsun.
3: Güçlü olmak ya da çok okumak değildir bizi biz yapan. Asıl dost ise dostunu olduğu gibi kabul edendir.
4: Doğru dersin Çelebi. Karagöz'ü cahillikle suçlayıp durdum. Alay edip üzdüm.
5: Ben de güçlü olursa takdir toplayacağını sandım.
6: Özür dilerim Karagöz.
2: Canım, benden birer kilim alırsınız, ödeşi veririz. Aman.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

Ayrı Telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: yumurtanın hası burada. Gel.
1: Bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak. Bak.
2: Azizi dinlemeyin vatandaşlar. En güzel yumurtalar yukarı yumurcalanındır.
0: Niyeymiş o?
2: Bak şimdi, yumurtanın ilk hecesi ne?
0: Yu.
2: Peki yukarı yumurcalının ilk hecesi ne? O da yu. Demek ki neymiş? En güzel yumurtalar yukarı yumurcalanınmış.
0: Ne alakası var arkadaşım? Türkçe dersinde miyiz?
3: Şaban amca, bir derdin mi var?
4: Var Cemil'im, var. Bugün hale gitmem gerek. Ama dükkanı da kapatamam. Bir sürü müşteri gelecek.
1: Dert etme Şaban amca. Biz bakarız dükkana. Sen git hale.
4: Gerçekten mi? İdare edebilir misiniz manavı?
0: Furkan haklı amcacığım. Manav işi bizden sorulur.
2: Niyeymiş o?
0: Bak şimdi. Manavın ilk hecesi ne? Ma. Aşağı yumurcalının ilk hecesi ne? Aman neyseni. Biz daha iyi bakarız manava.
4: Çok teşekkür ederim çocuklar. Manav size emanet. Ben hemen hale gideyim.
0: Uzun süredir manavı idare etmenin hayalini kuruyordum.
1: Gerçekten mi? Hiç bahsetmemiştin.
2: Ne zamandan beri mesela?
0: Bir dakikadan beri.
2: Neyse, manav işi bizde.
0: Hayır, bizde. Biz daha iyi yönetiriz burayı.
3: Arkadaşlar, arkadaşlar. Sakin olun lütfen. Manavı ortadan ikiye bölelim. Her takım kendi tarafını yönetsin.
1: Harika fikir.
5: Arkadaşlar, benim güzel bir fikrim var. Bir kampanya yapalım. Böylece satışlarımız artar.
0: Nasıl bir kampanya?
5: Para yerine yumurtayla satış yapalım. Takas yani.
1: Bilemedim ki.
0: Deneyelim bence.
5: Çok güzel oldu. Eminim satışlar patlayacak.
0: Gel vatandaş, gel. Eşi benzeri olmayan kampanyaya gel. Bu işte bir iş var.
4: Neymiş bu eşi benzeri görülmemiş kampanya? Söyleyin bakalım.
0: Tabii ki fiyatlarımız.
4: Ne? Gerçekten de eşi benzeri görülmemiş fiyatlar.
5: Ucuzluğu görünce şoka girdi herhalde. Ne? Önder, niye yaptın bunu?
3: Sakin ol Ziya. Önder aslında sizi bir dertten kurtarmış oldu. Şaban amca onca yumurtayı ne yapsın?
1: Cemil haklı Ziya. Farklı şeyler bulmamız lazım. Bak. Öyle demeyin arkadaşlar. Bir düşünsenize. Deve kuşlarıyla hızlıca ürünleri teslim ediyor.

0: yapıyoruz?
1: Burak haklı. Böylece kimse dışarı çıkıp yorulmaz. Herkes bizden alışveriş yapmak ister. Aha.
0: Hadi o zaman.
2: Yumurcalı!
0: Manav Şaban'ın dükkanı, buyurun.
3: Siz kimsiniz? Manav Şaban nerede?
0: Şaban amca hale gitti Banu teyze. Ben Burak.
3: Burak evladım, kırmızı elma var mı? Varsa gelip alacağım.
0: Elma var ama gelmene gerek yok.
3: O ne demek?
0: Yeni uygulamamız bu teyzecim. İstediklerinizi biz evinize getiriyoruz.
3: Aa, ne güzel bir hizmet. Maşallah. O zaman bana bir kilo kırmızı elma getirir misiniz? Ama biraz acele olsun evladım.
0: Hemen teyzeciğim. İlk siparişimizi aldık arkadaşlar. Banu teyzeye bir kilo kırmızı elma gönderelim hemen.
1: Kerim, bir kilo elma tart.
4: Hemen tartıyorum.
0: Hadi bakalım. Bunları Banu teyzeye götür.
3: İnsansız kargo aracı yaptık arkadaşlar.
0: Manav Şaban'ın dükkanı, buyurun.
3: Burak evladım, nerede kaldı benim elmalar? Hani hemen gelecekti?
0: Allah Allah! Elmaları deve kuşuyla göndereli çok oldu teyzeciğim.
3: Deve kuşu mu? Hay Allah! Oğlum, elmalar deve kuşuna emanet edilir mi? Tamam, neyse. Ben gelip kendim alayım en iyisi.
0: Elmalar gitmemiş arkadaşlar. Eyvah!
5: Hay Allah! Nasıl akıl edemedik bunu?
0: Deve kuşuna elma emanet edersek olacağı buydu.
6: Harikasınız arkadaşlar. Bu şekilde devam ederseniz akşama kadar Şaban amcayı batırırsınız.
7: Burakcığım, şunu ben alayım artık.
0: Arkadaşlar, aslında kurye ile ürün gönderme iyi bir fikirdi. Biz kendimiz götürüp teslim edelim.
7: Alo, ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
8: Nihat oğlum, benim dizim ağrıyor.
7: Hemen gönderiyorum teyzeciğim. Arkadaşlar, Naime teyzeye 5 diş sarımsak.
0: Ben götürürüm anneme.
7: Ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
1: Nihat, oğlum, bana 1 kilo çeri domates lazım.
7: Hemen geliyor teyzeciğim. Hamide teyze 1 kilo Charleston biber. 1 kilo domates.
9: Ben götürürüm.
7: Ben ailenizin müşteri temsilcisi Nihat. Buyurun efendim.
10: Nihat, oğlum, canım biraz çilek çekti. Sizde...
7: Olmaz olur mu dedeciğim? Hemen gönderiyorum. Aziz, Latif dedenin canı çiçek çekmiş. Kırdan biraz çiçek topla da götür.
6: Emin misin? Çilek olmasın o.
7: Eminim. Sen devam et.
6: En zoru da bana düştü. Nereden bulacağım o kadar çiçeği?
9: Nihat, yanlış söylemişsin siparişleri. 1 kilo çeri domates istemiş Hamide teyze.
0: Annem de sarımsak istememiş.
6: Bu çiçekleri toplamak için ne kadar uğraştım biliyor musun? Mahvoldum yorgunluktan.
9: Ne?
6: Şu sulu karpuzlardan yemeden kendime gelemem.
0: Dur Aziz. Bunlar bize emanet edildi. İzin almadan yiyemeyiz.
6: Tamam o zaman şu güzelim muzları yiyeyim. Tutmayın beni.
0: Olmaz Aziz.
1: Arkadaşlar, bu böyle olmayacak.
0: Evet, böyle rekabet ederek bir yere varamayız.
1: Güçlerimizi birleştirelim.
0: Birlikte hareket edelim.
1: Nasıl? Önce hep birlikte şu dağınıklığı toplayalım.

0: ne olacak?
1: Telefonun başına Furkan geçsin. Heh. Aziz sen kasaya geç.
0: Masa başı işlere bayılıyorum.
1: Önder sen de ürünleri tart.
2: Tartı işi benden sorulur.
1: Ziya ve Kerim ürünleri tezgaha yerleştirsinler.
3: Derhal.
1: Geri kalanlar da siparişleri götürür.

0: Çocuklar, bütün ürünleri satmışsınız.
1: El ele verince başaramayacağımız şey yoktur Şaban amca.
0: O zaman el ele verin de yeni ürünleri taşıyalım. Bugünkü yardımınız için çok teşekkür ederim çocuklar. Vallahi siz benden de iyi manav oldunuz.
2: Keşke o kadar iyi olmasaydık.
0: Aa, niye Aziz?
2: En azından muzları satamasaydık, şimdi yerdik.
0: Ah. İstediğin muz olsun Azizim. Alın size bir kasa muz. Doya doya yiyin.
2: Manavlığın en güzel yanı.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: kalmış orada. Aa, şu hale bak. Canım çiçeklerimin her biri bir yana yatmış. Rüzgar desem değil. Rüzgar olsa hepsi etkilenirdi. Sadece bu kısımdakiler kırılıp kopmuş. Eren'le Ceren desem yok, onlar yapmaz.
1: Ne yapıyorsun canım?
0: Ay!
1: Korkma benim yahu.
0: Aklımı aldın Adem.
1: Ne yapıyorsun?
0: Çiçeklerin haline baksana.
1: Aa, ne olmuş burada? Sakın çocuklar top oynamış olmasın.
0: Çocuklar yapmamıştır dedim ama. Sanırım burada top oynamışlar. Canım çiçeklerim ne hale gelmiş.
2: Tık tık. Girin lütfen. Merhaba doktor teyze. Aman hanım. Merhaba. Şikayetiniz nedir? Tombul ködüm hasta. Öyle mi? Hemen bakalım. Korkma canım. Doktor teyze hiç acıtmayacak. Hiç ateşi kalmamış. Peki kaç kez miyav dedi?
3: Pek saymadım ama zaten az miyav dedi.
2: Sadece sesi içine kaçmış. Kediniz gayet iyi.
3: Sana iyileşeceğini söylemiştim.
2: Bir tane gıdıklamaç yazıyorum. Bu onun miyavını geri getirecektir. Bir de yeni bir yumak yazıyorum. Pembe olsun. Günde 3 kere tok karnı oynayacak.
3: Teşekkürler doktor teyze hanım.
2: Geçmiş olsun.
3: Tamam, şimdi sıra bende. Anne!
2: Anne!
3: Anne!
0: Efendim?
2: Ne yapıyorsun anne?
0: Çiçekleri vazoya koyuyorum.
3: Mis gibi kokmuş ama çiçek dalında güzeldir anne, unuttun mu?
0: Yoo, unutmadım. Sadece mecbur kaldım diyelim.
2: Neden anne?
0: Sabah bahçeye çıktığımda hepsinin ezilip koparıldığını fark ettim.
2: Aa! Neden ama? Kim yapmış peki?
0: Bilmem. Bahçede top oynayan iki kişi olabilir mi acaba?
3: Top bahçede mi?
2: Biz de kaç gündür onu arıyoruz.
0: Siz dün top oynamadınız mı?
2: Hayır.
0: Ay.
3: Ne oldu anne?
0: Elime küçük bir diken battı sanırım.
2: Ben tedavi ederim.
0: Yo, çok küçük bir şeydi. Geçti bile.
3: Hayır küçük hanım, tedavi ve ameliyat edeceğiz. Doktor benim.
2: Sen 2 dakika burada dur, biz hemen geliyoruz.
3: Yara çok derinlerde olmalı, göremiyorum.
2: Buyurun doktor bey.
3: Evet, galiba buldum gibi. Burası mı?
0: Orası gibi.
3: Kolonya. Azıcık yakabilir.
0: Ah, çok iyi geldi. Sağ olun doktor ve hemşire.
2: Daha bitmedi canım. Saracağız. Usu durursan sana şeker vereceğim, tamam mı?
3: Yara bandı lütfen.
2: İşte geldi.
1: Hey, ne oluyor burada? Eşime ne yapıyorsunuz?
2: Sakin kalın Bey Adem.
1: Canım, iyi misin?
0: İyiyim. Derinlerde bir diken yarası.
3: İyileşecek, merak etmeyin.
1: Oh, oh, Allah'a şükür.
3: Geçmiş olsun.
2: Hadi top oynamaya.
0: Hey doktorlar, malzemeleriniz.
3: Top nerede?
2: Bilmem, ben de göremedim.
3: Annem bahçede demişti ama.
2: O zaman arayıp bulmalıyız.
3: Nasıl?
2: Gel benimle. Yok, görünmüyor.
3: Bahçe bile yok olmuş.
2: Ters tutuyorsun akıllım.
3: Evet, bahçede yok.
2: Annem bahçede dediyse bahçededir.
3: Nerede o zaman?
2: Biraz derinlerde olabilir. Top avcıları olarak yapmamız gereken kazmak.
3: Burada yok.
2: Burada da yok.
3: Baba!
2: Baba! Baba!
3: Oo, çok havalı.
1: Sağ ol.
2: Hani pazara gidip meyve alacaktık?
1: Tam vaktinde gelmişsiniz çocuklar. Mahallemizin pazarına gidelim ve meyve alalım. Ama öncesinde mahallemizin camisinde öğle namazını kılalım. Ne dersiniz?
2: Harika!
1: Hadi. Abdest almaya.
0: Allah Allah. Bahçeyi mi kazmışlar, bana mı öyle geliyor? Köstebek desem daha büyük ve biraz daha derin olması gerekirdi. Çocuklar desem hiç iz bırakmamışlar. Genelde arkalarında iz bırakırlar. Allah Allah. Bugün ne oluyor bu bahçeye böyle?
2: Birim. Taşımana yardım edebilirim.
3: Esas ben yardımcı olayım.
1: Ah, sağ olun canlarım. Sizin için biraz ağır olabilir.
2: Lütfen baba, lütfen.
1: Olmaz.
2: Olur baba. Olamaz.
1: Bence de.
2: Elmalar kaçıyor Eren. Koş, yakalamalıyız.
1: Hey, buradakilerin de kaçma ihtimali var. Hemen gelip yakalamanız lazım.
2: Sonra yakalarız baba.
0: Bahçeyi kazılmış halde görünce çok şaşırdım.
1: Hiç de üşenmemişler.
0: Köstebek mi?
1: Bence köstebek ama iki ayaklılardan.
0: Çocuklar mı?
1: Kim olacak canım, onlardır.
0: E neyle kazdılar peki? Ortada hiçbir şey bırakmamışlar.
3: Anne, anne.
0: Efendim canım?
3: Topumuzu gördün mü?
0: Bahçedeydi.
3: Yok.
1: Oradadır, iyice bakın.
3: Baba, dürbünle bile baktık ve define avcısı olup her yeri kazdık. Yok.
1: Şu %100 isabet eden tahminlerim ve ben. Çok yetenekliyim değil mi Emel?
0: Hı.
3: Top.
0: Baban birazdan üstün tahmin yeteneğiyle yerini söyleyecek canım.
1: Ne?
3: Top.
1: Birazdan dedi ya annen. Dur bakalım, hemen tahmin edilse oho, önce bir karnımı doyurayım.
0: Yemek neredeyse hazır. Hadi sofrayı kurun bakalım becerikli beyler.
1: Hemen efendim.
3: Peçeteleri ben getireyim.
1: Kaşık çatal yine bana kaldı ama ya.
2: O kadar çok iş yaptım ki bugün çok acıktım.
3: Ben de. En zoru da define avcılığıydı.
0: Neyle kazdınız bahçeyi?
2: Plaj küreklerimizle kazdık ve kova ile kenara taşıdık.
3: Birçok yeri kazdık anne.
0: Bilmem mi?
2: İşimiz bitince kova ve kürekleri yerine koyduk anneciğim.
0: Aferin yavrucuğum.
3: Ama topu bulamadık.
0: Çiçekleri ezen ortada yok. Top ortada yok. Bakalım nereden çıkacak?
1: Bir ses mi var?
2: Böyle mi?
3: Yoksa böyle mi?
0: Çocuklar.
1: Ha? Duydunuz mu? Gelin.
2: Oo, topumuz alan belli oldu.
0: Çiçekleri mezenler de belli oldu.
3: Çok tatlılar değil mi?
0: Çiçeklerimi ezmedikleri sürece evet.

0: Anladınız mı efendiler? Bundan sonra her ikiniz de birbirinize çok saygılı olacaksınız. Komşuluk hakkı çok önemlidir. Bu konuda çok hadis vardır. Onları okuyun.
1: Allah razı olsun hocam. Sağ olun.
2: Selamun aleyküm hocam.
0: Aleyküm selam.
2: Hocam, sultanımızın emri var. Bu ay içinde verdiğiniz bütün kararların yazılı halini istiyor. Şehirdeki bütün kadılardan bunu toplayacağız bir hafta sonra.
0: Verdiğim kararları yazmamı istiyor demek. Hay hay, başımızın üstüne.
2: Tamam hocam. Yalnız rapor sultanımız için çok önemli. Sakın unutmayın. Aksi takdirde cezası çok ağır olabilir. Benden demesi. Hadi selametle.
0: Yazarım tabii, merak etmeyin. Zaten bir günlük iş.
3: Demek sultan verdiğin kararları yazmanı istiyor.
0: Evet. Genel bir inceleme yapacakmış.
3: Aman diyeyim hoca, raporunu titizlikle hazırla. Sonra sorun çıkmasın.
0: Yok hatun, çok kolay bir iş bu. Bir günde bitiririm inşallah.
3: Sen yine de son güne koyma. Erkenden yaz kurtul. Sayılı gün çabuk geçer.
0: Tamam hatun, endişe etme. Daha koca bir haftam var önümde.

0: Hocam maşallah keyfin yerinde bugün.
1: Bahar gelince de insan başka bir mutlu oluyor.
0: Raporunu da yazdığına göre senden iyisi yok.
1: He? Evet raporu aslında henüz yazmadım.
0: Ne? Yazmadın mı?
1: Nasıl olsa hemencecik biter canım.
0: Ama hocam, görevliler bugün gelmeyecek mi?
1: Evet, bugün ikindi civarı gelirler. Çayım bitsin başlayacağım. Nasıl olsa sürem var.
0: Hocam sendeki bu rahatlıkta kimse de yok yani. Hemen bitir kurtul başına bir iş gelmeden.
1: Başıma bir iş mi? Ne olabilir ki hatun?
2: Hocam, hocam, koş! Bizim deli Gadri bir ağaca çıktı. İnemiyor zavallı. Bir yardım edelim garibe.
1: Allah Allah. Gidelim bakalım.
2: Ne yaptıysak indiremedik. Ne dersin hoca?
1: Bir ip bulup Kadri'yi bağlamamız gerek.
2: O iş kolaydır.
1: Tamam, çok iyi oldu. Tutun şimdi. Hazır mısınız? Çekin şimdi.
2: Hoca bu iş olmadı sanki böyle. Küt diye gitti adam.
1: Geçen sefer ip işe yaramıştı halbuki. Ama dur bakayım. O vakit adamı kuyudan yukarı çekmiştik ama. Neyse. Bana müsaade. Acil eve gitmem gerek. Evet, başlayalım bakalım. Bu ayki ilk davamız neydi?

0: Mehmet Efendi ile Bestami'nin horoz davası. Yine ne var?
1: Hocam, Ömer Çelik çomak oynarken ayağını burktu. Yürüyemiyor. Yardım etmeniz lazım.
0: Ayağını mı burktu?

0: Şu işe bak, ne diyorduk? Aa!
1: Hocam, senin kazanı isteyecektim acilen. Eğer müsaitse.
2: Selamun aleyküm. Hocam, çamaşır ipini isteyecektim ben de. Eğer un sermediysen alabilir miyim?
0: Al bakalım, sen de al. Bu iş can sıkıcı hale gelmeye başladı. Daha bir satır bile yazamadım.
3: Sen yine de son güne koyma. Erkenden yaz kurtul. Sayılı gün çabuk geçer.
0: Tamam hatun. Endişe etme. Daha koca bir haftam var önümde. Ah hoca. Bu kez ne istiyorsunuz yahu?
4: Selamun aleyküm hocam.
0: Aleyküm selam efendiler.
4: Rahatsız ettik, kusura bakma.
0: Yo, estağfurullah.
4: Hocam, geliş sebebimizi biliyorsun.
0: Ben...
4: Sultanımızın istediği rapor işi.
0: Evet, rapor. Davaların raporuydu değil mi?
4: İşte o rapor işi bir ay sonraya kaldı. Sultanımız dün sefere çıktı. Ramazan etkinlikleri için neler yapabiliriz? Yeni bir rapor daha hazırlamanızı rica etti. O geldiğinde her iki raporu birden almaya geleceğiz, olur mu?
0: Tabii olur. Ben Ramazan programını da hazırlarım. İkisini birden sunarız.
4: Peki hocam, rahatsız ettik. Hadi selametle.
0: Oh, çok şükür ya Rabbi. Çok şükür sana. İşte gördün ey insan. Erteleme işini. Yarın yaparım diyen yanılır. Bitir bugünden işini.

0: Başkasının eşyasını izinsiz kullanmamalıyız.
1: Düz, ters, düz.

0: Sen,
1: sen,
0: biz.
2: Ben, özür.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Sadece sökülmüş torunum, üzülme. Ben dikerim. Dikiş kutumu çekmeceden getirin bakalım. Al bakalım bal torunum.
1: Nine, eskisinden bile sağlam olmuş, ellerine sağlık. Nine, bu parlak şey de ne?
2: Nedir o, nedir?
0: Sizin yaşlarınızda kardeşimle oyunlar oynardık. Bu da benim misketim. Ah ah, ne günlerdi.
2: Misket? Ama nasıl bir oyundu ki?
0: Misketleri dizerdik, sonra elimizdeki misketi yuvarlardık ve dizdiğimiz diğer misketleri vurmaya çalışırdık.
1: Burada sadece bir misket var. Diğerleri nerede acaba?
0: Afacan kardeşim oyunu kazandığında misketlerini saklardı. Sonra da sakladığı yeri unuturdu. Kim bilir nereye sakladı?
1: Gelin.

0: Bu kaç? 3. Bilemedin. 1.
1: 3 mü? 1, 1. Ne tür bir oyun bu böyle?
2: Gözleri kapalıyken nasıl bilecek ki sayıyı? Bu arada Temtem nereye kayboldu?
0: Tamam, oyunumuza başlıyoruz. Dağılın.
3: Efe, buradayım. Buradayım, burada Efe.
0: Efe, arkandayım.
4: Şimdi yakaladım seni. Tamam, göremiyorum ama hala sizi duyabiliyorum. Kulaklarım hassas bir terazi gibi. Kıs kıs gülüşünden tanırım seni. Yakaladım. Körebe, Ozan sensin artık Ebe.
1: Göz göz, şimdi seni yakalayacağım. Duyuyorum.
2: Şşş, sessiz ol.
5: Tamam.
1: Ses kesildi. Şu tarafta.
0: Benden kaçamazsınız. Ayak seslerinizi duyuyorum.
3: O şey de ne?
0: Yakaladım.
1: Yakaladım. Temtem, bu sensin.
0: Can, bu sen misin? Neden bu kadar tüylüsün? Bu neydi?
2: Memir, kaç.
4: Köstebek de var.
3: Köstebeği gördünüz mü? Nerede acaba?
0: Köstebek orada.
1: Kaç Mirmir, kaç. Hop hop hop.

0: Mirminin maşı dertte. Bu kadar oyun yeter.
1: Ne oldu? Neden kaçtı acaba?
2: Hadi koşun bakalım.
3: Tertem, yardım et.
4: Merak etme Mirmir. Yarım saate oradayım.
3: Eyvah! Kurtulmam Tertem'e kaldıysa işimiz yaş.
5: Evet.
3: Her yerim ıslak ve yaş.
0: Dur dostum, yetiştim. Seni kurtaracağım.
5: Göz göz.
3: Bu kadarcık dala yetişemem ki.
2: İşte köstebek orada.
1: Nereye bakın, köstebek başka bir hayvana yardım ediyor.
2: Bu iş gizemli bir hal almaya başladı.
6: Çocuklar, ne yapıyorsunuz burada?
1: Mert abi, sen miydin? Oyun oynuyorduk. Sonra
2: ben şu deredeki hayvanı yakaladım.
6: Aa, gözlerime inanamıyorum. Bir mirket.
2: Bizden korkup kaçarken dereye düştü.
6: Ne duruyoruz? Hemen yardım edelim. Koşun.
4: Az kaldı. Geliyorum. Çok yoruldum.
3: Daha fazla ya? Dayanamam.
6: Yetiştik küçük dostum. Hadi korkma tutun, seni kurtaracağız. Çekin.
2: Köstebek de burada. Köstebek çok sinirli görünüyor.
0: Bize yaklaşmayın bakalım.
6: Arkadaşını korumak istiyor sanırım.
2: Tamam köstebek, merak etme. Biz size zarar vermeyeceğiz.
6: Mirket çok ıslanmış. Şimdi ısınırsın.
1: Mirket ve köstebek, hadi tanışalım. Benim adım Efe.
2: Sizi korkutmak istemedik. Ben de Ozan. Peki sizin isminiz ne?
7: Bence köstebeğin ismi Küçük.
2: Hayır, bu ismi sevmedi. Bence adı Köz.
7: Köz. Baksanıza başını sallıyor.
6: Köz, tanıştığımıza memnun oldum.
1: Mirket'in adı da Mirmir o zaman.
0: Hakkımızda her şeyi öğrendiler.
4: Geldim Mirmir. Yetiştim mi?
2: Aa, biri daha var burada. Sen de nesin?
6: Ve tembel hayvan.
1: Senin ismin de o zaman Temtem.
4: Benden bahsediyorlar.
0: Her şeyi biliyorlar.
3: Bize yardım ettiler. Onlar iyi çocuklar bence.
6: Umarım iyisindir Mirmir.
2: İyi görünüyor.
6: Hayvan dostlarımızı daha fazla rahatsız etmeyelim. Hadi çocuklar, ayrılalım buradan.
1: Görüşürüz Temtem.
2: Bir dahaki sefere dikkatli ol Mirmir.
7: Köz, tanıştığımıza sevindim.
0: Bize yardım ettiler.
4: Aslında ben yetişmiştim.
0: Allah'tan yetiştin.
2: Ayağıma bir şey takıldı.
6: Hay Allah, bu da ne böyle?
5: Çıkmıyor. Ece'nin ayağı takıldı.
0: O zaman teşekkür etmenin tam zamanı.
2: Köz buraya geliyor.
7: Teşekkürler Köz. Teşekkürler.
0: Tamam. Bu kadar sarılma yeter.
1: Toprağın altından çıkan bu kese, yoksa altın kesesi mi?

0: Ne zamandır burada tünel kazıyorum. Ben bile bir hazineye rastlamadım.
1: Aa, misketler. Ninemin bahsettiği misketler. Demek ki kardeşi toprağa gömmüş.
2: Ninem çok sevinecek.
3: Biz de misket oynayalım mı?
4: Ben varım. Misket oynamakta çok iyiyimdir.
5: Hey!
2: Mir mir, kös kös ve tem tem. Hadi birlikte oynayalım.
1: Tem tem rüyasında bize eşlik edecek.

0: 미니미씨.
1: 이시대 미니의 기빔.
2: Evet sevgili duyarlı dostlar, umarım iyisinizdir. Ama ben hiç iyi değilim. Neden mi? Çünkü bu gördüğünüz derede birkaç gün öncesine kadar o kadar çok balık vardı ki... O kadar çok balık vardı ki... O kadar çok... Keselim teleskop.
3: Hadi ama tilki, balıklara ağlayarak yardım edemezsin.
2: Aslına bakarsan ağlamasam da edemem teleskop.
3: Olur mu öyle şey? Balıkların neden azaldığını biz bulamayacağız da kim bulacak?
2: Aslında doğru söylüyorsun teleskop. Enerjimizi boşa harcıyoruz.
3: Kesinlikle.
2: Ağlamak yerine mücadele etmeliyiz.
3: İşte bu.
2: Hemen umutsuzluğa kapılma.
3: Kapılma derken?
2: Yaptığın çok yanlış teleskop. Yürü gidiyoruz.
3: Hayda, olay nasıl bana döndü ya?
4: Ne diyorlar?
2: Şşt.
4: Ne diyorlar?
2: Şşt, sus bir.
3: Merakta bırakmasana ya. Ne diyorlar?
2: Bilmiyorum.
3: Nasıl ya? Sabahtan beri dinliyorsun.
2: Evet. Ama hala sabah. Yani çok zaman geçmiş olamaz.
3: Of tilki. Of.
2: Ne yapayım teleskop? Konuşmuyorlar. Ancak gulu gulu gulu gulu gulu gulu. Ve ben de balıkça bilmiyorum.
3: Suyun altında oldukları içindir o. Ayrıca balıkça diye bir dil yok tilkiciğim.
2: Suyun üstüne de çıkaramam herhalde. Sadece suyun altında yaşar balıklar. Ayrıca balıkça diye bir dil olmasa nasıl anlaşacaklar?
3: Hmm, o da doğru. Ne yapacağız peki?
2: Evet sevgili duyarlı dostlarım. Ne yapacağız peki dediğinizi duyar gibiyim. Yaklaşın söyleyeyim. Ben de bilmiyorum.
3: Ha, kestik.
2: Ha, bir fikrim var.
3: Nedir?
2: Haberciye haber verelim, haberci de bize haberler getirsin.
3: Güzel tekerleme.
2: Acaba haberci bize ne haberler getirecek sevgili duyarlı dostlar?
3: Ah kurye ah! Dürbün istedim. Verdiğin şeye bak. Aslında fena da değilmiş ha. Vay! Otomatik yakınlaştırma var. Sıradan bir gözlük değilmiş. Hmm, bakalım burada neler varmış. Ha? Bu da ne? Bu bir not. Tıpkı korsan filmlerindeki gibi. Ay! Çok heyecanlı. Bunu tilkiye söylemeliyim.
2: Evet haberci, sudan başka ne getirdin bize?
3: Bir şişe.
5: Şişe mi?
3: Evet, içinde not olan, ağzı mantarla kapatılmış yeşil bir şişe.
6: Korsan filmlerindeki gibi mi?
3: Aynen öyle kurye. Nerede peki? Suyun içinde. Buradan sadece birkaç metre ileride.
2: İşte beklenen haber geldi sevgili duyarlı dostlar. Yürü kurye.
3: Şey, birkaç yüz metrede olabilir.
2: Ne yapacağız kurye?
6: Bana bırak. Tamamen bırak demedim ki tilki. Gel.

0: Çok iyi ya.
1: Gerçekten heyecanlı.
2: Dostlarım, acaba şişeden ne çıkacak? Bu not kimden? Yoksa korsanlardan mı? Sakın bunu evde denemeyin.
0: Hadi tilki.
2: Tamam, tamam.
0: Ne yazıyor? Yahu ne yazıyor? Söylesene tilki.
2: Bilmiyorum.
1: Bir de ben bakayım.
2: Allah Allah, ters miymiş? Sevgili duyarlı dostlarım, av mevsimi olmadığı halde bölgede izinsiz avlanan balıkçılar yüzünden balık sayısı çok azaldı. Nesilleri tükenirse bu herkes için felaket olur. Lütfen bir şeyler yapın. İmza duyarlı diyarlardan duyarlı bir çocuk. Ha? Demek izinsiz avlanıyorlar.
1: Benim bildiğim 4 mevsim var. Av mevsimi ne demek ki?
2: Av mevsimi balıkların çok olduğu ve yasal olarak izin verilen dönemlere denir.
0: Bir şeyler yapmalı öyleyse.
1: Yetkililere haber verebiliriz.
0: Şu mektubu yazan duyarlı çocuk yapamaz mı bu işi?
1: Haberci!
2: O güzel yürekli çocuk elinden geleni yaptı zaten. Bundan sonrası bizde.
0: Yani ben de demek istedim. Hemen gidip gerekli yerlere haber veriyorum.
2: Sevgili duyarlı dostlarım, yetkililer gerekeni yaptılar. İzinsiz avlananları engellediler. Şimdi derelerimiz tekrar balıkla doldu.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: ses tellerim.
1: Aa, ne güzel ses çıkarıyor.
2: Hoş geldin Civan. Rüzgar estiğinde metal ince çubuklar hareket edip birbirine çarpıyor. Böylece bu tatlı ses ortaya çıkıyor.
1: Çok güzelmiş. Bir tane de odamın kapısına asmak istiyorum. Böylece kapı açıldığında çıngıraklar ses çıkarır. Ve ben de birinin odama girdiğini anlarım. Çünkü küçük kardeşim bazen pat diye odama giriyor.
2: Çok iyi bir fikir. Sırtındaki saz mı?
1: Evet profesör. Yarın sınıfta şarkı günü yapacağız. Ben saz çalacağım. Yaman da şarkı söyleyecek. Gelmedi bir türlü. Prova yapacaktık. Acaba şarkı sözünü yazabildi mi?
2: Heh, iyi insan lafın üstüne gelir.
1: Karşınızda ses sanatçısı Yaman. Yaman, neden hiç konuşmuyorsun? Şarkı sözlerini yazabildin mi? Sende bir gariplik var. Dilini mi yuttun? Neden konuşmuyorsun? Yahu lafın gelişi diyorum. Dilin yerinde anladım. Yani neden hiç sesini çıkarmıyorsun? Neden cevap vermiyorsun? Heyecanlısın anlaşılan. Bak ben sazımı getirdim.
2: Çal bakalım nasıl çalıyorsun?
1: Ne? Teller! Olamaz, teller kopmuş. Sabah bir ses duymuştum. Sazımın sesiydi. Kardeşim sazla oynuyordu kesin. Ve tellerini koparmış. Teller olmazsa güzel ses çıkarmaz ki.
2: Hay Allah! Saz tellerine dokunduğunda ses çıkarır. Bu şekilde onu çalamazsın. Yaman, alet çantamı getirir misin? Orada işimize yarar bir şeyler vardır. Deneyelim.
1: Oldu, oldu. Allah razı olsun profesör.
2: Yeni organ simülasyonumuz hazır. Bir kontrol edeyim. Siz de bir kez prova yapın, sonra kaşifle yeni simülasyonumuzu keşfe çıkalım. Ne dersiniz?
1: Yaman, hadi çalışalım. Sen neden hiç konuşmuyorsun arkadaşım? Nasıl şarkı söyleyeceksin? Hadi çalmaya başlıyorum. Hadi başla Yaman.
3: Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay.
1: Eyvahlar olsun. Bu nasıl ses? Ne oldu sesine?
3: Dün gece maç vardı.
1: Evet, vardı da sesinle ne ilgisi var? Tabii ya, şöyle oldu değil mi?
3: Hadi gol gol gol, hadi gol gol gol. Aynen öyle oldu. O kadar bağırmışım ki sabah uyandığımda sesim böyleydi.
1: Ve maç var diye şarkı sözlerini de yazmayı unuttun.
2: Hadi çocuklar, prova yaptınız mı?
3: Yapamadık sesim.
2: Geçmiş olsun Yaman, sesin kısılmış.
1: Kısılır tabii. Dün akşam 90 dakika maç boyunca bağırarak tezahürat yapmış. Tam da şarkı gününde sesi kısıldı.
2: Ses tellerin yorulmuş olmalı.
3: Zavallı tellerim, tıpkı sazın telleri gibi zarar gördü.
2: Bir süre ses tellerini yorma. Kaşiften çıktığımızda bir çözümüne bakacağız, merak etme.
1: Profesör, sen mutlaka bir çözümünü bulursun değil mi?
2: Biz elimizden geleni yaparız. Şifa Allah'tan. İnşallah tez vakitte Yaman'ın sesi eskisi gibi olur.
1: Peki nereye gideceğiz? Hangi organa?
2: Ses tellerine gideceğiz.
3: Yaşasın!
1: Ses tellerini yorma Yaman. Kaşifi ben çağırayım.
2: Karşınızda ses telleri.
1: Bir kapının kanatları gibi duruyor. Aa, açılıp kapanıyor hem de. Ne yazıyorsun öyle?
2: Ses tellerimiz nefes borumuzun üst kısmında, boğazımızda yer alır. Kapıya benzettiğin ses tellerimiz nefes alırken açılır ve hava geçer.
3: Sesimiz nasıl çıkıyor peki?
2: Konuşmak veya şarkı söylemek istediğimizde bu şeritler birbirine yaklaşır ve hava içlerinden geçerken titremeye başlar.
1: Aa, laboratuvarın kapısına astığınız metal çubuklar rüzgarın etkisiyle birbirine çarparak ses çıkarabiliyordu.
2: Harikasın Civan. Ses tellerimiz titrediğinde sesimiz oluşur. Ne kadar yumuşak ve düzgün titrerlerse sesimiz o kadar güzel çıkar. Sazının tellerine ellerinle dokunur ve ses çıkartırsın. Ses tellerimizi hareket ettiren de...
3: Havadır.
1: Yaman, hala sesin çok kötü. Ses tellerini dinlendirmelisin.
3: Tamam, haklısın. Ama şunu merak ediyorum. Ses tellerimiz tel gibi sert mi?
2: Ses tellerimiz tel gibi sert değildir. Monitöre bakın. Yumuşak ve esnek bir dokuya sahiptir ses tellerimiz. Ses tellerimizin üzerindeki özel kaplama onları nemli ve sağlıklı tutar. Böylece zarar görmezler.
1: Tabii çok bağırmamak gerekir yine de Yaman.
2: Ses tellerimiz ve sesimiz de Allah'ın bize hediye ettiği bir başka mucizedir. Onları da korumak bizim görevimiz. Bol su içmeliyiz. Çok yüksek sesle bağırıp ses tellerimizi yormamalıyız. Çok soğuk veya çok sıcak gıdalar tüketmemeliyiz.
3: İşte tamam.
1: Ne yazdın söylesene Yaman.
3: Sürpriz, sürpriz.
2: Hadi dönelim ve sesine iyi gelebilecek çözümler bulalım Yaman.
3: Yaşasın.
2: Bu temiz su buharı belki sesini düzeltir. Derin derin nefes al ver Yaman.
1: Profesör, işte ballı ılık su. Tam istediğiniz gibi.
2: Ilık içecekler ses tellerine iyi gelecektir. Ballı şerbeti iç bakalım. Tamam. Artık konuşabilirsin Yaman.
1: Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Yaşasın, yaşasın. Yaman'ın sesi geri geldi. Ama şarkı sözlerimiz yok hala.
3: Dur, dur. Şimdi de senin sesin kısılacak. Dur. Hem kim demiş şarkı sözlerimiz yok diye? İşte burada.
1: Aa, defterine şarkı mı yazıyordun?
3: Evet, sadece sesim kısıldı. Kafam hala çalışıyor çok şükür.
2: E hadi şarkınızı çalın söyleyin de dinleyelim bakalım.

0: Şarkınız çok güzel olmuş. Alın bakalım. Odanız için kapı çıngırakları. Benden size hediye olsun.
1: Yaşasın. Aa. Artık küçük kardeşim odaya girdiğinde haberim olacak.

0: E hadi ama kardeşim, daha oyunun başındayız. Bu kadar düşünecek ne var?
1: Hamlemi düşünmüyorum kardeşim.
2: Bu taşı nasıl iteceğim diye düşünüyorum.
0: Dur, birlikte yapalım.
3: Selamünaleyküm İsmail abi.
4: Aleykümselam çocuklar. Bakıyorum sizin de zorlu bir göreviniz var. Aynı benim gibi.
3: Hiç sorma.
4: Ah Allah'ım, sen bana yardım et. Nerede bunlar? Bu eski lavaboyu ne yapacaklar? Hiçbir şey anlamadım. Şu ağaçlıkların arkasında bir hareket var. Bizimkiler olsa gerek. Hadi bismillah. En iyisi yuvarlamak. Furkan! Ayşegül! Meto! Aman ya Rabbi, bu da ne böyle? Dayanın arkadaşlar, sizi kurtaracağım. Allah!
5: Ne yapıyorsun İsmail, Allah aşkına? Daha gözünü tutturmamıştım kafasına.
6: Of abi ya. Hem geç geldin, bütün işi bize yıktın, hem de makete zarar veriyorsun.
4: Ben sandım ki başınız belada. Meğer... Bu ne kadar güzel olmuş böyle ya. Elinize sağlık arkadaşlar. Gerçek sandım ha. Demek bu yüzden çağırdınız beni de. Hiç haberim yoktu ne yapacağımızdan.
5: Dün arayıp söyledim ya İsmail.
7: Anladın değil mi İsmail? Yarın parkta buluşup orada parçalardan kertenkele maket yapacağız. Senin de gelirken Müşteme abinin bizim için ayırdığı bir parçayı getirmen lazım. Anladıysan bir şey söyle.
4: Müşteme abi. Anladım. Yarın parktayız. Hadi eyvallah. Son saniyede İsmail. Tabii canım. Hatırlıyorum. Hatlarda bir sorun vardı galiba dün. Tamamını duyamamışım.
6: Tabii ya abicim. Hatlara basket topu kaçmıştı galiba dün.
4: Evet. Öyle bir şeyler işte. Neyse canım. Şimdi buradayım işte. Geç olsun güç olmasın. İstediğiniz parçayı da getir. Gitmiş.
5: Tek başına fazla uzaklaşmış olamaz. Ne de olsa o bir lavabo. İşte bu bizim parça olmalı. Kertenkelemizin ikinci gözü.
6: Allah'ım ya. Yine başardık galiba ortalığı karıştırmayı.
8: Hayırlı günler çocuklar. Ne zamandır görüşmüyoruz. Bekliyordum bu aralar böyle bir şey.

0: Bir taşı itemedik sabahtan beri.
1: İnsanın karnı acıkıyor.
2: Ama dikkatli olun çocuklar. Bu işler hep böyle iyi sonuçlanmaz.
3: İyi sonuçlanan halimiz buysa zaten ötekini düşünmek bile istemiyorum.
1: Satranç alanınızı mahvettik.
2: Canınız sağ olsun çocuklar. Büyütmeyin bu kadar.
3: Allah razı olsun abla anlayışın için. Ama sen merak etme. Biz burayı eskisinden daha da güzel hale getireceğiz.
4: Ha, evet. Zaten biliyorsun. Alışkınız bir yerleri yıkıp yeniden yapmaya.
2: Estağfurullah çocuklar. Siz nasıl isterseniz öyle yapın, tamam mı? Zorlamaca yok.
3: Biz zaten parkın yukarı tarafında bir kertenkele maketi yapıyorduk.
1: Evet. Düşününce aynı işe devam edeceğiz. Hem de yeni satranç takımlarının bir eşi benzeri daha bulunmayacak böylece.
2: Şimdiden sabırsızlanıyorum çocuklar.
1: Acaba Müçtebe abiyi mi bekleseydik?
3: Müçtebe abi bugün Makbule teyzeye yardıma gidecekti camiye. Onu beklersek bu iş yarına kalır.
4: Sen halledersin Furkan. Ne kadar zor olabilir ki? İki tane kol var sonuçta.
1: Hı. İşte bu.
4: Evet, çok iyi. Helal olsun Furkan.
3: Düşündüğümüz kadar kolay değilmiş.
4: Deme ya.
1: Neyse abi, en azından el arabalarına doldurmak zorunda kalmayacağız parçaları.
3: Evet, sadece kendimizi ayıklamamız lazım. Evet arkadaşlar, şimdi bize bir fil, bir at, bir de kale lazım.

0: abicim bu?
1: Aa, bak şimdi.
0: Bunlar filler. Hadi şimdi siyaha ve beyaza boyayalım.

0: Allah sizden razı olsun çocuklar. Ne güzel yapmışsınız burayı. Hem de böyle kısa sürede.
1: Rica ederiz abla. Açıkçası biz de çok keyif aldık bu işten.
0: Hem de bunca şeyi hurda parçalarından yaptınız öyle mi?
1: Bizim olayımız biraz da o zaten ablacığım.
0: Nasıl yani?
1: Yani israf olmasın diye kırılmış bozulmuş her şeyi değerlendirmeye çalışıyoruz. Geri dönüşüme katkısı olsun diye.
2: Gerçi çoğu zaman kırılma ve dökülmeye de katkıda bulunuyoruz ama en azından hatamızı telafi ediyoruz.
0: Elinize sağlık çocuklar. Gelin, yorulmuşsunuzdur. Size birer portakal suyu ikram edeyim.

0: bizim için değişen bir şey olmadı kardeşim.
1: Evet, yine oynayamıyoruz bu oyunu. Satranç oynamak için önce biraz kas yapmamız gerekecek sanıyorum.

TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: çok acıktım. Neredeler? Ha? Ha? Aa, kek yapmışlar. Yaşasın. Oo, mis gibi kokuyor. Tadı da çok güzel. Bir tane daha yesem. Nefis olmuş. Bu kek harika. Bunu da yesem mi? Oh, çok lezzetli.
1: Anne, ha? Tuna gelmiş. Keki artık yiyebiliriz.
0: Aa,
1: Tuna, çok sevineceksin. Nurten teyze kek yolladı. Yemek için seni bekledik. İyi ama nerede?
0: Ne nerede?
1: Tabii ki kek. Az önce buradaydı.
0: Bilmem.
1: Aa, tabak boş. Tuna, hepsini yedin mi? Sana inanmıyorum.
2: Neye inanmıyorsun bakayım?
1: Anne, Tuna bizi beklemeden bütün keki yemiş.
0: Ben...
2: Tunacığım, bize söylemek istediğin bir şey mi var?
0: Çok acıkmıştım anne. Duman üstünde keki görünce dayanamadım.
1: Ve hepsini yedin.
0: Aslında sadece bir dilim yiyecektim. Ama o kadar güzeldi ki kendimi tutamadım. Nasıl bitiverdi hiç anlamadım.
2: Benim oğlumun karnı acıkınca aklı başından gidiyor. Değil mi?
0: Size ayırmadığım için özür dilerim abla.
1: Neyse, hatanı anladın ya.
0: Anladım.
1: Ama bundan sonra sadece kendini düşünmek yok.
0: Söz.
2: Evet, tatlı tatlı anlaştığımıza göre artık tatlı bir şeyler yiyebiliriz.
1: Ama kek kalmadı ki.
2: Aklımda hızla yapabileceğimiz bir tarif var.
1: Peki ne?
2: Mozaik pasta.
1: Yaşasın, en sevdiğim. Anne, tarifi arkadaşlarıma da gösterelim mi?
2: Olur güzel kızım. Hadi sen kamerayı hazırla. Sen de doğru bakkala. Bize bisküvi almaya.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina ve...
1: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
0: Harika bir tarifle yine karşınızdayız. Arkadaşlar, bugün birlikte mozaik pasta yapacağız.
2: Yemek için sabırsızlanıyorum.
0: 3 dilim kekin üstüne hala mozaik diyor. Nasıl yiyeceksin acaba?
2: Yapana kadar acıkırım nasıl olsa. Hem size yardım ederken yorulacağım. Bu yüzden de acıkacağım.
0: Bize yardım mı edeceksin?
2: Tabii, hatamı telafi etmek istiyorum. Benim yüzümden kek yiyemediniz. Ama size harika bir mozaik yapacağım, göreceksiniz.
0: Görelim bakalım. Önce ne yapıyoruz sultanım?
1: Her zamanki gibi önce elleri yıkıyoruz.

0: arkadaşlar. Eller yıkandı. Sıra malzeme listesinde. Mozaik pasta için işte malzemeler. Bir paket kakaolu puding, bir litre süt ve bisküvi. Hepsi bu kadar.
1: Evet, az malzeme ile çok nefis bir pasta yapacağız. Önce sütle pudingi karıştırıp pişiriyoruz.
0: Bir litre sütü ve pudingi tencereye koyuyorum. İşte oldu.
1: Harikasın şefim. Tencereyi ocağa alabiliriz.
0: Peki ben ne yapacağım?
1: Tuna şefim, sen de pudingi karıştırır mısın? Pişerken topaklanmaması için sürekli karıştırmak gerekiyor.
0: Tamam. Duydunuz arkadaşlar. Puding pişene kadar hep karıştırıyoruz. Peki piştiğini nasıl anlayacağız?
1: Koyulaşıp krem kıvamına geldiğinde pişti demektir.
0: Anladım. Aa, bakın baloncuklar çıkıyor.
1: Bu puding yoğunlaşıyor anlamına geliyor.
0: Artık daha zor karışıyor. Aa, mis gibi koktu. Olmuş mu anne?
1: Olmuş. Artık altını kapatıp soğumaya bırakabiliriz. Eline sağlık Tuna şefim.
0: Şimdi sırada ne var? Puding soğurken biz de geniş bir kasede bisküvileri kıracağız. Öyle değil mi sultanım?
1: Aynen öyle şefim.
0: İşte kase.
1: Bisküviler de burada.
0: Hadi kıralım. Bakın işte böyle yapıyoruz. Çok eğlenceli. İşte oldu. Bisküviler hazır.
1: Puding de soğumuş. Artık karıştırabiliriz.
0: Arkadaşlar, hazırladığımız pudingi kırdığımız bisküvilerin üstüne döküyoruz. Sonra da iyice karıştırıyoruz.
1: Karıştırma işi bu kez sende şefim.
0: Anlaştık. Arkadaşlar, iyice karıştırın ki puding tüm bisküvileri ıslatsın. Karışım hazır. Şimdi ne yapıyoruz?
1: Pastamıza şekil veriyoruz. Karışımı yağlı kağıda döküyoruz. Ve kağıdı sararak rulo haline getiriyoruz. İşte böyle. Kağıdın iki ucunu şeker poşeti gibi büküp sıkıştırıyoruz.
0: Karışım kağıdın dışına çıkmasın diye, değil mi anne?
1: Evet küçük şefim. Karışım dağılmasın diye. İşte oldu. Artık buzdolabının dondurucu bölümüne gitmeye hazır.
0: Ben koyarım. Arkadaşlar gördünüz ne kadar kolay bir tarif. Kısa sürede pastamız donacak ve yemeğe hazır hale gelecek. Arkadaşlar mozaik pastamız dondu. Artık kağıdından çıkarabiliriz.
2: Nasıl oldu acaba? Çok acıktım. Yemek için sabırsızlanıyorum.
0: Bakın harika görünüyor değil mi? Şimdi pastayı dilimleyip servis yapacağız. Tabii ki bu iş Tuğba Sultan'ın. Bakın içindeki bisküviler ne güzel görünüyor. Tıpkı mozaik desen gibi.
1: Onun için bu pastaya mozaik pasta deniyor.
0: Arkadaşlar biz bu nefis pastayı hep birlikte yiyeceğiz. İnşallah siz de yapar ve sevdiklerinizle birlikte yersiniz. Şimdilik hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.
2: Aa, çok güzel görünüyor. Hepsini yiyebilirim. Önce siz.
0: İşte bu. Harikasın Tuna.
1: Aferin benim oğluma.
0: Gerçekten çok güzel olmuş. Hı-hı.
1: Ellerimize sağlık.
2: Birlikte yediğimiz için bu kadar lezzetli değil mi anne?
1: Evet oğlum.
2: Babama da ayırdık değil mi?
0: Hı-hı. Daha çok var.
2: Çok mu var? Yaşasın.

0: kanakti bülbüller. Ne de güzel öterler. Açınca tüm çiçekler Mevla'yı zikrederler. Evet, ben de öyle dedim.
1: Nasıl yani? Arkadaşlar, kuzenlerim Avustralya'da Kulfi kasabasına taşınmışlar. Orada yeşil alan çok az. Bu yüzden fidan dikme kampanyası başlatmışlar. Şimdi başka şehirlere, kasabalara da yayılmış. Bakın, bunlar da fotoğraflar.
2: Bunun Ahsen'in söylediği ilahiyle alakası ne?
1: Kuzenlerime de öyle söyledim işte. Ağaçlar, çiçekler hep Allah'ı zikreder. Zikredenler ne kadar çoksa o yerde de huzur ve bereket olur dedim.
2: Çiçekler Allah'ı mı zikreder?
3: Mo, kainattaki her canlı Allah'ı zikreder.
4: Bitkilerin de bir dili var sonuçta.
2: Biz Türkçe konuşuyoruz, onlar da bitkice.
1: Bu haberi dilden dile yayıyor muyuz? Peygamberimiz de...
5: Sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Peygamberimiz de fidan dikmemiz gerektiğini söylemiş. Kıyametin kopacağını bilseniz de fidan dikin demiş.
6: Fidan yarının ağacı. Yarının ağacı geleceğin meyvesi. Geleceğin meyvesi harika sofralar.
2: İyilik habercileri evi. Buyurun.
7: Hello my dear friend. This is Lily. Can I talk to Mia?
2: Telefonda sanırım bitkice konuşan biri var. Sadece Mia kelimesini anladım.
1: Aa, kuzenimdir o. Hello. Aa, Lily. Hello. Yes. Oh, thank you so much. Okay. See you, honey. Bitkice değil mi o? İngilizce.
3: Ne oldu Mia? Ne dedi kuzenin?
1: Birazdan çektiği görüntüleri gönderecekmiş.
0: Harika.
4: Hemen bilgisayar başına geçiyorum.
1: Ben de haber metnini yazıyorum hemen.
2: Sen de Avustralya'dan geldin. Sen nece konuşuyorsun? Anladım. Kangice.
4: İşte mailler geldi. Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Harika olmuş. Blog yazıları da tamamdır.
4: İkbal, mail sana.
1: Harika! Endonezya'daki arkadaşlarım da fidan dikme kampanyası başlatacaklarmış.
2: Teknolojinin saçını seveyim. Hemen yayıldı bile.
6: Bir deyimi daha katlettin Mo. Gözünü seveyim diyecektin.
2: Ne olmuş? Siz gözünü sevin, ben saçını.
4: Bir ağaç bir insan vakfı müdürü bize mail mi atmış? Bana mı öyle geliyor? Diyor ki... Şey diyor, 100.000 fidan dikme kampanyası başlatıyorlarmış ve bizi de davet ediyorlarmış. Haber içinmiş, biziymiş, davet ediyorlarmış, müdürmüş.
3: Bu harika bir haber. Hazırlıklar başlasın o zaman. Yarın kurak toprakları yeşertiyoruz.
5: Oley! Hey! İyi işin!
3: Hatice teyze, bizi de çağırdığınız için ekibim adına çok teşekkür ederim.
8: Asıl ben vakfımız adına teşekkür ederim Mehmet. Harika bir ekibin var.
3: Çok teşekkürler Hatice teyze. Vakfınızın her yeri yeşillendirdiğini dünyaya duyurmak istiyoruz. Sizinle röportaj yapabilir miyiz?
8: Elbette Mehmet, memnuniyetle.
3: Yusuf, Ahsen, röportaj zamanı.
0: Memnun.

0: Yılan! Yılan! Kaçın, yılan var!
1: Ne yılanım o? Nerede?
0: Şurada. Fidanlar için açılan çukurun içinde.
2: Bu sadece bir solucan.
0: Sanırım yılan benden korktu ve olaya solucan süsü verip kaçtı.
3: Bugünlük bu kadar çalışma yeter. Siz de istediğiniz haberi derlediniz mi?
2: Fazlasıyla görüntü ve haber topladık. Biz artık gidelim. Her şey için teşekkürler. Hadi arkadaşlar, buradaki görevimiz tamamdır. Herkes burada mı?
4: Kangi ve Badem yok ortada.
5: Kangi, neredesin?
4: Badem, hadi gidiyoruz. Badem!
6: En son arazinin sonundaydılar.
2: Hadi gidip bakalım çocuklar.

0: Burada ne oldu böyle? Mahvolmuş.
1: Solucan süsü veren yılan onları da korkutmuş.
2: Hadi arkadaşlar, devrilen fidanları düzeltelim. Hadi gidiyoruz.
0: Videomuz tamamdır.
3: Sevgili iyilik habercileri takipçileri, bir insan bir fidan vakfı müdürü Hatice teyze ile birlikteyiz. Memleketimizi ağaçlandıran bu güzel insanlara örnek almamız için onların fidan dikme kampanyasına katıldık. Hatice teyze, burada ne yaptığınızı anlatır mısınız?
4: Elbette Ahsen'cim. Biz 20 yıldır vakıf olarak Türkiye'nin her yerine fidan dikiyoruz. Fidanlar büyüyor, hem havayı temizliyor, hem de vatanımızı yemyeşil bir cennet bahçesine dönüştürüyor. Bütün izleyicilerinize sesleniyorum. Herkes bir fidan dikse ağaçsız toprak kalmaz.
5: İyilik için!
0: Olamaz! Ne oldu Han? Bir şey mi gördün?
6: Çocuklar, fidanları söküyorlar. Bakın.
7: Neden? Nasıl? Hangi çocuk böyle bir şey yapar ki?
6: Bilmiyorum. Drone'u fark ettiler ve kaçtılar.
0: Ne kadar hasar var?
2: Yakalanınca işleri yarım kalmış belli.
0: Yarın sabah erkenden araziye gidiyoruz. Bravo!
2: Şu an seninle gurur duyuyorum.
0: Yarın tam 8'de arazide buluşuyoruz.
5: Tamam.
0: Üçlü gruplar halinde dağılalım. Çocukları gören telsizden simit desin yeter.
8: Simidin yanında çay olacak. Açık alanda ne güzel gider be.
0: Hadi dağılalım şimdi.
2: İşte oradalar.
7: Hadi sessizce Mehmet'in yanına gidelim.
0: Sizin ne işiniz var burada?
7: Telsizlerin pili yok.
0: Olamaz.
7: Mehmet boş ver şimdi. Çocuklar geldi, fidanları söküyorlar. Hemen durdurmalıyız.
6: Hey durun. Bu fidanları daha dün diktiler. Biz de haber yaptık. Nasıl sökersiniz?
9: Bizi de mi haber yapacaksınız?
2: Evet. Kötülük haberleri başlığında.
10: Burası bizim futbol sahamız. Oyun alanımızı gasp ettiler. Buna göz yumamayız.
0: Çok yanlış. Oyun oynayacak bir sürü yer bulabilirsiniz. Fidan dikmeniz, geleceğe nefes olmanız gerekirken dikilmiş fidanları söküyorsunuz.
10: Çok utanıyoruz. Bizim bu yanlıştan dönmemizi sağladığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz.
9: Bundan sonra fidan dikme kampanyası olursa bizi de çağırın lütfen.

0: Yapma! Telsiz çalışmıyor. Seninkini dener misin?
1: Hepsi birden mi bozuldu?
0: Hayır, pilleri yok.
2: Ah Kangi.
0: Ne yapacağız şimdi?
1: Bu işi bana bırakın dostum.
0: Mo, nereye? Dur, beraber gidelim.

0: Mo'nun onları bulması 1 saat. Ekibi yanlış yerlere sürüklemesi 45 dakika. Geri dönebilmesi için gereken zaman hesaplanamıyor. Bizim burada geçirdiğimiz vakit 1,5 saat. Bir sandviçin tüketilmesi 8 dakika. Ekip gelene kadar geçen zaman...
1: Yusuf, sandviç yemek için matematikte çağ atladın. Tamam, istediğin kadar sandviç ye. Çünkü bizi bulmaları gerçekten vakit alacak. Of!
2: Biri bana neden kendimi bir ağaç gibi yorgun hissettiğimi söyleyebilir mi?
1: Üzerindeki dal ve yapraklardan olabilir mi?
2: Hah, ben neden hala böyleyim?
1: Ağaç eve çok yakıştın. Evimizi yeşerttin Mo.
3: Dalların, yaprakların var ama hala çiçek açmamışsın.
2: Hayır, ben çiçek açmak istemiyorum.
1: Hey, akşam haberlerine bakın.
4: Afrika'da yerliler kampanyaya destek verdiklerini bu videoyla duyururken, Çin'den de fidan diken çocuklar neşeyle kameralara yansıdı. İspanya'da Türkçe pankart açan bir grup, fidan dikme kampanyasına destek verdiklerini duyurdu. İyilik habercileri sayesinde 7 kıtada fidan dikme hareketi çığ gibi büyüyor.
1: İşte bu! Harika bir iş çıkardık.
3: Arkadaşlar, sanki bir şey unuttuk gibi.
0: Telaş etmeyin. Mo'yu saksıya dikmeyi unuttuk sadece.
2: Beni bu halde bıraktıklarına göre gerçekten çiçek açmamı bekliyorlar herhalde.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: abla.
1: Efendim kuzucuğum.
0: Biz neden bugün evde değil de çarşıda buluştuk?
1: Benim çarşıdan almam gerekenler vardı küçüğüm. O yüzden evden erken çıkmam gerekiyordu.
0: Ha, anladım. Peki Agah dede nerede?
1: Camiye gitti canım.
0: Yine mi? Daha dün gitmişti.
1: İlahi Elif. Namaz yetişkin olan her Müslümanın günde 5 vakit yerine getirdiği...

0: maddi bir ibadettir küçüğüm. O yüzden camiye her gün gidilir.
1: Ya ben de gidebilir miyim camiye?
0: Elbette gidebilirsin canım benim.
2: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam baba.
1: Agah dede, Allah kabul etsin.
2: Amin Elifciğim. Semacığım, çarşıdaki işlerini hallettin mi kızım?
0: Evet baba.
2: Balon maketi ve rozetler de yanında mı?
0: Yanımda. Sabah evden çıkarken almıştım.
2: O halde doğruca balonun yanına mı gidiyoruz?

0: Şuna bak, bir sürü balon var.
1: Evet, ama en güzel balon dikkat balonu.
2: Bir şeyi güzel yapan onun dışında görünen değil, içinde yaşananlardır çocuklar. O nedenle dış görünüşe aldanmayın.
3: Tabii ya, mühim olan iç güzelliğidir.
0: Dikkat balonunun içi de güzel, dışı da güzel ama içi de güzel. Güzel hikayeler anlatılıyor, eğlenceli yarışmalar yapılıyor. Ödüller, şakalar, her şey var.
3: Çok şükür diyelim o halde. Bir yandan manzaranın tadını çıkartırken, bir yandan da dikkat öyküsü dinlemek isteyen var mı?
4: Ben!
2: O halde Agah dedeniz bugün sizlere Minik Yiğit'in hikayesini anlatacak.
3: Minik Yiğit mi? Sema ablanızın siparişi var çocuklar. O halde onun isteğini geri çevirmeyelim. Sizlere bugün Minik Yiğit'in hikayesini anlatayım. Evet çocuklar, bir varmış bir yokmuş. Evlerden birinde bir aile yaşarmış. Bu ailenin Yiğit isminde bir çocuğu varmış. Yiğit, dedesi, ninesi, annesi ve babası ile bir arada yaşarmış. Yiğit'in babası ve annesi işe gider, Yiğit de daha çok dedesi ve ninesiyle vakit geçirir, oyunlar oynar, hikayeler dinlermiş. Bir gün dedesi bahçenin çitlerini tamir ederken Yiğit ona yardım etmek istemiş. Dedesi de ona,
2: Yiğit'cim, bana yardım etmek istemen çok güzel ama bu çok fazla dikkat gerektiren bir iş. Çiviler ve çekiç senin için tehlikeli olabilir. O nedenle sen boyama kısmında bana yardım et, olur mu?
3: Demiş. Yiğit dedesinin sözünü dinlemiş ve çitleri boyamaya yardım etmiş. Sonra da hemen eve koşmuş. Odasına gidip en sevdiği oyuncağı peluş ayıcık Bobo'ya dedesiyle birlikte geçirdiği günü anlatmış.
2: Sevgili Bobo, bugün dedemle çitleri onardık. O çivi ve çekicin benim için tehlikeli olabileceğini söyledi. Ben de sadece boya kısmında yardım ettim. Çok güzel ve eğlenceli bir gün geçirdik.
3: Demiş ve gidip uyumuş. Sonra rüzgarlı bir günde dedesi Yiğit'e,
2: hadi gel uçurtma yapıp uçuralım.
3: Demiş. Birlikte bahçeye çıkıp bir güzel uçurtma yapmışlar. Dedesi Yiğit'e çıtalar nasıl bağlanır, kuyruk nasıl yapılır hepsini göstermiş. Sonra da bir güzel uçurmuşlar. Bu eğlenceli günün ardından Yiğit yine tüm yaşadıklarını Bobo'ya anlatmış.
2: Sevgili Bobo, bugün dedemle uçurtma yaptık. Yine çok güzel şeyler öğrendim. Öyle eğlendim ki.
3: Demiş ve yatıp uyumuş. Yine günlerden bir gün dedesi öğle namazını kılmak için camiye gidecekken Yiğit dedesine,
2: dede, ben de seninle gelebilir miyim?
3: Diye sormuş. Dedesi bu durumu memnuniyetle karşılamış ve ona,
2: elbette gelebilirsin oğlum.
3: Demiş ve torununa nasıl abdest alındığını göstermiş. Birlikte abdest almışlar ve caminin yolunu tutmuşlar. Camiye geldiklerinde Yiğit, dedesi ne yapıyorsa aynını yapmış. Dedesinin hareketlerini taklit ederek namaz kılmış. İmam da Minik Yiğit'i camide gördüğü için çok sevinmiş ve ona İslam'ın 5 şartını öğretmiş.
1: Nedir onlar Agah dede?
3: Bunlar kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek ve zekat vermek evlat. Müslümanlar

0: bu ibadetleri yerine getirir.
1: İbadet ne demek Agah dede?
0: Şimdi diyelim ki dayınız sizi ziyarete geldi ve gelirken de size hediyeler getirdi. Bu hediyeyi aldığınızda ne yaparsınız?
2: Çok seviniriz.
0: Evet. Peki başka ne yaparsınız?
1: Dayımıza sarılıp öperiz.
3: Peki size hediye getiren dayınıza bir şey demez misiniz?
1: Deriz. Çok teşekkür ederiz.
0: Evet, harika. Peki mesela anneniz babanız size her gün güzel yemekler hazırlıyor, yeni kıyafetler alıyor. Bunların karşılığında onlara da teşekkür ediyorsunuz değil mi?
2: Evet.
0: Yani bizler yapılan güzelliklere teşekkür eder, bunları yapan kişilere sevgimizi, saygımızı sunarız. Doğru mu?
1: Evet.
0: İşte ibadette tıpkı böyledir çocuklar. Bizlere sonsuz nimetler sunan, güzellikler veren, akıl veren Rabbimize karşı şükrümüzü sunmaktır ibadet. İbadet Allah rızası için yapılır. Rabbimize olan yakınlığımızı göstermek için yapılır. Ve ibadet etmeden önce mutlaka niyet ederiz.
2: Nasıl yani?
0: Mesela oruç tuttuğumuz zaman belli bir süre yemek yemeyiz, su içmeyiz değil mi? Ama her yemek yemeyip su içmediğimiz zaman oruç sayılmaz.
3: Agah dedeniz ibadet Allah rızası için yapılır dedi ya. İşte kendi işlerimize daldığımız için yiyip içmeyi unutursak ya da acıkmadığımız için, rejim yaptığımız için yemek yemezsek o oruç sayılmaz.
2: Şimdi anladım. İbadet niyet edip Allah rızası için yapmaktır.
0: Evet, aynen öyle. Hikayemiz nerede kalmıştı?
1: Minik yiğit dedesiyle camiden dönüyordu Agah dede.
0: Evet. Teşekkür ederim Miço. Minik yiğit camiden eve döndüğünde koşarak gidip en sevdiği oyuncağı Bobo'ya bugün öğrendiklerini anlatmış.
3: Sevgili Bobo, bugün dedemle camiye gittik. Öyle güzel şeyler öğrendim ki. İslam'ın 5 şartı varmış. Bunlar kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek ve zekat vermek.
0: Demiş. Sonra yatağına yatmış. Uyumadan önce dedesini ne kadar sevdiğini geçirmiş aklından. Ona böyle güzel şeyler öğreten bir dedesi olduğu için çok mutlu olduğunu fark etmiş. Sonra da kendi kendine demiş ki:
3: bana böyle iyi kalpli bir dede nasip ettiğin için sana şükürler olsun Allah'ım.
0: İşte böyle çocuklar. Bizler bize güzel bilgiler öğreten, sevgisini veren, ilgisini gösteren büyüklerimizi sayıp sever, onların bize yaptığı güzelliklere teşekkürümüzü sunarız. Aynı şekilde bizlere tüm bu kainatın güzelliklerini sunan Rabbimize de şükrümüzü sunmamız gerekir.
3: Evet, kıssamızı dinleyip hissemizi çıkardığımıza göre sıra dikkat yarışmasına geldi. Dikkatlice dinleyin bakalım. İlk sorumuz geliyor. Yiğit'in en sevdiği oyuncağının adı neydi?
0: İkiniz de aynı anda parmak kaldırdınız. O halde cevabı da birlikte söyleyeyim bakalım.
1: Bobo!
0: Evet, tebrikler. Buradan ikinize de birer puan yazıyoruz. Sıradaki sorunuz geliyor. Yiğit dedesine tamirat yaparken yardım etmişti. O sırada dedesi neyi onarıyordu?
1: Çitleri!
0: Tebrikler. Skoru 2-1'e getirdim bu cevapla.
3: Peki Yiğit dedesiyle birlikte hangi oyuncağı yapmıştı?
2: Uçurtma.
3: Evet, 2-2 oldunuz.
1: Son soruyu ben sorabilir miyim?
3: Elbette küçüğüm.
1: Arkadaşlar, İslam'ın 5 şartını öğrendik bu hikayede. Neydi onlar?
4: Kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak.
2: Oruç tutmak, hacca gitmek.
1: Zekat vermek. Harika, bu soruya birlikte cevap verdiğiniz için ikinize de birer puan.
0: Bu durumda skor 3-3 oldu. Ve eşitlik var. O halde bugünün bir tek galibi yok. İkinizi de galip ilan ediyoruz.
1: Hey yaşasın! Hey hey hey dikkat balonu! Çok çok çok zor yarış oldu. Ber berabere bitti sana. Lay lay lay dikkat balonu!

0: Çekişmeli bir yarış oldu.
1: Evet, bir biri biliyor, bir diğeri biliyor. Bir biri biliyor, bir diğeri biliyor. Bir biri biliyor, bir diğeri biliyor.
2: Tamam, tamam Elif'cim, tamam.
1: Ama sonunda berabere bitti, güzel oldu.
2: Evet, güzel oldu Miço. Ah Sema'cığım, ben şuradan camiye geçeyim kızım. Namazımı kılıp geleyim.
0: Tamam baba.
1: Git Agah dede, her gün 5 kere gidebilirsin. Ben namaz yaşım gelince 10 kere bile gideceğim.
2: Oo, gördün mü Sema ablası? Bizim Miço 5 vakte bir 5 vakit daha ekleyecek.

yanlış ne doğru, iyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: 더 보는다 좀. 더. 어?
1: korkup tümünü hemen ya.
2: Hakkını helal et. Şaka yapmak istemiştim.
1: Neyse, helal olsun.
2: Kaç elmamız oldu?
1: Bir, iki, üç, dört ve beş.
2: Harika. Hadi gidelim artık.
1: Tamam. Ha?

0: peki, duralım. Bahçedeki çeşmede elmalarımızı yıkayalım mı?
1: Yıkamak mı?
0: Evet, meyve ve sebzeleri yıkamadan yememeliyiz.
1: Olur ama benim eve gitmem lazım. Sen kendi elmalarını yıka, ben de diğerlerini evde yıkarım.
0: Tamam.
1: Al bakalım Asya. Ben de hemen eve gideyim. Evde görüşürüz.
0: Tamam. Eymen daha çok yorulmuş olabilir. Ama yine de elmaları birlikte topladık. Ama bana iki tane verdi. Kendisine üç tane aldı. Bu hiç adil değil.

0: Selamun aleyküm Temel amca.
1: Ve aleyküm selam Asya.
0: Aa, sen de mi elma topladın Temel amca?
1: Yo, Eymen getirdi. Getirmeden önce de iyice yıkamış. Birlikte toplamışsınız sanırım. Allah ikinizden de razı olsun.
0: Amin. Ama...
1: Ama ne?
0: Şey, yok bir şey Temel amca.
1: Ha? Aa.
0: Şey, ha? Önce senden özür dilemek istiyorum Eymen.
2: Özür mü? Neden?
0: Sen bana iki tane elma verince diğer üçünü kendine aldın sandım. Ama ikisini Temel amcama vermişsin.
2: Aşk olsun ya. Olur mu hiç öyle şey? Neden senden fazla alayım?
0: Hatta az bile almışsın.
2: Evet, sana iki, Temel amcama iki, bana bir.
0: Hakkını helal et. Hakkında yanlış düşündüm.
2: Helal olsun.
0: Şey, bu arada iki elma bana fazla gelir. Birini sana vermek istiyorum.
2: Ama ben de yiyemem ki iki tane.
0: O zaman birini paylaşalım.
2: Tamam, tamam. İçin rahat etsin.

0: Şu afacan kuşa bak sen.
1: Cik cik. Cik cik.
0: Ha? Gördün mü olanı nadir kuşum? Eğlenceli gibi görünse de afacanlık karıştı bu yüzden ortalık. Kurallara uymak, sorumluluklarını yerine getirmek işte bu yüzden çok önemli. Ertelediğimiz masalın zamanı geldi gibi. Hı? Ne dersin? İşte burada. Hadi çevir kum saatini dostum. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu pek çokmuş. Onlardan biri de balıkçı Hakkı Efendi'ymiş. Hakkı Efendi ailesinin geçimini denizden tuttuğu balıkları satarak sağlıyormuş. Taze balıklar, hamsiler, palamutlar diye bağırıyormuş. Hava aydınlanmadan balık tutmak için yola çıkan, tuttuklarını akşama kadar satmak için uğraşan Hakkı Efendi, eve geldiğinde pek yorgun oluyormuş. Hakkı Efendi'nin biricik oğlu Yusuf'sa babasını anlayamıyormuş. Babasının işinin nesi zormuş? Balık tutmak da, satmak da çok kolaymış. Bu kadar yorulacak ne varmış? Türkçe, matematik, resim, müzik. Okulda tanışıp tanıştığıma hiç de memnun kalmadığım problemleri bir de eve gönderiyor ödev olarak öğretmenim. En zor iş hiç şüphesiz benim diye söylenip duruyormuş. Babası biraz dinlenirken annesi sofrayı kuruyormuş. Bu hemen hemen her akşam böyle oluyormuş. Bu sırada kardeşine göz kulak olmak da bizim Yusuf'a düşüyormuş. Sanırsın çocuk değil, küçük zıplayan bir top. Hop hop, durmak yok. Annesi Yusuf'u dakika başı uyarıyormuş. Kardeşine dikkat et, kardeşine dikkat et. Ve annesi de bir alemmiş. 2 dakika bakmasa ne olabilirmiş? Yemekler yenmiş, bulaşıklar el birliğiyle yıkanmış. Her şeyin bir kuralı, herkesin bir sorumluluğu varmış. İşleri kolaylaştırmak için iş bölümü yapılırmış. Görev paylaşımı yapılırken akşam çöpleri koymak da Yusuf'a düşmüş. Bir saat geç koysam ne olur, şu oyunu da oynasam iyi olur demiş ama Yusuf. Sabah olup okula gitmek için evden çıktığında burnuna tüm apartmanı saran kötü bir koku gelmiş. Demek ki neymiş? Fark edermiş.
1: Fark eder, fark eder.
0: Hatasını görmek yerine Yusuf haklı görmüş kendisini. Okula git, ödev yap, kardeşe bak, çöp at, sorumluluğum da çok, kurallar da diye söylenmiş. Babası gibi eğlenceli ve kolay değilmiş ki işi. Öyle mi? Demiş Hakkı Efendi. Peki, bir günlüğüne benim yerime geçmek ister misin? Yusuf sevinçle kabul etmiş bu fikri.
1: Yaşasın!
0: Ertesi gün, gün aymadan uyanmak zor gelmiş Yusuf'a. Ama sesini de çıkarmamış. Deniz kenarına vardıklarında babası ne yapması gerektiğini bir bir anlatmış. Oltayı şöyle tutacaksın, yemi böyle takacaksın. Yerinden kımıldamayacaksın. Asla oltayı bırakmayacaksın. Balık tutmanın da mı kuralı varmış? Yusuf'a göre bunların hiçbirine gerek yokmuş. At oltayı, çek balığı. Buymuş ona göre tüm gün yapacağı. Babasının anlattıkları bir kulağından girip bir kulağından çıkmış. Yusuf oltasını atmış, bir ağacın altına yatmış. Balıklar yemi yemiş yemiş bitirmiş. Saatler böylece geçmiş. Yusuf uyandığında akşam olmak üzereymiş. Eyvah demiş. Yusuf çekmiş ama bir türlü oltayı denizden çıkaramamış. Kocaman bir balık yakalamış olmuş.

yapmalıyım diye düşünmüş. Hem de babasının söylediği kurallardan hiçbirine uymadan tüm gün uyuyarak. Ah demiş, uf demiş, çekmiş de çekmiş ve başarmış.

evine dönerken Yusuf'un sepetinde sandığı gibi koca bir balık yokmuş. Eski püskü bir ayakkabıymış oltasına takılan. Babasının söylediklerinin bir sebebi varmış. Oltasının başında durmazsa yemleri yiyen balıklar böyle kaçarmış. Her şeyin bir yapılma şekli varmış. Buna uymak lazımmış. Yusuf almış dersini. Bu kez okuldan değil ama eski bir ayakkabıdan.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış.
0: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Bari silahım olmaz. Hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Kollarım koptu.
0: Yorucu ama çok sevap kazanacağız Ali.
2: Ayten teyzelerin mahalleden taşınmasına üzüldüm. Ama yardım edebileceğimize sevindim.
0: Ben de.
2: Ama yoruldum.
0: İstersen biraz dinlenelim.
2: Olur. Yo yo olmaz.
0: Ne oldu Ali? Fikrin bir anda değişti.
2: Dinlenmek için çok yanlış yer seçmişiz. Hadi acele edelim.
0: Hey Ali, ne oluyor?
2: Koş Galip abi koş. Tamam şimdi dinlenebiliriz.
0: Öyle mi Ali Bey? Fikrinizi ne değiştirdi acaba? Sana yetişeceğim diye pestilim çıktı.
2: Şşt! Sakin ol Galip abi. Seni ne tehlikelerden kurtardım farkında değilsin.
0: Tehlike mi?
2: Evet. O yanından geçtiğimiz ev tehlikeli.
0: Ne? Ne tehlikesi?
2: Sesler geliyormuş içeriden. Korkunç sesler.
0: Kamuran teyzelerin eski evi değil mi? Ben mi yanlış biliyorum?
2: Evet öyle ama artık

0: başta inanmamıştım. Ama geçen gün bizim çocuklar kendi kulaklarıyla duymuşlar.
1: Hadi tamam, dinlendiysen gidelim.
0: Korktun mu Galip abi?
1: Ali!
0: Selamun aleyküm Salih abi.
2: Aleyküm selam Ali. Ne var Ali?
0: Kitabı merak ettim de. Ha, kebelekler.
2: Kelebekler.
0: Ben biliyorum ya, anlatayım istersen.
2: Yok sağ ol Ali. Kaynağından öğrenmeyi tercih ederim.
0: Ya zaten okunacak hayatları yok ki zavallıcıkların. Bir gün yaşayıp ölüyorlar.
2: Emin misin?
0: %100 eminim. Bence aslanları oku. Aslanlar kral olduğu için 100 yıl falan yaşıyormuş.
2: Atma Ali. Gerçekten mi?
0: Bence gerçek. Koskoca kral sonuçta.
3: Allah Allah. Buranın hali ne böyle? Kimse de görünmüyor ortalıkta.
2: Hocam.
3: Salih.
2: Buraya ne olmuş hocam?
3: Bilmem. Ben de şaşkınım.
2: Hocam daha 10 dakika önce buradaydım. Ali'yi aramaya gittim. Giderken her yer tertemizdi. Fırtına mı çıktı acaba?
3: Anlaşılan bahçe içi bir fırtına. Baksana, başka hiçbir yerde etkisi olmamış.
2: Ben hemen süpürgeye getireyim hocam.
3: Dur, birlikte gidelim.
0: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
0: Size kötü bir haberim var hocam.
2: Ne?
0: Yani kötü haber değil de haber gibi bir şey.
3: Hayırdır inşallah Galip?
0: Yani aslında haber bile değil belki ama.
2: Galip çatlatmasana adamı.
0: Hocam, Kamuran teyzelerin eski evinde bir haller olmuş.
2: Bir haller derken? Nasıl yani?
0: Bilmiyorum ama içeriden sesler geliyormuş.
2: Yok daha neler. Boş evden ne sesi gelecek? Olmaz öyle şey. Değil mi hocam?
0: Korkmadım desem yalan.
3: Sakin olun çocuklar. Hele şunu tam anlat bakalım Galip.
0: Hocam biz Ali ile Ayten teyzelere boş karton koli götürüyorduk. Ali söyledi evden sesler geliyormuş.
3: Bir açıklaması olduğuna eminim.
0: Allah!
3: Tamam, sorun yok. Metal bir anahtarlık. Korkulacak bir şey yok.
0: Havadan düştü.
2: Rüzgar da yok hocam.
0: Korku da Galip, cesaretle mülayim olmalıyız kardeşim.
3: Kesinlikle katılıyorum.
0: Hocam önce Kamuran teyzelerin evi...
2: Sonra bahçenin alt üst olması.
0: Şimdi de bu. Mahallemizde neler oluyor?
2: İmdat!
3: Tamam. Sakin olun. Sorun yok.
0: Çok iyisin Selim abi.
4: Sağ ol Ali.
0: Bu kaykaylar başta kuyrukluymuş. Biliyor musun Selim abi?
4: Yok daha neler.
0: Kuyruklar tekere dolanmasın diye sonradan çıkarmışlar.
4: Bunu ilk defa duyuyorum. Çok şaşırdım.
3: Selamun aleyküm çocuklar.
0: Aleyküm selam hocam.
4: O ne hocam?
2: Drone.
4: Gerçek mi?
0: Gerçek.
3: Sanıyorum oldu. Bakalım minaremizde, kubbemizde neler oluyor?
0: Ne oldu ki?
1: Esrarengiz şeyler.
0: Minare temiz.
5: Leylek!
3: İşte başımıza yağan metallerin ve bahçemize dağılan çer çöpün sebebi.
2: Leylek gelmiş hocam.
3: Hoş gelmiş, sefa gelmiş.
0: İyi ki baktık hocam. Yoksa gereksiz yere korkacaktık.
3: Sadece ihtimaller üzerinden yorum yapmak problemleri çözmez çocuklar. Doğru bilgiye ulaşmak için araştırmak şart. Gördüğünüz gibi korkulacak, endişe edilecek bir şey yok.
2: Hatta çok güzel bir şey varmış hocam. Ben çok sevindim leyleklerin camimize gelmesine.
6: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Kutuda ne var Mustafa abi?
6: Bakın ne varmış burada?
0: Kedi mi aldınız? Ay çok tatlı. Nereden aldınız?
6: Kamuran teyzelerin evinden.
4: Ne?
0: Korkmadan oraya nasıl girdiniz?
3: Ali.
6: Neden korkalım ki? Anlamadım.
0: Sen devam et kardeşim.
6: Kamuran teyzelerin eski evinin oradan geçiyordum. Bir ses duydum. Yaklaşıp baktım. Ne göreyim? Bir sürü yavru kedi.
0: Ali. Şey, kediler mi ses yapıyormuş yani? Korkunç şeyler falan olması lazım.

0: şey yoktu. Sadece yavrular vardı. Anneleri gitmiş. Muhtemelen aç kalmışlar. Hepsini annemle bir güzel besledik. Bunu da gezmeye çıkardım.
1: Ali, ne diyorsun şimdi?
2: Ben de çocuklardan duymuştum. Abartmışlar demek ki. Öyle tekinsiz evler filmlerde olur zaten, değil mi hocam?
3: Aynen öyle Ali. Böyle aslı olmayan haberleri yaymamalıyız. İşin aslını öğrenmeden, konuşmaktan ve yorum yapmaktan sakınmamız gerekir. Hem Peygamber Efendimizin tavsiyesi de budur. Her duyduğumuzu söylemek ve her söylenene araştırmadan inanmak bize zarar verebilir.
4: Merak ettim de Ali'cim. Kelebeklerin bir gün, aslanların 100 yıl yaşadığını nereden öğrenmiştin?
2: Hatırlamıyorum ki.
4: Peki bahsettiğin kuyruklu kaykaylar?
2: Onu da duydum sanki.
4: Ali!
3: Ali yapması gerekeni öğrendi bence çocuklar. Değil mi Ali?
2: Evet hocam, bir daha tövbe.
1: Emin olmadığım şeyler hakkında konuşmayacağım.
5: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
3: Hadi bakalım, namaza.

Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Hoş buldum efendim, hoş buldum, sağ olun. Çocuklar nasılsınız? Beni sormayacak mısınız? Bomba gibiyim, harikayım, süperim. Tatile çıkıyorum. Nihayet evde koltuğa uzanacağım. Uyudukça uyuyacağım. Sonra bir bakmışsınız yatağımda da uyuyorum. Oh! Gel keyfim gel. Aa, neden gülüyorsunuz? Şaka yapmadım ki. Allah Allah! Karşılıklı şaşırıp duruyoruz. Tatilimi evde uyuyarak geçirmek istemem şaşkınlığa sebep oldu sanırım. O zaman var mısınız kapışmaya? Nasıl bir tatil yapabiliriz? Zamanımızı nasıl değerlendirebiliriz? Hadi bakalım, çizin de görelim. Hazır mısınız çocuklar? Kim başlasın? Kara, çok istekli görünüyorsun. Seninle başlayalım. O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla.

Bir top mu? Ne zamandır top çizmiyordunuz? Özlemişim. Yo, top değil. Bu bir çadır. Çok güzel görünüyor. Sakince kitap okuyup hayal alemine dalmak için harika bir ortam. Ayrıca doğa yürüyüşü yapılabilir. Oh, mis gibi temiz hava. Sonra gölde balık bile tutulabilir. Ama bir şey sormam lazım. Bu çadıra ailecek sığar mıyız? İyi o zaman, sevindim. Ailece tatile bayılırım. Efendim keçe? Keçe fazlasıyla iddialı görünüyor. Bakalım neler olacak. O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Deniz, kum, güneş. Klasik bir tatil. Denizi unuttun keçe. Bir karavan tatili. Şemsiye ile başladın, aklım denize gitti. Düşüneyim hemen. Karavanla istediğin yere gidebilirsin. Hem evde gibi hem değil. Ailen de yanında, daha ne olsun? Yeni bir çizim için buyur bakalım kara. Açılsın yeni sayfa, bekliyoruz merakla. İki yüksek sütun. Çok yüksek sütun. Allah Allah. Tırmanış etkinliği diyeceğim ama. Çanakkale Şehitler Abidesi.

Hemen yanında Ayasofya Camii. Kara hız kesmeden devam ediyor. Yeşil Kubbe. Konya Mevlana Müzesi. Anladım. Tatillerde ülkemizi gezelim diyorsun. Ben de ekleme yapayım. Hem ülkemizi hem dünyamızı gezelim. Görelim Mevla neler yaratmış, düşünelim, ibret alalım. Hatırlatma için sağ ol Kara. Son olarak bir çizim daha görelim mi? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Geldik mi başladığımız yere? Koltuğa bir dış ses çizelim. Televizyon mu? Ama diğer tatil seçenekleri yanında biraz sönük kaldı sanki. Tamam, şimdi oldu. Tatilde eğlenmek için illa bir yerlere gitmek gerekmiyor. Bazen de böyle eğlence ayağımıza geliyor. Üstelik hem eğleniyor hem öğreniyoruz. Daha ne olsun? Benim iyi bir tatil planı yapmak için programı bitirmem gerekiyor. Bir dahaki programda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Ayrı Tel'den her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur.
3: Vücutta

0: Azinhava.
1: Hayır! Motorum bozuldu. Acil iniş yapmam lazım.
2: Geçmişimden koça koça.
1: Harika. Motor düzeldi. Ah, düşman gemileri. Hemen savunmaya geçmeliyim.
3: Yusuf, Yusuf oğlum.
1: Annem arıyor dünyadan. İkinci kaptan, lütfen meşgul olduğumu iletin.
3: Yusuf, kalk hadi kalk.
1: Anne ya, tam da düşman gemilerinin arasına dalıyordum.
3: Önce kahvaltıya dalalım, sonra düşman gemilerine de dalarsın.
1: Hmm.

0: Ne oldu oğlum? Beğenmedin mi reçelimi?
1: Yo, çok güzel.
2: E niye suratın beş karış?
1: Hiç.
3: Var bir şey sende, söyle hadi.
1: Ben artık bilgisayar oyun oynamak istiyorum.
4: Aha, kafa gitmiş ya, yazık.
5: Ama oğlum, bilgisayar oyunlarının zararları...
1: Neymiş zararları?
6: Oho, saymakla bitmez.
1: Say bakalım, belki biter.
6: Mesela uzun süre bilgisayar oyunu oynayan çocuklar sağlık sorunları yaşarlar.
5: Uyku bozukluğu, obezite ve strese de sebep olur.
3: Ayrıca...
1: Tamam, tamam, bu kadar yeter, tamam.
7: Ama ben de söyleyecektim.
1: Tamam, sen de söyle.
7: Bilgisayar oynayan çocuklar vahat vahat ve çellevini yemezler.
1: Ama oyun oynamak her çocuğun hakkı.
5: Bu konuda sonuna kadar haklısın.
1: Cidden mi?
5: Elbette. Kendilerini geliştirecek faydalı oyunlar oynamak her çocuğun hakkıdır.
1: Kesin çok sıkıcıdır o oyunlar.
5: Peki ailece çok eğlenceli bir oyun oynamaya ne dersiniz?
6: Harika olur anneciğim. Yaşasın. Oyun oynuyoruz.
1: Hangi oyunmuş?
5: Hazine avı.
1: Ama bilgisayarımız yok ki.
5: İhtiyacımız da yok.
1: E nasıl oynanıyor o zaman?
5: İkişer kişilik takımlar kuracaksınız. Ben elinize bir liste vereceğim. Bu listedeki bilmecelerin cevabını bulup getireceksiniz. Doğru cevapları en çok bulup getiren takım oyunu kazanacak.
1: Yani belki biraz eğlenceli olabilir.
5: Hadi bakalım. Ben listeleri hazırlayana kadar siz de takım arkadaşlarınızı seçin.
2: Ben takım arkadaşımı yıllar önce seçtim zaten. Siz kendinizinkini bulun.
4: Ben yanıma kim alsam acaba?
7: Ben.
4: Zeynepciğim, kazanan tarafta olmak ister misin canım yeğenim benim?
6: Önemli olan kazanmak değil, yarışmak dayıcım. Beni almayayım, sağ ol.
7: Ben.
4: Yusuf.
1: Tamam ablacığım, teklifini kabul ediyorum. İkimiz takım olalım.
7: Ben.
4: Enişte, ne dersin?
3: Olmaz. Gümbele'ye söz verdim.
7: Ben.
4: Tamam. Seni alıyorum.
7: Yaşasın.
5: Herkeste aynı bilmeceler var. Akşama kadar en çok bilmecenin cevabını bulup getiren kazanır. Başlayın.
3: Hadi gidelim. Hadi Gümbele. Gidelim.
1: Hadi gidelim.
6: Tamam gidelim Yusuf.
4: Sürekli düşer ama yaralanmaz.
7: Ne acaba?
4: Doy! Buldum. Ben tabii ki her yerden düşüyorum ama taş gibi vücudum var. Bana hiçbir şey olmaz. Tabii.
7: Emin misin dayı?
4: Tabii ki. Sen merak etme.
1: Abla, bilmeceyi çözmek için dağdan aşağı yuvarlanmamız mı lazım? Planın buysa ben almayayım.
6: Sızlanıp durma, az kaldı. İşte. Sürekli düşen ama yaralanmayan şey, yağmur suyu.
1: Tabii ya. Hadi pet şişeyi dolduralım.
4: Alçacık dallı, yemesi ballı. Hı.

0: Ah abla, ah! Bu sırada tuzak var. Bunu atlayalım.
1: Ama dayı, bence cevap...
0: Şşş! Lütfen, tuzak diyorsam tuzaktır. Tabii.
2: Muhsin Bey, ne yapıyorsun?
3: Ne yapıyorum?
2: Bilmecenin cevabını yiyorsun.
3: Ha? Hay Allah, öyle miydi?
2: Tabii ya, baksana, alçacık dallı.
3: Yemişi barlı.
0: Küçücük fıçıcık, içi dolu turşucuk.
1: Ay! Oh, dayı! İyi misin?
2: Ay!
0: İşte bu. Bilmecenin cevabı.
1: Ama dayı.
0: Sen karışma Yavuz. Tabii.
4: Of abla ya. Bunu nasıl bulacağız?
5: Merak etme. Cevap çok yakınımızda.
4: Aa, limon. Tabii ya.
0: İki camlı pencere bakıp durur her yere. İki camlı pencere bakıp durur her yere. Cevap karavanın pencereleri. Bunları sökersek hemen gidip babana söylersin, değil mi? Of Yavuz ya. Senin yüzünden oyunu kaybedeceğiz. Pah!
4: İki camlı, iki camlı. Buldum, gözlüğüm.
5: İşte bu, harikasın Yusuf.
0: İşte bilmecemiz. Uzaktan baktım bir kara taş, yanına gittim dört ayak bir baş.
1: Of dayı, bence cevap...
0: Tamam, tamam. Hadi uzatmayalım. Oyunu kesin biz kazandık. Tabii.
6: Aferin, cevabı bulmuşsun. Uzaktan baktım bir kara taş, yanına gittim dört ayak bir baş.
1: Dur dayı, daha bir bilmece var.
0: Gerek yok yeğenim. Kesin biz kazandık. Tabii.
1: Kesin kaybettik. Daha bir tane bilelim.
0: Şakacı seni. Hadi gönlün alsın. Ne de olsa takım arkadaşıyız. Beş dalı vardır. Beyinden emir alır. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Oho! Bir sürü dalı var bunun.
1: Of dayı.
0: Şşş, sessiz ol çocuk. Dayın düşünüyor. Beyinden emir alır. Hangi bey acaba? Beyler beyi mi?
1: Ben biliyorum cevabı.
0: Yok ya, nereden bileceksin?
1: Cevap el. Beş dalı var. Beyinden emir alır.
0: İyi hadi. Bunu da sen bilmiş ol canım. Hatırın kalmasın. Tabii.
5: İlk bilmecemizin cevabı...
0: Tabii ki ben.
5: Yağmur.
4: Bildik.
5: İkinci bilmecemizin cevabı... Çilek. Üçüncü bilmecemizin cevabı...
1: Limon.
5: Limon. Dördüncü bilmecemizin cevabı...
4: Gözlük.
5: Gözlük. Beşinci bilmecemizin cevabı...
7: kaplumbağa.
8: Ne?
7: Son bilmecemizin cevabı da... Hı?

0: Yavuz da olmasa hiç puan alamayacaktınız dayı.
1: Şey, maksat çocuklar sevinsin canım. Tabii.
2: Oyunu Yusuf ve Zeynep kazanıyor.
3: Vay be, tüm bilgisayar oyunlarından daha zevkliymiş bu oyun. Hem de zararsız.
1: Bilgisayar oyunları, bazıları pek zararlı. Güzelim hazine avı, çok yararlı, çok faydalı. Benim gibi bilemezsen, çok sıkıcı, çok sıkıcı. Bilenlere, bilenlere, pek heyecanlı.

0: Yakaladım sizi.
1: Ne oldu oğlum?
0: Hiç olmadı anne. Tutku. Belki onu babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim.
2: Abi bu iğrenç kokuyor.
0: Çok yoruldum.
2: Özlem.
0: Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha? Bu imkansız.
0: Görürsün. Başaracağım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
3: Macera.
0: Halife çiçeği mi istiyorsun kızım sen? Ben bulup getiririm merak etme.
3: Yıldızlar gibi çok yakında TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Hadi bakalım, her şey hazırsa bir an evvel yola çıkalım.
1: Hazır baba.
0: Hadi o zaman acele edin.
2: Ediyoruz baba.
0: Çabuk çabuk.
3: Abidin, ne bu telaş?
0: Yok, yok telaş falan. Her zamanki gibi oyun öncesi gerginliği.
4: Yok yok usta, var bir şey bugün.
0: Allah Allah, yok gibi ama.
3: Bugün ayrıca bir heyecanlı gibisin.
0: Sahi mi yahu? Bilmem. Bu gideceğimiz köy özel bir köy benim için. Belki de ondandır.
1: Neden özel baba?

0: Ben genç bir tiyatrocuyken ustamla beraber bir turneye çıkmıştık ve bu gideceğimiz köyde oynamıştık. Belki de ondandır.
1: Aa, ne güzel. Bundan bize neden hiç söz etmedin?
0: Bilmem, aklıma gelmedi. Hadi ama acele edin.

0: Selamın aleyküm Murat.
1: Aleyküm selam.
0: Sana verdiğim süre doldu. Verdin mi kararını?
1: Verdim Akif.
0: Aferin. O halde bugün gideriz notere, tarlayı bana devredersin.
1: Hayır Akif. Kararım tarlamı sana vermemek.
0: Öyle mi? Seni mahvederim Murat. Bu tarlayı bana vereceksin.
1: Etme eyleme Akif. Sana verirsem ne yer ne içerim?
0: Bana ne be? Ya tarlanı bana verirsin ya da seni mahvederim.
1: Bu yaptığını tüm köylüye söylerim Akif.
0: Hele bir söyle. Bak o zaman ben köyü senin tepene yıkıyor muyum, yıkmıyor muyum?

0: Vay be, 20 yıl önce gelmiştim bu köye. Neredeyse aynı duruyor.
1: Anıların mı canlandı?
0: Evet hayatım. Köyün içinde çok güzel bir kahve vardı. Orada oturup çay içmiştik. Duruyor mu acaba?
1: E hadi, biz hazırlıkları tamamlayana kadar sen gidip biraz dolaş köyü. Anılarını tazele.
0: Sahi mi? Siz halledebilir misiniz hazırlıkları?
1: Ederiz tabii hayatım. Ne var edemeyecek? Hadi git sen.
0: Tamam hanım. Size kolay gelsin.

0: Allah Allah. Abidin nerede kaldı? Oyun başlamak üzere.
1: Ay, gezmeye daldı herhalde.
0: Abidin yapmaz öyle şey. Bu konuda çok disiplinlidir.
2: Hadi canım, neden başlamıyor oyun?
3: Heybeli tiyatro, daha ne kadar bekleyeceğiz?
0: Seyirci huzursuzlanmaya başladı.
1: Ne yapacağız Hacer anne? Ne yapacağız?
0: Biz oyunu başlatalım. Sen etrafa bir göz at, Abidin'e bak, olur mu garip?
1: Tamam Hacer anne.
4: İmzala dedim şunu.
5: Yahu adam deli misin, divane misin? Ne imzası, ne tarlası?
4: Murat, beni delirtme.
5: Ya Murat kim? Abidin'im ben, Abidin.
4: Tabii canım, ben de Altar'ın oğlu Tarkan'ım zaten. Bıyıklarını kestin diye seni tanıyamayacağım mı sandın? O tarlayı bana vereceksin Murat. İmzala şu kağıdı.

0: Hasbinallah. Allah'ım sen bu kuluna akıl nasip et.
1: Usta burada mısın?
2: Ne ustası?
1: Hadi usta, oyun başladı çabuk. Ahali rahatsız olmaya başladı.
2: Dur ya, ne oyunu? Yoksa sen Akif'in adamı mısın?
1: Ne Akif'i usta? Hadi yürü yürü.
3: Daha bekleyecek miyiz?
0: Hadi ama.
3: Çocuklar, ben çıkıp oyunu başlatıyorum. Babanız gelmezse de idare eder, oyunu bitiririz üçümüz, tamam mı?
4: Tamam.

0: baba nerede kaldın?
1: Neden takma bıyık taktın baba?
2: Hadi hadi hadi hadi sonra konuşun bunları. Sahneye hadi.
1: Anne babam geldi.
3: Hah, evet değerli izleyicilerimiz. Abidin de geldiğine göre oyunumuzu başlatabiliriz. Hadi Abidin, söz sende.
4: Hadi sene Abidin, açsana oyunu.
5: Abidin kim?
4: Ha? Sen kimsin?
5: Ben Murat.
4: Ne işin var burada?
5: Ne bileyim canım, ben yolumda gidiyordum. Kolumdan tutup buraya getirdiniz.
0: Hadi baba, şakanın sırası değil. Çıkar şu bıyığı da oyunumuz başlasın.
5: Ne yapıyorsun çocuk?
0: Aa, bu bıyık takma değil.
5: Değil tabii, kaç yıldır uzatıyorum. Bana bakın, doğru söyleyin. Size Akif mi gönderdi?
1: Akif kim?
5: Bırakın numarayı. Tarlama el koymak için beni tehdit edip duruyor o Akif. Vermeyeceğim tarlamı.
6: Aa, çiftçi Murat bu.
7: Evet, evet o.
6: Akif seni de mi tehdit ediyor? Beni de ediyor. Beni de. Köylüye söylersen seni mahvederim diyor.
4: Demek herkese aynı numarayı yapıyor.
7: Bizi korkutup sindiriyor. Birlik olmamızı önlüyor.
4: Durun, bu işte bir terslik var. Sabahtan beri kocam ortada yok. Bizim Murat'ı Abidin sandığımız gibi o da Abidin'i Murat sanıp zarar vermiş olmasın.
5: Olabilir. Ondan her şey beklenir.
1: Ne yapacağız anne?
4: Bilmiyorum kızım ama bir an evvel babanızı bulmalıyız.
7: Ben nerede olabileceklerini biliyorum. Kesin eski samanlığa götürmüştür. Hadi yürüyün.
4: Burası mı? Hadi girip Abidin'i kurtaralım.
5: Siz dışarıda kalın bacım, tehlikeli olabilir. Biz bir girip bakalım.
4: Olmaz öyle şey. Abidin'i kurtarmam lazım.
2: Dur Hacer anne, sen dur. Sen Merve'nin, Sefa'nın yanında dur. Biz bakarız.
8: Bak, sabrım taştı. Sana son uyarım bu.
7: Kardeşim, bir yanlışlık var diyorum. Tarlam filan yok benim.
8: Demek öyle. Günah benden gitti.
2: Seni ahlaksız seni. Seni Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz seni.
7: Garip. Oh, Allah'a şükür. Aa, ben.
5: Aa, asıl ben.
7: Bana bak, bıyık bırakmışım.
5: Bana bak, bıyıklarımı kesmişim.
7: Bu nasıl ayna yahu? Otururken ayakta gösteriyor.
5: Bu nasıl ayna ya? Bıyıklıyken bıyıksız gösteriyor.
8: Bırakın beni, sizi mahvedeceğim, bırakın.
4: Jandarmalara anlatırsın, yürü.
3: Oh, Abidin, Allah'a şükür iyisin.
7: İyiyim hanım, iyiyim. Ama biraz şaşkınım. Murat kardeşimle bu benzerlik beni hayli şaşırttı.
5: Sadece seni mi? Beni de şaşırttı. İnsanlar çift yaratılır derlerdi de inanmazdım.
7: Al benden de o kadar. Hanım, gösteri ne oldu?
5: Biz Hacer bacımla İbiş'le efendisi gibi atıştık sahnede. Seyirci de gülmekten kırıldı.
7: Sadece şaka üzerine mi kuruldu oyun? Bu kıssanın bir hissesi olmadı mı?
5: Olmaz olur mu Abidin kardeşim? Bu oyun sayesinde aç gözde Akif cezasını buldu. Zalim olanın, zulmedenin önünde sonunda yakayı ele vereceğini gösterdi bu oyun.
7: Bundan hala hisse mi olur? Aferin heybeli tiyatroya. Oyun oynamadan bile dersini verdi.

0: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
1: Hemen hızlanıyorum.

0: Allah aşkına Bekle abla, ben de seninle geliyorum.
1: Hayır, sen gelemezsin.
0: Nedenmiş o?
1: Çünkü annem kimse elbiselerini katlayıp dolabına yerleştirmeden dışarı çıkmayacak dedi.
0: Of, elbise katlamak istemiyorum. Benimkileri de katlasan olmaz mı?
1: Hayır, olmaz.
0: Elbiseleri katlamasak ne olur ki? Belki ben elbiselerimi dağınık seviyorum. Belki öyle daha mutluyum.
1: Elbise yığınının arasında en sevdiğin ayakkabını ararken pek mutlu görünmüyordun ama.
2: Buldun mu bari?
1: Aman dayı ya. Allah iyiliğini versin. Ödümü patlattın.
0: Bizi mi dinliyordun sen?
2: Yok canım. Kulağım dalmış sadece.
1: Gözü dalanı gördüm ama kulağı dalanı ilk defa duyuyorum dayıcığım. İlginçmiş.
2: Neyse boş ver onu da. Buldun mu ayakkabı elbiselerin arasında?
1: Tabii ki hayır. Başka bir yerde buldu ama hiç sorma nerede olduğunu.
2: Saçma. Böyle söyleyince merak edip kesin sorarsın zaten. Ayakkabılıkta mı?
1: Hayır.
2: Kapının önünde.
1: Hayır.

0: Hayır.
1: Kapının arkasında.
0: Hayır.
1: Of pes. Hadi söyle. Meraktan çatlatma adama.
0: Tencerenin içinde.
1: Amma da şaşkınmışsın yeğenim.
2: Of dayı ya. Dalga geçme. Dalgınlama geldi işte.
1: Ben olsam düdüklü tencerenin içine koyardım. Aklında bulunsun. Daha rahat sığar. Tencere almaz ayakkabıyı. Tabii.
0: Allah'ım sabır ver bana. Bu acayip fikirlerde son nokta diyorsun. Bir başkası gelip dünya rekorunu kırıyor. Yusuf'cum sen en iyisi elbiselerini katlayıp dolabına yerleştir.
2: Ama abla elbise katlamak çok zor.
1: Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Orada dur bakalım delikanlı. Elbise katlamak çok zor. Du diyeceksin.
2: Niyeymiş o?
1: Çünkü artık ütü katki var.
0: Ütü katki mi? O da ne?
1: Ütünün ütüsü. Katlamanın katı, Zeki'nin keyisi, ütü katki. Yani Zeki'nin ütüleyip katlama cihazı. Tabii.
0: Adı maşallah pek güzelmiş dayıcım ama ufak bir sorun var.
1: Neymiş?
0: Ütü icat edileli yıllar oldu.
1: Basit bir ütüyle ütü katkıyı denk tutamazsın Zeynep Hanım. Benim icadım hem ütüleyecek hem de katlayacak.
2: Harika. Dolaba da yerleştirir mi?
1: Bir bakalım. Dolabın yanına koyarsan yerleştirir. Tabii.
2: Yaşasın. Ben varım.
0: Ben yokum. Ütümü yaparım. Elbisemi de katlarım.
1: O kadar önyargılı olma. Gel bize. Belki söveceksin. Belki söylediklerime. Çok pişmanım. Bu asrın icadıymış diyeceksin. Tabii. Evet. Hadi bakalım. Asrın icadı bizi bekler.
3: Dayı.
1: Ne var? Ne oldu?
3: Ben de kendi katlama icadımı yapabilir miyim?
1: Kendi katlama icadın mı?
3: Evet. Adı da katvuz. Katlamanın katı, yavuzun vuzu.
1: Çok komik bir isimmiş bu.
3: Seninkiler de çok komik. Özellikle komik isimler bulmuyor muyuz?
1: Komikmiş. Daha yani isimler onlar bir kere. Tabii.
3: Yapabilir miyim? Ne olur?
1: Olmaz.
3: Niye?
1: Bugüne kadar işe yarar ne icat ettin ki?
3: Ama sen de işe yarar bir şey icat etmedin.
2: Dayıcım bırak da çocuk hevesini alsın.
1: İyi tamam, oyalama beni. Ne yapıyorsan yap.
3: Bu kartonları alıyorum.
1: Al. Dalga mı geçiyor bu? Kartondan icat mı olur?
2: Neyse dayı boş ver onu. Hadi icadımızı yapalım.
1: Aferin. Bilime değer veren insanların olması çok güzel. Demir saç. İki tane daha alayım. Saç. Kablo.
2: Oo, maşallah. Havalı bir icada benziyor.
1: Tabii ya. Ne sandın? Su.
2: Susadın mı dayıcım? Hemen getireyim.
1: Hayır. Benim için değil. İcat için.
0: Su ne alaka?
1: Bilim insanının kararlarını sorgulamasanız olmaz değil mi? Bak şimdi. Bu haznede su kaynayacak. Buharla çamaşırlar ütülenecek. Sonra diğer kısma gidecek. Ve elbiseler katlanacak. Anladın mı?
0: Yani evet. Olabilir.
1: Pirinç.
2: Acıktın mı diyeceğim ama.
1: İcat için. Allah Allah.
0: Yani sormayayım diyorum ama.
1: Sor. Çekinme. İçinde kalmasın.
0: Pirinç ne alaka?
1: Benim icadım dünyanın en güçlü buhar üretim makinesi. Bu pirinçler fazla buharı emecek. Böylece elbiseler ıslanmayacak.
0: Bu pek mantıklı gelmedi ama bilim insanını sorgulamayalım.
3: Ben de göstermek istiyorum.
1: Tamam. Hadi önce sen göster de kenara çekin.
3: İzleyin şimdi. İşte bu kadar.
0: Maşallah Yavuz. Harika bir icat bu.
2: Kesinlikle işe yarar. Bana da bir tane yapar mısın aslan kardeşim benim?
3: Yapalım abicim. Yeter ki bana karton verin.
1: Çocuklar. Basit bir kartona bu kadar heyecan yapmayın. İzleyin de gerçek bir icat nasıl olurmuş görün. Tabii.

0: Tabi. İşte gerçek bilim bu.
1: Harikasın dayıcım.
2: Gerçekten işe yarıyor.
3: Ben de aynı şeyi yaptım. Hem de elektriksiz.

0: Oo, harika bir pilav olmuş. Gelin çocuklar, tadına bakın. Süper bir pilav yapma makinesi icat ettik. Tabii.
1: Yavuzcum, şu icadını biraz versen de elbiselerimi katlasam.
2: Olur tabii.
0: Durun ya, gitmeyin. Bakın bu pilav makinesiyle çok zengin olacağız. Herkese bu makineden satarım. Pilavcı kralı Zeki derler bana. Namım dünyaya yayılır. Sonra dünya pilav şampiyonu olurum. Altın madalya da verirler. Tabii.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Baba, bu çöl hiç bitmeyecek gibi. Çok bunaldım.
1: Bugün yol beni de bir hayli zorladı oğlum. Çöl kumu gözlerimi kamaştırıyor. Hı?
0: Zemzem de sıcaktan mahvoldu.
1: Dinlensek iyi olacak. Çölde nerede mola verilir ki?
0: Hı? Aa! Biri çadır kurmuş. O da mola veren bir yolcu olmasın?
1: Olabilir. İnşaata bakılırsa çadırın sahibi buraya yerleşmeye karar vermiş.
0: Yani çölde bir ev mi yapacak? Çok acayip.
1: Etrafta kimsecikler görünmüyor.
0: Uhu, ev sahibi, komşu. Kimse yok. Bence burası terk edilmiş.
1: Fakat çadırın içi düzenli ve temiz görünüyor. Terk edilmiş olsa etrafı toz kaplardı.
0: O da doğru. Bu da ne? Baba, yağmur mu yağıyor?
1: Ne yağmuru oğlum? Yorgunluktan serap mı görüyorsun?
0: Hayır baba, serap değil. Baksana elim ıslak.
1: Seni tatlı bir deve ıslatmış olabilir Muratcığım.
0: Deve mi? Olamaz. Beni yalamış. Bu çok kötü ama.
1: Sakin ol oğlum. Korkuttun hayvanı.
0: O da izinsiz saçımı yalamasaymış. Her yerim yapış yapış oldu. Ne yapacağım şimdi ben?
2: Merhaba. Endişelenme delikanlı. Suyumuz var. Yıkarız şimdi saçını. Benim deven evimi seni çok sevmiş Murat.

0: Yoksa herkese böyle yaklaşmaz.
1: Aslında tatlı bir deveye benziyor. Bir daha saçımı yalamazsa anlaşabiliriz.
0: Haydi buyurun, afiyet olsun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Aa, bu süt soğuk.
2: Sahiden İsmail kardeş, bu kavurucu sıcakta nasıl oldu da süt soğuk kaldı?
0: Karşınızda bir deve çobanı duruyor arkadaşlar. O da benim sırrım olsun.
1: Ne olur İsmail amca, bize de anlat. Çok merak ettim.
0: Peki peki, seni kırmayayım. Bu ıslak bezi testiye sarıyoruz. Hmm. Bez kurudukça onu ıslatıp tekrar sarıyoruz. Hmm. Böylece dışarıdaki sıcak hava testiyi ısıtamıyor. İçerideki sıvı da soğuk kalıyor.
2: Aa, ben küçükken dedem de böyle yapardı. Demek suyu soğuk tutmak içinmiş.
1: Müthiş bir buluş. Meğerse buzdolabının büyük büyük atası su testileriymiş.
0: Siz bugün burada kalıp dinlenin Abdullah. Çölde gündüz yolculuk yapılmaz. Yarın ikindiden sonra yola çıkarsınız.
2: Çok teşekkür ederiz İsmail. Bizim de yola dayanacak gücümüz kalmamıştı.
1: Dışarıdaki inşaat nedir İsmail amca?
0: Buraya bir mescit inşa ediyorum.
1: Çölün ortasına mı?
0: Evet.
1: İyi ama burada insan yok ki. Kim gelip namaz kılacak?
0: Nasip olan gelir kılar Muratcığım. Ben hele bir yapayım da Allah kerim.
2: Çok doğru söyledin İsmail. Gelmişken biz de sana yardım edelim. Çorbada tuzumuz bulunsun.
1: Mescitte tuğlamız bulunsun diyecektin galiba baba.
2: Öyle diyecektim Bay Çok Bilmiş.
1: Estağfurullah.

0: Deven ev mi? Hep böyle uyur mu İsmail amca?
1: Oo, hem de nasıl. Boşuna adını Nevmi koymadım.
0: Nevmi ne demek ki?
1: Uykucu demek.
0: İsmail amca, Kabe yeryüzündeki ilk mescit değil mi?
1: Evet.
0: Peki Kabe'yi kim inşa etmiş?
1: Yüce Rabbimiz İbrahim peygamberden oğlu İsmail ile birlikte Mekke'de bir mescit yapmasını istemiş. Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail günlerce çalışıp bugünkü Kabe'yi inşa etmişler.
0: Onlara yardım edecek başka kimse yok muymuş?
1: O zamanlar Mekke'de çok az insan yaşıyormuş Muratçı. Zaten bu görevde İbrahim ve İsmail peygamberinmiş.
0: Sonra ne olmuş?
1: Kabe inşaatı bitince Allah Hazreti İbrahim'den bir şey yapmasını daha istemiş.
0: Ne istemiş?
1: İnsanlara hac ibadetini duyurmasını.
2: Bir anlamda tüm Müslümanlar bu kutlu ibadete davet ediliyor.
0: Aa, yani biz hacca davetli olarak mı gidiyoruz?
2: Elbette oğlum.
0: Harika. Peki sonra ne olmuş İsmail amca?
1: Sonrası gördüğünüz gibi. Artık dünyanın dört bir tarafından Müslümanlar hacca geliyor. Birbirleriyle tanışıp kaynaşıyorlar. İlk mescidimizde ibadet etmenin huzurunu yaşıyorlar.
0: Çok güzel. Kabe sayesinde Mekke ıssız bir çölden kocaman bir şehre dönüşmüş.
1: Ben de Kabe'ye giden yolculara bir durak olması için bu mescidi yapıyorum. Belki Kabe hürmetine burası da bereketlenir.
2: Ne güzel düşünmüşsün İsmail. Nasibi olan gelir.
0: Bence de.
1: Uyandı iki gözümün çiçeği.
0: Zemzem Nevmi'nin ilgisini çekmeye çalışıyor.
2: Devenin hiç umurunda değil.
0: Sen de ayıp ediyorsun ama Nevmi. Zemzem seninle oynamak istiyor. Hiç oralı olmuyorsun. Tamam, ilk tanışmamız pek iyi olmadı. Ama şimdi dost olabiliriz. Olamaz, yine mi?
1: Seninle dost olduğunu göstermek istiyor Murat, gözün aydın.
0: Demek dost olmak istiyorsun. O zaman seninle kovalamaca oynayalım. Hadi beni yakala da görelim.
1: Nevmi çok hızlı koşar Murat. Bir daha düşün istersen.
0: Öyle mi? Yakalasın da görelim. Hey! Bu haksızlık. Birinizin kanadı diğerinizin dört bacağı var.
1: Seyreyle cümbüşü.
2: Murat, geri dön bari oğlum.
0: Olmaz baba.

0: yarışı ben başlattım, dönemem.
1: Ah oğluma.
0: Baba, Nevmi beni kovalıyor.
1: Eyvah.
2: Endişelenme, Nevmi iyi huylu bir devedir.
1: Çok güzel oldu.
2: Hayalimdekinden bile güzel oldu.
0: Baba, bize bak.
1: Oo, bizimkiler sıkı dost olmuşlar.
2: Dedim sana.
0: Mescit bitmiş bile. Harika olmuş. İçeri girebilir miyiz?
2: Tabii girebiliriz. Hatta ikindi namazını birlikte kılabiliriz.
0: Yaşasın. İlk namazı biz kılıyoruz.

0: Nevmi, ödüm patladı.
1: Arkadaşların sensiz duramıyor Murat.
0: Hemen geliyorum.
1: Hiç oyun oynamaya doymuyorlar.
2: Hepsi de birbirinden afacan.
0: Hatıra fotoğrafı mı çekiyorsun baba?
1: İstanbul'da Kenan amcana gönderiyorum bu fotoğrafları oğlum.
0: Gazeteci Kenan amcaya mı?
1: Evet, az önce telefonda konuştuk. Mescidin hikayesini anlattım, çok hoşuna gitti. Haber yapmak istedi.
0: Bu müthiş bir şey. İnsanlar haber okuyunca belki mescidi görmeye gelirler.
1: İnşallah oğlum.
0: Ama bir sorun var. Mescidin adı yok.
1: Bunu nasıl da düşünemedik.
0: İsmail amca, mescidin adı ne olacak?
2: Doğru ya. Bak bunu hiç düşünmedim. Sen koysana mescidin adını Murat.
0: Benim aklımda bir isim var aslında. Nasıl oldu?
1: Harika.
2: Çöl güzeli mescidi. Harika bir isim.
0: Artık bu güzel mescit ziyaretçileri için hazır.
1: Harika. Murat uyan çabuk. Çok güzel bir haberim var sana.
0: Ne oldu baba? Medine'ye geldik mi?
1: Medine'ye gelmedik daha oğlum. Sabahki haberi okuyan birçok kişi Çöl Güzeli Mescidi'ni ziyaret etmek istediğini yazmış. Hatta yarın bir grup buraya gelecekmiş.
0: Çok sevindirici bir haber bu baba. İsmail amcanın duası kabul oldu.
1: Elhamdülillah.
2: Keşke biraz daha kalsaydınız.
1: Yolumuz uzun. Bir an önce Medine'ye ulaşmak istiyoruz.
0: Artık yalnız kalmayacaksın İsmail amca.
2: O nasıl olacakmış?
1: Şu habere bak. Bu haberi okuyanlar Çöl Güzeli Mescidi'ni çok merak etmişler. Hatta bugün bir otobüs dolusu ziyaretçi geliyor.
2: Deme. Nasıl oldu bu?
0: O da bizim sırrımız olsun İsmail amca. Hoşça kal Nevmi. İyi bak kendine.
2: Yolunuz açık olsun. Su gibi gidin. Sen ne büyüksün Allah'ın. Çöl güzelini misafirsiz bırakmadın.

0: yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Şimdi oldu. 15 santim.
1: Ne yapıyorsun evlat?
0: Cemre benim bir adımıma ancak iki adımda yetişebiliyor. Taşların mesafesini Cemre'nin adımlarına göre ayarlamaya çalışıyorum dede.
1: Sen çok ince bir abisin Çelebi.
0: Aslında taşların arasını uygun mesafede yaparsak Cemre de toprağa basmadan, çamurlanmadan çiçekleri sulayabilir diye düşündüm.
1: İlahi çocuk, sulama görevini devredeceğin günlere hazırlık yapıyorsun ha?
0: Evet, öyle de denebilir.
1: Pekala, hadi döşeyelim. Bismillah.
0: Bismillah.
2: Her zaman oyun oynayamayız ki yavrucuğum. Bak, dedenle abimin bize ihtiyacı var. Deponun kapısı açık kalmış. Hı? Hı? Oo. Hayır yavrucuğum, depoya izinsiz giremeyiz. Ne dedin?

¿No? Abimle dedem çok mu şeşkul? Onları rahatsız mı etmeyelim? Ne kadar çok haklısın. Oo, karanlıkta burası ne kadar korkunçlu. Orada bir oyuncak bebek mi var yavrucuğum? Hem de tül elbise giymiş bir oyuncak bebek. Her taraf toz içinde. O bebeği oradan kurtarmalıyız. Ama oraya nasıl çıkacağım? Dedemden yardım mı istesek? Ama dedem yaşlı ve de beli ağrıyor ve de dizleri ve de kolları. Aslında abim oraya tırmanmanın mühendis bir yolunu bulabilir. Oo, daha çok işleri var. Kendi başımızın çaresine bakmalıyız yavrucuğum.

0: Nereden aldın? Ta köşedeki dolabın üstündeydi o. Vay cimcime, sen dolabın üstüne tırmanmak için düzenek mi kurdun?
1: Evet dedi.
2: Ya sen ne kadar mühendis bir kardeşsin Cemre.
1: Bu yavrucuğu kurtarmam gerekiyordu abi.
2: Sen elbise derken... Şu bebeğin üstündeki tül gibi görünen ama aslında...
1: Evet tül ama yapışkanlı bir tül.
2: O tül değil Cemre. Örümcek ağ. O yüzden öyle yapışkan.
1: Örümcek mi ağ?
0: Evet cimcime. Hı-hı. O bebek yıllardır o sandıkta. Üzeri tozla kaplanmış.
1: Aa, örümcekler bu bebek için elbise mi yapmış? Ya ne tatlı.
2: Sen korkmadın mı örümcekten?
1: Hayır.
2: Rahatsız olmadın yani.
1: Neden rahatsız olayım abi? Örümcek çok mübarek bir hayvanmış. Annem anlatmıştı. Peygamberimiz için örümcekler ağ kurup onu kötü adamlardan korumuş.
0: Sen çok yaşa abi. Güzel yaşa.
2: Ne güzel söyledin canımın içi. Haklısın. Örümceklerden korkmamıza gerek yok.
0: Ama bu kadar kire toza da gerek yok. Depoyu bir ilaçlamalı.
1: Hayır yavrucuk. Bu elbise değilmiş. Örümcek ağmış. Merak etme. Annem seni yıkar tertemiz olursun. Anne! Seni yavrucukla tanıştıracağım. Lütfen tanıştığına memnun ol. Yavrucuk çok kirli ama yine de memnun ol. Lütfen!
0: İlahi cimcime. Depoyu güzelce bir ilaçlamalı.
2: Nalbur'da böcek ilacı vardı dede. Ama canlılara zarar vermez miyiz?
0: İlaç dediysem lafın gelişi evlat. Bazı otlar böcekleri uzaklaştırır. Onları kastettim. Güzel bir karışım yapar anacığın. Yarın köşeye bucağı yayarız.
2: Doğru ya, öyle yaparız. Dede, eskiden o camileri düşünsek mesela. Koca koca avizeler. Uf, onlardaki örümcek ağlarını temizlemek için bir ordu lazım.
0: İlahi çocuk. Sence ecdat buna bir çözüm bulmamış mıdır?
2: Mimar Sinan! Yine ne yaptı?
0: Sinan değil ama öğrencisi. Sedefkar Mehmet Ağa. Bu meseleye ilginç bir çözüm bulmuş.
2: Nerede?
0: Sultanahmet Camii'nde.
2: Rota belirlendi!

0: Ya çok seviyorum burayı. 100 defa görsem bıkmam.
1: Hakkım var evlat. İnsan buradan sıkılmaz, sıkılamaz. Misal ben. Belki de 100'lerce defa gezmişimdir bu semti. Ama her defasında heyecanlanırım.
0: Vay canına. 6 minare. Ayasofya'da 4 minare var. İlk defa 6 minareli bir cami görüyorum dede.
1: Birden fazla minare yalnızca padişahların yaptırdığı camilerde rastlanır. 6 minare de pek nadirdir. Zaten Sultanahmet 6 minaresi olan ilk cami.
0: Cami de büyük ama ve de çok güzel.
1: Öyle ama Sultanahmet ne yapmış?
0: Ne yapmış?
1: Sultanahmet Camii'nin minarelerinin Harem-i Şerif'teki minarelerle eşit sayıda olduğunu öğrenince Kabe'ye 7. minarenin yapılmasını emretmiş.
0: Ya ne kadar zarif bir sultanmış.
1: Öyle.
0: Şu yapılar da camiye ait değil mi dede?
1: Dikkatin fevkalade evlat.
0: O zaman burası da bir külliye.
1: Hem de en büyük külliyelerden biri. Şurası eskiden medreseydi. Hemen yanında da sultanın türbesi ve muvakkitane bulunuyor. Şurada da Sibyan Mektebi var. Arka tarafta çarşısı. Onun yanında da hamamı var.
0: Vay! Başka yapılarda var mı?
1: Aslında diğer tarafta da Darüşşifa, yemekhane, mutfak, kiler, fırın ve birkaç sebil varmış zamanında. Ama ne yazık ki bu yapıların bazıları günümüze ulaşamadı.
0: O zaman elimizde kalan güzelliklerin hakkını verelim dedem.
1: Verelim evlat.
0: Sedefkar Mehmet Ağa, Mimar Sinan'ın öğrencisi olduğuna göre bu külliye 17. yüzyılda yapılmış olmalı.
1: Aynen öyle. Sultanahmet Camii 1609-1617 yılları arasında Padişah 1. Ahmet tarafından yaptırılmıştır.
0: Dede, turistler bu camiye neden Mavi Cami diyorlar?
1: Cevabı birazdan kendin alacaksın evlat.
0: Çiniler! Dede, Çinilerle camiyi maviye boyamışlar.
1: İşte bu yüzden turistler buraya Mavi Cami diyorlar.
0: Ne kadar çok çini var.
1: Cami süslemelerinde 20.000'den fazla çini kullanılmış evlat.
0: 20.000 mi? Vay! Avizeler. Kocaman dede, şuna bak.
1: Muazzam.
0: Dede, ben bu avizelerin temizlenmesi için bir ordu lazım dedim ya. Bu avizeleri ağlarla sarmak için de bir örümcek ordusu lazım.
1: İlahi çocuk.
0: Mimarımız örümcekleri uzak tutmak için nasıl bir çözüm bulmuş?
1: Avizelere deve kuşu yumurtaları yerleştirmişler.
0: Deve kuşu yumurtası mı?
1: Evet, deve kuşu yumurtaları örümcekleri uzaklaştırıyormuş evlat.
0: Vay, çok ilginçmiş. Dede, sen şimdi bizim depoya deve kuşu yumurtası koysan, hani örümcek gelmesin diye. Cemre ne yapar biliyor musun?
1: Ne yapar?
0: O deve kuşunu yumurtadan çıkarır ve yavrucuğu olarak oyuncak koleksiyonuna ekler.
1: İlahi çocuk.

0: Ha? Merak etme tilki. Huriye aklı tilki.
1: Tabii ki duyarlı dostum.

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur.

0: Biz geldik. Nadir, bak sana arkadaş getirdim. Hasan Efendi'nin emaneti bu ufaklık. Torunlarını görmeye giderken bize bıraktı. Peki uçamıyormuş henüz. Birkaç gün abilik yapacaksın. Oldu mu? Hadi, güzel güzel yiyin yeminizi. Ben de masalıma başlayayım. Evet, bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu pek çokmuş. Bu kullarından biri de balıkçı Hakkı Efendi'ymiş. Hı? Ne oluyor orada yahu? Nadir, ne yapıyorsun böyle? Canını acıtacaksın yavrunun. İyi misin ufaklık? Yazık, kim bilir ne kadar korktun. Evet, şimdi neredeydik? Hah, balıkçı Hakkı Efendi. Aa, Nadir, yeter artık. Yeteri kadar yem var. Neden onun yemini alıyorsun? Nadir böyle değildi. Ne olmuş ona bugün? En iyisi bu ufaklık bir süre kafeste dursun. Gidip bir kafes getireyim. Seni gidi yaramaz ufaklık. Ah Mahir, ah! Yokmuş ki Nadir'imin bir suçu. Sadece biraz haylazmış arkadaşımın kuşu. Ne fena şey önyargılı olmak. Anlamadan, dinlemeden hüküm vermek. Bu masal bekleye dursun. Ben yeni bir masal anlatıp affettireyim kendimi Nadir kuşuma. Koca koca dağların arkasında hayvanların hep beraber yaşadığı, hatta ve hatta yarıştığı yemyeşil bir orman varmış. Yaşadığını anladık da yarıştığı ne demek diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Hemen anlatayım onu da. Soğuk rüzgarlar esip ilk kar taneleri toprağa düştüğünde yapılan en iyi çorbanın seçildiği, sonra da afiyetle çorbaların içildiği bir yarışma düzenliyorlarmış. Yarışma sonunda birinci olanın ödülü ise bu güzel bahçeymiş. İlkbahar yaz, sonbahar derken senenin o özel zamanı gelip çatmış. Tüm hazırlıklar yapılmış. 1, 2, 3 demişler, başlamışlar yarışa. Yarışma başlamış, çorbalar kaynamış. Köfteli portakal sulu çorba şüphesiz yarışmanın en değişik çorbasıymış.
1: Değişik, çok değişik.
0: Yarışmacılar heyecanla yemeklerini yetiştirmeye çalışırken İzleyenler de merakla sonucu bekliyorlarmış. Karıncalar, maymunlar, aslanlar, kobra yılanları, kelebekler, timsahlar. Tavşan Şanşen ne kadar da özenle çalışıyormuş. Mantarları tıkır tıkır doğramış. Çorbasını fokur fokur kaynatmış. Mantar çorbası nefis görünüyormuş. Hayvanların birçoğuysa geçen yıl birinci olan zürafa Zubi'nin bu yıl da birinci olacağını düşünüyormuş. Zubi baharat getirmek için yerinden ayrıldığı sırada yan tezgahtaki Şanşen bir şey fark etmiş. Bu nasıl olur demiş büyük bir şaşkınlıkla. Zubi ocağını açmayı unutmuş. Onun gelmesini beklerse belki çorbanın pişmesi gecikecekmiş. Pişmeyen çorbalar yarışmada değerlendirmeye alınamıyormuş. Ocağı kendisi açsa mıymış? Tam ocağı açmış yerine dönecekmiş ki kendisine büyük bir öfkeyle bakan Zübi ile göz göze gelmiş. Zübi onu ocağını kapatmakla suçluyormuş. Tavşan Şanşen kendini anlatmaya çalıştıysa da kimse ona inanmamış. Nefis çorbası değerlendirilmeye bile alınmamış. Herkes şen şakrak eğlenirken bizim Şanşen bir köşede içli içli ağlıyormuş. Uğradığı haksızlık ayrı, yarışmadan atılmak ayrı üzüyormuş. Günler geçip gitmiş. Yarışmanın yankıları ormanda hala sürüyormuş. O gün gözlüğünü kaybeden karınca karanın derdi ise bambaşkaymış. Gözlükleri olmadan iyi göremiyormuş ki. En iyisi kamer orman kayıtlarını izlemek demiş. Gözlüğümü böylece bulabilirim belki. Kara, kamer orman kayıtlarında gözlüğünü nereye düşürdüğünü görmüş ama asıl başka bir şey görmüş ki bu çok daha önemliymiş. Meğer yarışma sırasında Zübin'in ocağını Şanşen kapatmamış. Aksine söylediği gibi kapalı olan ocağı açıyormuş. Orman bu haberle çalkalanmış. Herkes Şanşen'den ön yargılı davrandıkları için özür dilemiş. Ama en çok da Zübi yaptığından pişmanmış. Yarışmanın olmasa da gönüllerin birincisi iyi kalpli Şanşen'miş. Bazen hiçbir şey göründüğü gibi olmayabiliyormuş. Bu masal da burada bitmiş. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kereve.

Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Kurgular.
1: Öfkeyle kalkan zararla oturur.
2: Hago yine karmaşık işler peşinde. Karmaşık da olsa çözer Hago. Öfkelenme ama. Hago her şeyi hemen fark eder. Denemekten yılmayan tatlı Hago. Hayır, yine olmadı. Ve Hago yardıma geliyor. Şefkatli Hago. Hago'ya kim yardım eder sizce? Elbette yardımsever, sevimli Çogu. Akıllı Çogu kılavuzla birlikte geliyor. Ve nasıl yapıldığını tane tane anlatıyor. Mühendis misin be Çogu? Şimdiden iyi gitmeye başladı. Aferin Hago'ya. Hago, ya öfkelisin ya neşeli. İnsan duygularını kontrol edebilir mi acaba? Ne dersiniz çocuklar? Şu hevese bakın. Sanki uzay mekiği yapıyor. Bir öfkeli, bir sakin kafam, bir yaparım, bir yapamam. Bir öfkeli, bir neşeliyim, bir yuvarlak, bir köşeliyim. Bana da şarkı söylettin, ilahi Hago. Evet, Çogu haklı. Sakinleş, sakinleş. Çok doğru. Sakinleşmenin en kolay yolu derin derin nefes almaktır. İşe yaradı. Nerede kalmıştık?

Habu'nun kafası karıştı. Hayır, sakinleşme yöntemleri işe yaramıyor. Aa, bu hiç iyi olmadı. Bak şu işe. Fırlayan parça uçağın kuyruğunu düşürdü. Öfke yine zarara yol açtı. Agu'nun ilgisi her zaman tatlı gugularda. Şefkatli Agu'nun bir fikri var. Evet, küçük bir mola, biraz temiz hava. Agu'nun aklı uçakta. Agu üzgün. Fakat Çogu'nun desteğiyle morali şimdi düzelir. Hadi Agu, neşelen. Agu'nun neşesi yerine geldi. Evet, çizime bakarak yaparsa her şey yolunda gidecek. Aman da aman. Sakinleşip gelmek işe yaradı. Eyvah! Yine öfkelenecek Agu. Hayır ama Agu yaşasın, vazgeçti. Sakinleşmeyi de öğrendi. Çogu'nun öğrettikleri işe yaramış gibi. Hangi anne çocuklarının bu halini görüp mutlu olmaz ki? Yine yüzler gülüyor. Biliyordum. Agu hatalar yapsa da sonunda başarır. Yine mutlu tatlı gugular. Uçur bakalım uçağını Agu. Bunu hak ettin. Demek ki neymiş arkadaşlar? Her zaman sakin kalmak çok önemliymiş. Ve öfkeyle kalkan mutlaka zararla otururmuş.

0: 유물전화.
1: 스스로부터 터무게 날 수 있는 정시오의 날세
2: 헤매는 선이오로.
1: 별로 얼마 살까 다시 날 미세비 얼어버려 왔음.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Acaba düşünce aklına, meraklı hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla, gezgin çelebi bir tane. İşler karara varınca, haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla, heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla, aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çık

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şefdina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: İstanbul kış, arabaya koş. Arabanın tekeri, İstanbul'un şekeri, hop hop hop. Bundan başka oyun yok.
1: Aha, sen kelebek mi yaptın?
0: Evet, nasıl olmuş?
1: Çok güzel.
0: Şimdi kelebekler parklarda, bahçelerde neşeli uçuyordur. Ormanlarda çiçekten çiçeğe konuyorlardır.
1: Peki orman deyince senin aklına ne geliyor?
0: Orman deyince benim aklıma yeşil ağaçlar, dereler, kuşlar ve güzel kokulu çiçekler geliyor.
1: Birazdan anlatacağım hikayede bir ormanda geçiyor. Ama burası senin bildiğin ormanlara hiç benzemiyor. Tek bir ağaç bile yok. İçinde şırıl şırıl dereler de akmıyor. Üstelik kuşlar bu ormanın yerini hiç bilmiyor.
0: Bu nasıl bir ormanmış?
1: En iyisi seni daha fazla merakta bırakmadan bu gizemli ormanın hikayesini anlatayım. Sadece beyaz kelebeklerin yerini bildiği bir orman vardı. Bu orman rengarenk pamuk şekerlerinden oluşuyordu.
0: Pamuk şekerleri mi? Ay, ben pamuk şekerini çok severim.
1: Beyaz kelebekler de pamuk şekerlerini çok severdi. O yüzden zaman zaman bu ormana gidip gelirlerdi. Kanatları mavi beneklerle süslü olan bir kelebek de bu ormana gitmeyi çok istiyordu.
0: Bu kelebeğin bir adı var mıydı?
1: Evet, bu sevimli kelebeğin adı Benekli'ydi. Benekli bir gün beyaz kelebeklere, beni de pamuk şekeri ormanına götürür müsünüz dedi. Beyaz kelebeklerin reisi, elbette götürürüz ama senin bir tekerlemeyi hiç şaşırmadan söylemen gerekiyor.

0: Eğer bunu yapabilirsen hep birlikte gideriz, dedi.
1: Ben tekerlemeleri çok severim. Benekli tekerlemeyi şaşırmadan söylemezse ne olacak?
0: Benekli de aynen senin söylediğin şeyi düşünmüş olacak ki... ...acaba başarabilir miyim diye aklından geçirdi. Derken beyaz kelebeklerin reisi tekrar konuşmaya başladı... ...ve Benekli'den şu tekerlemeyi söylemesini istedi. Bu duvarı badanalamalı mı, badanalamamalı mı?
1: Söylemesi kolay gibi görünüyor.
0: İstersen sen de söyleyebilirsin.
1: Elbette isterim. Bu duvarı badanalamamalı mı yoksa badanalamamamalı mı? Ay bu çok zormuş. Benekli söyleyebilmiş mi?
0: Hayır, o da söyleyememiş.
1: Ne yani? Benekli şimdi Pamukşeker Ormanı'na gidemeyecek mi?
0: Beyaz kelebeklerin reisi ona iki hakkı daha olduğunu söyleyince Benekli çok sevindi.
1: Yaşasın. Peki Benekli'nin söylemesi gereken ikinci tekerleme neydi?
0: Şu resmi çerçevecide çerçevelettirsek de mi alsak yoksa çerçevelettirmesek de mi alsak?
1: Ay bu daha zormuş.
0: Söyleyemem diyorsun yani.
1: Hayır söylerim de. Önce babam söylesin.
2: Ben mi?
1: Evet babacığım sen.
2: Şu resmi çerçevecide çerçevelettirip mimirip de mi alsak yoksa çerçevelettiremeyip de mi yapsak? Olmadı galiba.
1: Sıra bende. Şu resmi çerçeveciye gidip de mi çerçevelettirip de mi alsak yoksa çerçevelettirmesek mi ne yapsak? Benimki de olmadı galiba. Acaba Benekli ne yaptı?
0: Ne yazık ki Benekli de söyleyemedi. Son hakkı kalmıştı ve bunu çok iyi değerlendirmeliydi.
1: Ay çok heyecanlı. Hadi anlatsana. Son tekerleme neydi?
0: Beyaz kelebeklerin reisi...
1: Evet.
0: Benekli'ye...
2: Eğer hazırsan son tekerlemeyi de söylüyorum, dedi.
0: Benekli de ben hazırım deyince... ...beyaz kelebeklerin reisinin ağzından şu tekerleme çıktı.
2: Kırk köp kırkının da kulpu kırık köp.
1: Kırık köp kıkır deyince kulpu tırık köp. Yine söyleyemedim değil mi?
0: Hemen vaz mı geçeceksin?
1: Ne yapayım?
0: Bir daha söyleyebilirsin.
1: Kırık küp kıp kırık küp kıkırdayınca kulpu kırık küp. Of yine olmadı ama.
0: Kırk kırık küp. Kırkının da kulpu kırık kara küp. Hadi bismillah devi bir daha söyle.
1: Bismillah. Kırk küp kırkının da kulpu kırık küp.
0: Tebrik ederim Ayşe. Bu kez hatasız söyledin.
1: Bu defa başardın babacığım.
2: Aferin benim kızıma.
1: Acaba Benekli ne yaptı? O da tekerlemeyi hatasız söyleyebildi mi?
0: Benekli heyecandan terlemeye başladı. Çünkü son hakkı kalmıştı. Bir kanadıyla alnındaki ter damlacıklarını silerken... ...kırk küp kırkının da kulpu kırık küp deyiverdi.
1: Yani hatasız bir şekilde söyledi. Öyle değil mi?
0: Evet öyle.
1: Yaşasın.
0: Beyaz kelebeklerin reisi...
2: Tebrik ederim, doğru söyledin diye gülümsedi.
1: İğne mine yuvarlak düğme, ıbıdık zıbıdık saçları kıvırcık.
0: Benekli de senin gibi sevinçten havalara uçtu. Sonra beyaz kelebeklerle rengarenk pamuk şekerlerinden oluşan ormanın yolunu tuttu. Uçtu, uçtu, uçtu. Çok geçmeden kendini güzel bir ormanın içinde buldu. Ormanın üstünde uçarak şarkılar söyledi. Ve en güzel pamuk şekerlerini toplayıp bunları afiyetle yedi.
3: Şekerci geldi.

0: Olamaz.
1: Üzülme, birlikte yaparız.
0: Şimdi nasıl oldu?
1: Yine çok güzel oldu.
2: Şekerci geldi. Pamuk şekerlerim var. Pamuk şeker.
0: Pamuk şekerci amca gitti. Aa, annem. Aa, pamuk şekeri.
3: Pamuk şekeri ya.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Hep aynı şeyleri yapmaktan çok sıkıldım. Keşke yeni bir şeyler bulsak oynamak için. Bu duvar da nereden çıktı?
1: Yeni bir şeyler arıyordun. İşte buldum.
0: Bu şekiller de ne böyle? Yoksa bu uzaylıların işi mi? Ne oluyor yahu?
1: Sanırım az önceki sorunun cevabını almak üzereyiz.

0: Oo çocuklar, hayırlı günleriniz olsun.
1: Hayırlı sabahlar Arif baba.
0: Ben de size yeni tenis duvarını göstermek istiyordum. Ama halinize bakılırsa siz çoktan keşfetmişsiniz.
1: Sorma Arif baba, keşfettik cidden.
2: Daha çok o bizi keşfetti.
0: Alın bakalım çocuklar. Benim çok eski raketlerim bunlar. Ama taş gibidirler, merak etmeyin.
1: Bize mi veriyorsun?
0: Benim oynayacak halim yok bu yaştan sonra. Gazanfere versem diyordum ama bu yeni çalışma duvarını görünce aklıma siz geldiniz. Hadi alın bakalım. Top yok bende ama siz çoktan top bulmuşsunuz.
3: Bunu çözmenin bir tek yolu var.
2: Sırayla oynamak mı?
3: Tabii ki hayır. Bunu çözmenin yolu aranızdan biriyle benim duvara karşı yarışmamız.
1: Nasıl yani?
3: Sırayla düşürmeden duvara vuracağız topu. Bir ben, bir sen. Sonunda top düştüğünde hangimiz daha çok geometrik şekli vurduysa

0: Sağ onun olacak.
1: He? Anlaştık. Peki biz oynarken nasıl sayacağız?
0: İkimiz oynamayacağız mı? Caner de hakemlik eder.
2: Ederim tabii. Ne kadar zor olabilir ki?

0: Söyle bakalım kim kazandı?
1: Kazanan Ali.

0: Çok eğlenceliydi, değil mi?
1: Evet.
0: Daha ilk kez oynamama rağmen Melihcan'ı yenebildim.
1: Ya şey aslında...
0: Ha? Aa, şu da ne? Ha? Yeni bir bilmecemiz var galiba. Bu ne olabilir ki?
1: Bilmem, üzgün surat emojisine benziyor.
0: Acaba kuş bakışı bir yerin görüntüsü mü?
1: Nasıl yani?
0: Yani belki haritada bir karşılığı vardır.

0: İşte tam mahallenin üzerine yerleşecek gibi büyüttüğümüzde ucu buraya denk geliyor. Hadi gidelim. İşte bu ağaç olmalı. Bu ipin diğer ucunu sana vereceğim. Dengemi kaybedersem yere düşmeyeyim diye beni tutarsın.
1: Bence biz bu işareti yanlış okuyoruz ama sen bilirsin.
0: Bu sefer bulmacayı çözmek biraz kolay oldu. Sence de öyledi. Sanırım biraz erken konuştum. Bu şekilde haritanın bir alakası yok herhalde. Sen ne düşünüyorsun?
1: Bence bu bir eşyanın eskizi.
0: Eşya mı?
1: Evet, yani bir eşya arıyoruz bence. Ama sembolik bir eşya olsa gerek. Çünkü Arif Baba bize bulmaca diye sıradan bir eşyayı buldurmaz.
0: Ne dersin o zaman? Gazanfer Usta'ya mı uğrasak? O bize yardım edebilir. Hadi bırak da inelim o zaman.
1: Emin misin?
0: Evet.

0: Gazanfer amca.
1: Acaba sonra mı gelsek, ne dersin?
2: Kim o? Sakin olun çocuklar. Korkuttum mu sizi?
0: Aleykümselam Gazanfer Usta. Kusura bakma, yıktık buraları.
1: Evet, sen bir anda öyle çıkınca kamuflajdan.
2: Ziyanı yok çocuklar. Sefalar getirdiniz. Buraları zaten daha toplamadım. Söyleyin bakalım, nedir aradığınız?

0: teraziyi bulduk. Tamam da Arif Baba neden bizden bunu bulmamızı istedi ki? Bugün aradığımız kavram ne? Yoksa denge mi?
1: Düşünelim bakalım. Denge tabii. Ama nasıl bir dengeden bahsediyoruz?
2: Sanırım ben anlamaya başlıyorum.
0: Bana da anlatır mısınız? Terazi neyi temsil eder?
1: Adaleti tabii ki. İnsanların hukuk karşısındaki eşitliğini temsil eder. İnsanları ayrım yapmaksızın kefesine alır bu terazi. Hazreti Ömer'in adaleti gibi.
0: Hazreti Ömer mi?
3: Halifeliği zamanında halkı adaletle muamele ederken, yasayı uygulayan bürokratlarına ise oldukça sıkı davranmıştır. Çünkü yasayı uygulayanlar, en çok onlar adil olmalıdır. Allah adaletli olanı sever çocuklar.
2: Anladım Arif Baba. Melihcan'a haksızlık ettim. Hakem olarak kendi çıkarlarımızı gözettim.
0: Yani ben Melihcan'ı yenemedim mi? O zaman...
2: Haksızlık etmiş olduk çocuğa. Sırf tenis duvarı bize kalsın istedim diye.
0: Hadi gel de gidip hakkını geri verelim. Ne dersin?
2: Affeder mi dersin?
0: Biz doğru olanı yapalım da.
3: Aferin çocuklar. Sizden de bundan aşağısını beklemezdim. Sonra gelin de ben de size bir iki tenis numarası öğreteyim. Sonuçta bizim sahafında duvarı var canım.

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Destur! İşte geldim!
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: İyi gidiyorsun Harun.
1: Ha? Ne? Niye mi gidiyorum?
0: Niye değil, iyi.
1: Ha, öyle diyorsun yani. Nereye gidiyorum ki?
0: Sende bir haller var. Demedi deme.
1: Olur, demem.
0: Hayda. Böyle olmayacak bu. Gel biraz dışarı çıkalım.
1: Çıkalım ya. Kafam allak bullak.
0: Belli belli. Atkıyı kemer diye kullanmandan belli. Gidelim hadi. Ben senin ilacını biliyorum.
1: Neymiş?
0: Şöyle. Demli bir...
1: Çay! Hakkı baba hepimize öğretti bunu.
0: Evet ya. Camiye o kadar gidip gelirim. O sandık benim hiç dikkatimi çekmedi.
1: Ya aslında öyle dikkat çekecek bir özelliği de yok. Ama ilginç değil mi? Uzun zamandır orada ama içinde ne olduğunu bilmiyoruz.
0: Aslında evet, içinde ne olduğunu merak etmiyor değilim. Selim Hoca'ya mı sorsak?
1: Ya Emin, mantıklı düşün. Bizim caminin deposunda hep eski şeyler olmuyor mu?
0: Evet, genellikle.
1: Demek ki bu da çok eski bir sandık.
0: İçinde ne olabilir dersin?
1: Bilmem, belki de hazine ya da bir antika.
0: Bak bu süper olurdu.
1: Ay! Aman abla ya, dün korkuttuğu yetmedi mi?
2: Yetmemiş demek ki. Ne yaptın Harun? Kafana yattı mı sandık işi?
0: Ben sorumun cevabını aldım. Bu sandık işi kimin fikri belli oldu.
2: Masal değil Emin, gerçekten. Duydum ben bunu bir yerde.
0: He? Ne duydun Zehra abla?
2: Bu sandıkla ilgili bir efsane anlatmışlardı bana. Üzerinde bazı yazıların olduğu bir sandık. Bu yazıların içinde bir şifre varmış ve o şifre sandığı açıyormuş.
1: Evet evet, yazılar vardı. Ben ne olduklarını okuyamadım. Demek ki bizim dilimizde değil.
0: Allah Allah.
2: Bu sandığın kapağını açabilirsek belki de tarihi bir kalıntıya ulaşabiliriz.

0: kaçacağız.
1: Bana daha çok fantastik bir film senaryosu gibi geldi.
2: Sen geç bakalım dalganı.
3: Bu bir işaret.
1: Ne işareti Harun? Elma bu. Bak, karga düşürmüş.
3: Karga mı?
1: Evet.
0: Bu da başka bir işaret.
1: Elma kafamızı tutturamadı. Demek ki bu işaretler biraz zayıf.
0: Hala işin gırgırındasın Emin.
1: Hadi gidip bakalım şu sandığa.
0: Süper. Ben yolu biliyorum.
1: Ne kadar da kolaylaştı işimiz. Sen olmasan Ulu Cami'yi nasıl bulurduk?
0: Of ya, tamam. Gidelim hadi.

0: bize.
1: Belki lazım olmuştur.
2: Şşş.
1: Ben gidiyorum. Zaten izinsiz geldik.
0: Sessiz olsana Emin ya.
1: Ben gidiyorum. Dediğim gibi, söyledikleriniz bir şey ispat etmiyor. Hep varsayım.
0: Bence sandığı bulalım. Eğer üzerindeki yazıları çözebilirsek o zaman belli olur her şey.
1: O yazılar başka dildedir belki de.
3: Hiç benzemiyordu.
1: Kaç dil biliyorsun Zehra abla? Tuttu yine dedektifliğin.
3: Madem kendinden bu kadar eminsin ki adından bahsetmiyorum. Öyleyse sandığı bulalım ve üzerindeki yazıya birlikte bakalım. Eğer çözemezsek bu işin peşini bırakacağız söz.
1: Var mısın Bay Mantık? Tamam be, varım.
0: Oley!
3: Bu arada Bay Mantık esprisi güzelmiş.
0: Daha dur. Sandığı görünce adı değişecek. Bay Mantık hatası olacak.
1: Yoruldum ben ya. Saatlerdir sandık arıyoruz.
0: Al benden de o kadar.
3: Durmak yok. Bulacağız o sandığı.
1: Bu ne ya? Bu enerjiyi nereden buluyorsun anlamıyorum.
0: Konu hassas kardeşim. Dedektiflik meselesi. Anlarsın ya.
1: Konu ne kadar hassas olursa olsun vücut pes ediyor.
0: Katılıyorum. Meraktan ölsem de pilim bitti benim.
3: Hadi ya mızmızlanmayın. Aramaya devam edelim.
4: Selamun aleyküm çocuklar.
3: Aleyküm selam hocam. Oo efendiler. Bakıyorum da enerjiniz yerine gelmiş.
1: Şey Selim hocayı görünce.
0: Saygıdan.
4: Saygılı çocuklar canım. Hem benim insan enerjisini yükselten bir tarafım var. Söyleyin bakalım. Ne yaptınız da bu kadar yoruldunuz?
0: Yorulmak mı? Aa, ne alakası var?
1: Yorulmadık. Yok öyle bir şey. İyiyiz iyi.
3: Bak hele ya. Bütün garezleri banaymış.
4: Ben anlamam. Madem kimse yorgun değil, yardıma geliyorsunuz bana.
0: Yardım mı?
4: Evet. Fatma ablanızın biraz yardıma ihtiyacı var.
3: Şey, olur tabii.
1: Hemen gidelim hocam.
0: Aynen, yardım etmekte sabırsızlanıyorum.
4: Madem bu kadar isteklisiniz, yürüyün bakalım.
3: Görürsünüz siz.
0: Ne var ya?
3: Şunlara bak, güya yorgunlardı.
1: Söz konusu yardım ve Allah'ın rızası olunca insanda yorgunluk morgunluk kalmıyor.
0: Evet.
3: Üf, ince yerden vurdun Emin. Tamam, öyle olsun bakalım. Ama o iş biter bitmez aramaya devam edeceğiz. Söz mü?
0: Söz.
4: Ne oluyor öyle fısır fısır?
3: Bir şey yok hocam.
4: Arkamdan mı konuşuyorsunuz?
3: Estağfurullah.
4: Ama uzaktan bakınca öyle anlaşılıyor.
5: Toplum içinde birbirinizle fısıltıyla konuşursanız duymayanlar yanlış anlayabilirler.
1: Hiç o açıdan bakmamıştık hocam. Allah razı olsun.
4: Cümlemizden emin.
0: Hadi gidelim bari. Gidelim de yardım edelim.

0: Evet çocuklar. Buradan bazı kitapları bir araya getirip sonra kitap ihtiyacı olan bir köy okuluna kargo yapacağız.
1: Ne güzel bir fikir.
2: Fatma abla bunu sürekli yapıyor.
1: Evet, çok güzel. Bizim de faydamızın olmasına çok sevindim.
0: Sağ olun çocuklar. Siz burada durun, ben Fatma'ya haber vereyim. Hangi kitapların

0: bekleneceğini söylesin bize.
1: Tamam hocam.
2: Sanırım gönderilecek kitaplar şunlar.
3: Aa evet. Onlar gelene kadar biz de o kitapları alıp bir kutuya koyalım.
1: Kutu bulalım önce.
2: Haklısın Harun.
3: Sandık! Bu o sandık.
1: Aynen.
2: Gerçekten de varmış.
3: Şimdi inandın mı Emin Efendi?
2: Daha değil. Üzerinde ne yazıyor bakmam lazım.
1: Git bak o zaman.
2: Tamam, ben bakıp okurum. Korkudan aklımı yitirecektim. Niye geldiniz?
1: Merak ettik.
3: Evet.
2: Tamam tamam. Durun da yazıyı okuyayım. Şimdi size inanmaya başladım çocuklar. Sanırım burada mücevher sandığı gibi bir şey yazıyor.
3: Demiştim sana ben. Kesin içinde mücevher var. Peki şifreyi nereye gireceğiz?
1: Ne şifresi abla? Kilidi çoktan açılmış bunun.
2: Kapağı açmamız doğru olmaz. Gidip Fatma ablaya ya da Selim hocaya soralım.
3: İyi fikir.
4: Ne oluyor çocuklar?
2: Korktuk.
5: Onu anladık. Ama korkacak ne var onu anlamadık.
0: Sizi bu kadar dalgın yapan nedir?
1: Şu sandığın üzerindeki şifre hocam.
5: Ne şifresi?
2: Sandığın üzerinde yazan mücevher sandığı yazısı. Onun sandığı açan şifre olduğunu düşünüyoruz hocam.
5: Mücevher sandığı mı? Biraz kirlenmiş depoda dura dura.
0: Uzun süredir Ulu Cami'nin deposundaydı. Eskiler içinde ceviz saklıyorlarmış.
2: Biz...
0: Evet, siz okuyamayınca uydurdunuz.
3: Hadi ya, tam da maceranın doruklarındaydık.
5: Hadi bakalım, bunları sonra konuşuruz. Kargo firması kapanmadan şunları sandığa doldurup götürelim.
6: Mücevher sandığına.
1: Artık köy okulundaki çocuklar düşünsün şifreyi.
7: Gülmekten nasihat da veremiyorum. Çocuklar, olay her ne kadar komik olsa da size ait olmayan bir şeyi izinsiz almaya çalışmak yerine bir bilene sormanız daha doğru olur.
2: Haklısın Hakkı Baba.
0: Mücevher fikri akıllarını biraz karıştırmış ama Allah'tan erken toparladılar.
1: Aslında ben onun ceviz olduğunu tahmin ettim de.
2: Altından ceviz sanmışsındır.
7: Neyse, olan oldu. Hadi bakalım şöyle.
1: Demli bir çay içelim.
7: Bunlar bayağı bir şey öğrenmişler yahu.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Bizim için en hayırlısını Allah bilir.
1: Hay Allah yahu. Tüh.
2: Dur. Sakin ol.
1: Nasıl sakin olayım? Berbat oldu pençelerim. Neden beni bulur ki bütün bunlar? Neden? Ol.
2: Zikrin, sakin ol. Bir sabır çek.
1: Sakin olamam Fikri, sakin olamam. İnsanlar neden ağzından çıkarttığı sakızı sokağa atar? Bak, bütün pençeme yapıştı.
2: Haklısın. Bir insanın asla yapmaması gereken bir şey bu. Çöpü çöpe atmak gerek. Fakat böyle bir kaza geldi artık başımıza.
1: Neden beni bulur böyle şeyler? Allah'ım, ah, neden hep beni bulur, neden?
2: Yahu amma abarttın. Altı üstü bir sakız yapıştı. Temizleriz diyorum.
1: Abarttım ha? Bak saate kaç olmuş? Günün en güzel saati değil mi benim için bu saat?
2: Evet.
1: Güneş tepeye çıkar. Şu ağacın gölgesi tam telin üzerine düşer. Ben de o gölgede güzelce şekerleme yaparım, değil mi?
2: Evet.
1: Bak gördün mü? Bunu kaçırdım gitti. Bu zevkim elimden alındı. Şimdi söyle bakalım, abartıyor muyum?
2: Canım, abartıyorsun demem, ondan değil. Abartıyorsun çünkü daha büyük bir şey.
1: Aman diyeyim.
2: Ya Rabbi sen koru.
1: Biz şimdi otelin üzerinde olabilirdik değil mi Fikri?
2: Evet kardeşim. Eğer ayağına sakız yapışmasaydı, biz onu temizlemek için bu direğe konmayacaktık. Şu an üzerimize devrilmiş ağaçla birlikte asfaltta yatıyor olabilirdik.
1: Ağaç bizi yassı hale getirir, yere yapıştırırdı değil mi?
2: Allah korusun ama evet.
1: Senin yassı halinde hiç güzel olmaz ha.
2: Sanki seninki olur.
1: Verilmiş sadakamız varmış Fikri.
2: Şimdi anladın mı Zikricim sana neden abartıyorsun dediğimi?
1: Anlamaz olur muyum kardeşim? Başına bir iş geldiyse hemen isyanda bulunma. Niye beni bulur diye sorma. Bir hayır vardır olanda. Biz bilmeyiz gerçeği, görmez gözümüz öteyi. Öğren işte bu yüzden olanda hayır var demeyi. Şimdi biz bu tele bir daha konamayacak mıyız?
2: Niye konamayalım canım? Mahalle elektriksiz kalacak değil ya. Gelip tamir edenler.
1: Ya bir daha aynı şey olursa?
2: Kardeşim, hayır da şer de Allah'tan, tedbirimizi alır, takdir.

0: Biri ona bırakırız.
1: Doğru.
0: Hadi uç da gidip caminin şadırvanındaki sularla yıkayalım pençeni.
2: Tamam. Bizim için en hayırlısını Allah bilir.

0: Gezegen Mavisi.
1: Rengarenk ışıklar.
2: Çok güzeller.
1: Işıklar sanki gökyüzünde dans ediyor. Ne kadar güzel yaratılmışlar.
3: Bu nasıl olabilir öğretmenim?
4: İncilerim, kuzey ışıkları tıpkı yıldızlar gibi gökyüzünü süslemek için yaratılmış. Güneşten gelen ışıklar, dünyamızın etrafını saran atmosferdeki gazlarla çarpışınca da muhteşem renkler oluşuyor.
5: Ama nasıl farklı renklerde oluyorlar? Bakın, mavi, mor, yeşil ve kırmızı.
4: Güzel soru Puf. Bu renkler hangi gazlarla çarpıştıklarına göre değişiyor.
1: Yeryüzü gibi gökyüzü de sırlarla dolu.
6: Aa, bir tane daha dünya var. Yuvarlak ama rengi kızıl.
4: O dünya değil, Mars gezegeni. Güneş sistemimizde dünyadan başka gezegenler de var incilerim.
3: Keşke onları yakından görebilsek.
4: Uzaya çıkamayız ama Mercan ya da Gezegen Vadisi var.
2: Öğretmenim lütfen gidelim, gidelim.
6: Lütfen gidelim, lütfen.
0: Lütfen.
4: Peki incilerim, hadi Gezegen Vadisi'ne gidiyoruz.
0: Yaşasın.
6: Aa, şahane görünüyor.
4: Burada gezegenleri daha yakından tanıyabilirsiniz incilerim.
7: Hatta bir uzay roketine bile binebilirsiniz.
0: Yengeç!
7: Astronot yengeç.
4: Demek bu kez gezegen vadisinde işe başladın yengeç.
7: Bu vadi çok eğlenceli. Buyurun rokete binin. Gerçekte uzaya çıkamasak da bu vadide uzayın maceralarını yaşayabilirsiniz.
0: Yaşasın!
7: Üç, iki, bir ve uçuyoruz.
2: Neler oluyor?
4: Uzayda yer çekimi yoktur incilerim. O yüzden böyle uçuyoruz.
7: Ve karşınızda Merkür gezegeni. Güneş'e en yakın gezegen Merkür'dür.
1: Şu parlak gezegene bakın.
4: Venüs en parlak gezegendir incilerim. Ve diğer gezegenlerin tersi yönünde döner.
7: Sıkı tutunun! Venüs'ün üzerinden geçiyoruz!
0: Hey!
3: Şurada işte dünya! Mavi boncuk gibi ne kadar güzel! Allah'ın tüm canlılara armağanı gibi!
7: Dünya, güneş sisteminde yaşamın var olduğu tek gezegen. Dörtte üçü sudan, dörtte biri karalardan oluşur.
6: Dünya balıkların gezegeni!
4: Kıpır! Dünya sadece balıkların değil, tüm bitkilerin, insanların, hayvanların da evidir.
1: Aa! Şuradaki kızıl renkli gezegen Mars!
7: Doğru! Bildin Lila! Kızıl gezegen Mars! Güneş

0: gibi dönüyor. Dünyamız ne güzel görünüyor. Kızılderin Mars'ın rengi, Jüpiter beyaz, turuncu ve kahverengi.
1: Satürn halkalı halkalı, Uranüs çok soğuk, buzlarla kaplı.
2: Neptün'e sıra geldi bak, rüzgarlı ve güneşe en uzak.

0: yolculuk bir harikaydı.
1: Benim biraz başım döndü.
2: Kolay değil. Gezegenleri gezdik ve öğrendik.
1: Merkür, Venüs, Dünya, şu da Mars, hepsi dönüyor.
3: Kim ne yer?
4: Wow! Wow!
0: Oo, Lila oyuncak günü için kaplan getirmiş. Hayırlı günler kaplan. Ben fil.
1: Ben de ayıcığımı getirdim.
5: Ben de ineğimi getirdim.
6: Açılın açılın. Ben de timsah getirdim.
7: İncilerim, herkes oyuncağını getirmiş. Çeşit çeşit hayvan dostlarımızın oyuncakları.
1: Nasıl bir oyun oynayabiliriz öğretmenim?
7: Buldum. Bahçemiz orman olsun.
6: Biz de hayvanlarımızı besleyelim. Mesela benim timsahım yosun çorbasını çok sever.
7: Timsahların yosunlardan hoşlandığını sanmıyorum Kıpır. Çünkü onlar etçil hayvanlar.
5: Nasıl yani öğretmenim? Yosun çorbasını kim sevmez ki?
7: Sütlaç, bazı hayvanlar etçil, bazıları otçuldur. Bazıları ise hem etçil hem de otçuldur.
1: Kafam çok karıştı.
7: İncilerim, o zaman hep birlikte ormanımızı yapalım. Öğrenelim.
5: Adını da İnci Mercan Ormanı koyalım.
8: Çok güzel bir isim oldu. İnci Mercan Ormanı.
7: Güçlü ve Kıpır, 10 tane yosun demeti getirin. Ben de sınıftan diğer hayvan oyuncaklarını getireyim. İnci Mercan Ormanımızda çeşit çeşit hayvanlar olacak.
1: Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Burada başka kalmadı.
6: Dört demet de bende var. Yedi, sekiz, dokuz, on.

0: anda hava çok güzel.
1: İyi ki hayvan dostlarımızı beslemeye geldik.
2: Ha? Aa, bir ses duyuyorum. Acaba kimin sesi?
1: Bu maymun sesi. İşte ağacın dalında.
3: Maymun kardeş, köfteye hayır demezsin sanırım. Buyur.
2: Maymunlar otçuldur. Meyveleri çok severler güçlü.
0: Özellikle muz. Kaç muz versek acaba?
2: 3 tane muz yeterli. Çok acıkmış görünüyor.
0: 1 muz.
1: 2 muz daha. İşte 3 muz. Afiyet olsun maymun kardeş. Ayıcığın sesi.
3: Ayılar ne yer ki?
2: Ayılar hem etçi hem otçuldur. Meyve yemeyi de çok severler.
1: Et yemeyi de. Kaplanım acıkmış.
3: Biliyorum, biliyorum. Kaplan kardeşler et yer. Al kaplan kardeş, sana 3 tane köfte.
0: 3 tane de burada. 6 tane köfte.
4: İneğim acıkmış. İnekler ot yemeye bayılır.
1: İşte bir balya ot.
4: Ve bir balya daha. 2 balya ot. Afiyet olsun ineğim.
1: Yengeç. Bence yosun çorbası yer.
0: Ay, oyuncak çorbayı mı içti?
2: Hayır Puf. Sanırım yengeç oyuncak değil.
5: Ellerinize sağlık dostlarım. Yosun çorbasına bayılırım.
1: Yengeç, bugün çalışmıyor musun?
5: Arada yengeçler de dinlenmeli küçük dostum. Bugün tatil günüm. Sizi ziyarete geldim ve muhteşem oyununuzu gördüm. Eşlik etmek istedim.
2: Hoş geldin yengeç. Etçil ve otçul hayvanları öğreniyoruz biz de.
5: Filler. Bol bol ot yer. Elmayı da severler. İşte 4 elma.
2: 2 tane de bende var. Toplam 6 elma.
4: Tavşanlar çok ama çok sevimlidir. Havucu çok severler.
1: Yani tavşanlar otçuldur. Al bakalım tavşan kardeş, 2 havuç.
4: 2 tane daha ve toplam 4 havuç. Afiyet olsun.

0: ve oyunumuz bitti.
1: Bunu da alayım. Müsaadenle maymun kardeş, muzları da alayım. Ayı kardeş, köfteleri de alayım.
2: Ne yapıyorsun yengeç?
1: Oyuncaklar bu güzelim yiyecekleri yiyemez ki. Toplayıp kendimize sofra kuralım diyorum.
0: Harika bir fikir.
2: Muzlar benim.
3: Ben etçilim, köfteler benim.
4: Ben hiç ayırt etmem, ne olsa yerim.

0: Bera.
1: Bir dilim kuru ekmek. Ayla ve Bera sabah erkenden kalktılar. Birbirlerine gülümseyerek günaydın dediler ve yüzlerini yıkadıktan sonra koşarak mutfağa gittiler. Burunlarına çok güzel bir koku geldi. İki kardeş kokunun geldiği yere doğru yürüdüler. Anneleri kahvaltı hazırlıyordu. Burunlarına gelen bu koku yumurtalı ekmeğin kokusuydu. Enfes görünüyordu. Ayla ve Bera anne ve babalarına da günaydın dediler. Ayla annesine,
2: "Kahvaltı için bakkaldan ekmek alayım mı anneciğim?"
1: diye sordu. Annesi ise evde dünden kalan ekmeklerin bayatladığını ve onlardan yumurtalı ekmek yaptığını söyledi. Elinde kalan bayat ekmekleri de göstererek, "Bunları da israf olmaması için değerlendirmeliyiz," dedi. Ayla ve Bera yumurtalı ekmeği çok sevdiklerinden daha da büyük bir iştahla oturdular sofraya. Afiyetle kahvaltılarını bitirdiler. Tabaklarında hiç yemek bırakmadılar. Bu güzel nimetleri kendilerine bahşeden Yüce Allah'a şükrettiler ve annelerine, "Ellerine sağlık, teşekkürler anneciğim," diyerek sofradan kalktılar. Dışarıda güneşli, sımsıcak bir hava vardı. Bu güneşli güzel günü değerlendirmek için heyecanla koşturarak bahçeye çıktılar ve oyun oynamaya başladılar. Ayla Bera'ya dokundu ve
2: "Ebe!"
1: diye bağırdı. Ayla koşmaya, Bera kovalamaya başladı. Tatlı gülümsemeler eşliğinde bir o yana bir bu yana koşuşturan iki kardeşin kahkahaları bahçeyi sardı.

0: Öğlen olmuştu. Ayla ve Bera ezan sesiyle birlikte oyuna ara verdiler. Namaz vakti geldiğinde babalarıyla birlikte camiye kadar ona eşlik ettiler. Yol boyunca el ele tutuştular. Manav amca her zamanki gibi meyve sandıklarını diziyordu. Bera,
1: "Elmalar ne kadar güzel, kocaman!"
0: dedi. Ayla,
2: "Ne kadar parlak ve kırmızı, öyle değil mi baba?"
0: dedi. Duyduklarına istemeden kulak misafiri olan Manav amca, kendisine doğru yaklaşan Ayla ve Bera'ya tezgahına dizdiği elmalardan birer tane silerek ikram ettikten sonra,
3: "Nasıl? Taze, öyle değil mi çocuklar?"
0: diye sordu. Ayla ve Bera aynı anda soruya cevap verdiler.
4: "Evet, çok taze ve o kadar da lezzetli."
0: dediler. Bu tatlı sohbetin soru cevap kısmı bittikten sonra bir soru da babalarından geldi.
3: "Evet çocuklar, bir şey unutmadınız mı?"
0: diye sordu. Ayla ve Bera bu sorunun cevabını zaten biliyorlardı. Hiç zorlanmadan aynı anda cevapladılar.
1: "Teşekkürler Manav amca."
0: Ayaküstü ufak tatlı bir sohbetten sonra selamlaşıldı ve yola kaldıkları yerden devam ettiler. Ayla ve Bera cami avlusuna geldiklerinde gözlerine inanamadılar. Elma ağaçlarının meyve verdiğini gördüler. Her yer elma ağaçlarıyla doluydu. Hepsi birbirinden lezzetli görünüyordu. Ayla ve Bera gördükleri manzara karşısında çok şaşırdılar. O sırada birkaç güvercin cami avlusuna kondu. Toprağı eşelediler. Çimlerin arasında yiyebilecekleri bir şeyler aradılar. Gagalarını toprağa vurdular ama kursaklarına göre bir şey yoktu. Hayvanları çok seven iki kardeş güvercinleri görünce onları izlemeye koyuldular. Bera kuşları kardeşine göstererek,
1: "Ayla, kuşlar ne yapıyor böyle?"
0: diye sordu. Ayla gözlemlediği güvercinlere bakarak,
2: "Bence yemek arıyorlar."
0: diye cevap verdi.
1: "Ama burada onlar için yiyecek bir şey yok ki."
0: dedi Bera. Güvercinler Ayla ve Bera'yı görünce yanlarına doğru yürüdüler. Sanki onlardan yiyecek ister gibi bir halleri vardı. Ayla kardeşi Bera'nın üzüldüğünü anlamıştı. Çevresine bakınıp çözüm aradı. O da ne? Hemen yanında kocaman bir elma ağacı olduğunu hatırladı. Oradan elma toplayıp güvercinlere yedirebiliriz diye düşündü. Ve kardeşine,
2: "Evet haklısın, yerde yok ama bak ağaca."
0: deyip elmaları gösterdi. İki kardeş çok heyecanlandılar. Fakat ağaca yetişmeleri zordu. İkisi de dallara uzanamadı. Ayla'nın parmakları daldaki elmaya değiyordu ama bu elmayı daldan kopartmasına yetmedi. Ayla kardeşini belinden tuttu ve elmanın olduğu dala doğru kaldırdı. Bu sayede birlikte ağaçtan bir elma koparmayı başardılar. Koca kırmızı bir elmayı kopartıp güvercinlerin önüne koydular. Büyük bir hevesle güvercinlerin karınlarını doyurmalarını beklediler. Fakat elma güvercinlerin yiyebileceği bir yem değildi. Güvercinler bir elmaya, bir Ayla'ya, bir de Bera'ya baktılar ve kaldıkları yerden toprağı eşelemeye devam ettiler. Bera hüzünlü bir sesle,
1: "Acaba kuşlar elma sevmiyor mu?"
0: diye iç geçirdi. Ayla ve Bera bu duruma çok üzüldü. Minik dostlarına yardım etmek istediler. Ayla'nın aklı

kitabına, okuduğu hikaye kitabındaki güvercine buğday veren koca yürekli minik kahramanın hikayesi geldi. Bera'ya seslenerek, "Bir avuç buğdayımız olsaydı keşke," dedi.

0: Beran'ın yiyebileceği başka ne olabilir ki diye düşündü. Birden Beran'ın aklına sabah annesinin kenara ayırdığı bayat ekmekler geldi. Sevinçle "Buldum!" diye bağırdı. O sırada babaları camiden çıkıp Ayla ve Beran'ın yanlarına geldi.
1: "Yine ne buldun güzel oğlum?"
0: dedi. Bera büyük bir heyecanla hemen cevap verdi. Güvercinlerden bahsetti. Evdeki bayat ekmekleri onlara yedirirlerse karınlarını doyurabileceklerinden de bahsetti. Ayla da kardeşini destekledi. Babaları Ayla ve Beran'ın bu güzel düşüncesini duyunca çok sevindi. Birlikte evin yolunu tuttular. Annelerine de avludaki güvercinlerden bahsettiler. Merhametli olup yardım etmek istemeleri anne babalarını çok mutlu etmişti. Bayat ekmekleri ıslatıp bir kaba koydular. İkindi vakti olduğunda Ayla ve Bera ellerindeki bayat ekmeklerle güvercinleri doyurmak için tekrar cami avlusuna geldiler. Ekmekleri güvercinlerin önlerine doğru serptiler. Karınları aç olan güvercinler önlerine serpilen ekmeklerin hepsini bitirdiler. Ekmekleri gören diğer kuşlar da geldi. Serçeler ve kargalar da onlara eşlik etti. Bera ve Ayla artık daha mutluydu. Çünkü ekmekler israf olmamıştı ve kuşların karınlarını doyurmayı başarmışlardı. Akşam olmuştu. Yıldızlar gökyüzünde ışıl ışıl parlarken, odalarında, yataklarında yatarken, sabah kahvaltısında yedikleri yumurtalı ekmeğin damaklarında bıraktığı tadı, sevimli güzel güvercinleri ve diğer kuşları cami avlusunda geçirdikleri güzel zamanları konuştuktan sonra geçirdikleri bu güzel gün için Allah'a şükrettiler ve bunu bir şiirle süslediler. Ne güzeldir uyanmak güzel bir kahvaltıya, nimet çöpe atılmaz, israf etmek ne fena. Kuşlar vardı camide, gördük oyun oynarken, arıyorlar yiyecek bahçesinde gezerken. Önce üzüldük, sonra dedik ki ne yapmalı? Etrafa bakındık biz, bir çaresi olmalı. Görünce elmaları uzattık biz onlara, yemek istemediler, koştuk hemen mutfağa. Anlattık babamıza, sonra da annemize, onlar da çok sevindi kuşları sevmemize. Güzel bir günün ardından biz dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya. Onlar semalarda gönlünce uçuşan kuşları düşünerek uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: 네? 파이터! 하이자.
1: 어이.
2: 아이고,

0: Bunu kim yaptı?
1: Hayto!
2: Ay... Ay...
0: Apt.

0: Biliyor musun? Çok sıkıldık bugün. Çünkü senin yüzünden ders yapamadık.
1: Ben de hayatımın dersini aldım bugün.
2: İnşallah.
0: Şu lastik topu sektirip durma Hayta. Yoksa elinden bir kaza çıkacak.
1: Sabahtan beri sizin isteklerinizi yapıyorum. Cezam bitti. Artık ne istersem yaparım. Şu küçücük topa bile karışıyorsunuz.

0: Bir hafta tek başına ne yapacaksın Hayta? Tatil yapacağım.
1: Tatilde sıkılmayacak mısın?
0: Sıkılmak mı? Bilseydim daha önce alırdım bu cezayı. Bir hafta boyunca gönlümce eğleneceğim. Akademinin sokağına bile uğramayacağım.
2: Bizi hiç özlemez misin?
0: Üzgünüm arkadaşlar.

0: fish.
1: Sara bile benim kadar iyi hesaplayamaz. Nazlı bu çiçekleri görse çıldırırdı.

0: Vay, çok eğlenceli. Kura'yla Dura da burada olsa elimizden kaçmazdı gemiler. Dalyan bunları yese bayılırdı. Dur, herkese toplayayım. Akademide bensiz nasıl da sıkılmışlardır. Onlara bir sürpriz yapayım da keyifleri yerine gelsin.
1: Ortalık ne kadar sakin.
2: Faydasız hayat canım. Biraz fazla sessiz ama.
3: Ve de tatsız.
2: Ve de renksiz. Hadi ama. Faydasız hayat gayet huzurlu bence.
0: Beni hiç özlememişler.
2: Yani tabii dağınıklık olmuyor.
1: Gürültü de yok.
3: Daha güvende olduğumuz kesin.
0: Benden bu kadar rahatsız olduklarını bilmiyordum.
4: Daha yapmayın arkadaşlar. Hayta'ya haksızlık ediyorsunuz.
2: Haksızlık mı? Hayta'nın yanlışları hesaplansa hayattan sınıfta kalır.
4: Böyle söyleme. Hepimizin kusurları var. Kim bir kişinin ayıbını örterse Allah da onun ayıbını örtermiş, biliyor musun?
2: Benim de bazı kusurlarım var tabii.
5: Kura benim bazı ayıplarımı örtmüştü, hatırlıyorum.
4: Siz de benim kusurlarımı örtüyorsunuz arkadaşlarım.

0: Yalnız kusurları görürsek hayat çok zorlaşır.
1: Kura haklı. Haytanın hep kusurlarını görüyoruz. Hiç iyi bir özelliği yok mu?
0: Arkadaşlar, farkında değil misiniz? Bugün ne kadar sıkıcı geçti.
2: Kura haklı.
3: Sanki bütün gün hiçbir şey olmadı.
4: Evet, hiçbir tehlike atlatmadık bugün.
1: Eğlenceli bir şey de olmadı ama.
0: Hayta yaramazlık yapıp bizi kızdırıyor muydu? Evet. Ama o varken asla ne yapsak da eğlensek diye düşünmüyorduk.
3: Doğru. Ateş böceklerin etrafı sardığı günü hatırlayın. Hiç o kadar gülmemiştim.
2: Dün de çok eğlendik arkadaşlar. Profesör taş yığınını devirdiğinde olanları hatırlayın.
4: Evet, Hayta'nın pirinç yığınını tekrar tekrar saydığı gün hayatımın en eğlenceli günüydü.
0: O zaman biraz eğlenmenin zamanı gelmedi mi arkadaşlar?
3: Evet.
1: Hayta'ya gidiyoruz.
4: Hayta'yı nasıl bulmayı planlıyorsunuz? Kim bilir nerelerde ne yaramazlık peşindedir.
2: Aa, bu yaprakları Hayta böyle külah yapardı.
3: Ah, bizi özleyip de ziyarete gelmiş olmasın.
1: Ara öğünüm için bana yemiş getirmiş canım arkadaşım.
4: Dur Dalyan, bir baksaydık nerenin yemişi onlar?
2: Ben gördüm yemişleri. Dere kenarındaki çalılardan toplamış olmalı.
0: Yürüyelim arkadaşlar.

0: sonra. Ama bu benim filom. Nasıl olur? Bunlar çoktan kanala varmış olmalıydı.
1: Filoyu kanaldan topladık zaten.
0: Duro, Kuro. Burada ne işiniz var arkadaşlar?
1: Sen bizi özlemedin ama biz seni çok özledik.
2: Ben de sizi biraz özlemiş olabilirim.
1: Hadi, eğlence başlasın.

0: 유물정음.
1: 스스로를 못하고 꽤 날 수 있네. 정수시오에라 할 때 헤매는 선이 오르고

0: Yine ne oldu şaşkın?
1: Mahvolduk patron, mahvolduk. Yeni bir hayvan çetesi gelmiş şehre.
0: Ne? Benim bölgeme ha? Hemen adamları topla, hepsini kovalım.
1: Gücümüz yetmez patron, çok büyük hayvanlar.
0: Ne kadar büyük?
1: Birinin boyu apartman kadar, biri çok şişman, 100 tane tosun kadar. Hele biri var ki aynı Cesur'a benziyor ama 10 katı büyüklüğünde. Ufacık Cesur'la baş edemiyoruz, onu nasıl kovacağız?
0: Görelim bakalım şu hayvanları.

0: Bunlar çete falan değil, insanların esiri olmuşlar. Bizlik bir durum yok.
1: Hadi atla!
0: Aha. Ama bir dostumuzu bu insanlarla tanıştırmalıyız. Yerli hayvanlara karşı davranışlarını çok beğendim.

0: Hayır, niye beni gönderiyorsun ki? Gel kendin söyle ne söyleyeceksen. Evet arkadaşlar, öncelikle sizi sevdiğimi bilmenizi isterim.
1: Tamam şaşkın, konuya gel. Niye geldin?
0: Niye gelmiştim? Buldum. Sarp seninle barış anlaşması yapmak istiyor.
1: Niye kendi gelmedi o zaman?
0: Sana güvenemedi.

0: tarafsız bir bölgede seninle teke tek görüşmek istiyor.
1: Nereymiş bu tarafsız bölge?
0: Dicle'nin kenarındaki çayırlık alan. Yarın 2'de.
1: Tamam, kabul.
2: Cesur, emin misin? Bu bir tuzak olabilir.
3: Kesin tuzaktır.
4: Bence gitmemelisin.
1: Haklısınız. Ama ya gerçekten barışmak istiyorsa? Bu duruma bir son vermeliyiz artık. Tehlikeli de olsa şansımızı denemeliyiz.
5: Cesur, camiyle keyfiniz yerinde mi?
1: Bunları konuşmak için mi çağırdın?
5: Ya hiç hal hatır sormayalım mı?

0: Ne komik be hayvan.
1: Tosun ne yapıyor peki, iyi mi? Diyet yapacağım diyordu. Kilolarından kurtuldu mu?
2: Artık konumuza gelebilir miyiz?
0: Yaşasın. Yavru bir aslan buldum.
1: Şimdi konuya gelebiliriz Cesurcuğum. Sen bu şehirden gidiyorsun. Cami de benim oluyor.

0: kralı. Ben de Cesur, Ulu Cami'nin kralı. Tanıştığımıza memnun oldum. Bak, bu da benim yelem. Senin adın ne?
1: Benim adım Josiri. Ama artık ormanların kralı değilim. Bu insanların elinde basit bir oyuncağım.
2: Ben de Zuri, ormanların en büyük hayvanı.
3: Ben de Lela, ormanın en uzun hayvanı.
4: Ben de Taş, tanıştığımıza memnun oldum.
0: Senin bir özelliğin yok mu?
4: Olmaz olur mu? Ormanın en pijamalı hayvanı.
0: Merak etmeyin arkadaşlar, hepinizi kurtarabilirim buradan.
1: Kurtardıktan sonra ne yapacaksın?
0: Tekrar ormanlarda yaşayabilirsiniz.
1: Maalesef artık bu mümkün değil. Yıllardır bu kafeslerin içindeyiz. Ne koşabiliriz, ne avlanabiliriz.
0: O zaman sizi Ulu Cami'ye götüreyim. Çok büyük bir avlumuz var. Gerçi Zuri'yi kapıdan geçirmek biraz zor olacak ama bir şeyler düşünürüz.
2: Beni doyurabileceğine emin misin ufaklık?
1: Biz artık buraya aitiz.
0: Tamam o zaman, bana müsaade. Görüşmek üzere.
5: Nereye gittiğini sanıyorsun bakalım?
6: Hey, yavru aslan kaçıyor. Yakalayın.
4: Üzülme Cesur. Zamanla alışırsın.
0: Ben alışmak istemiyorum. Arkadaşlarımı istiyorum.
7: Ben dedim ama gitme diye.
8: Böyle olacağı belliydi.
9: Heyecan arayan kedilerin sonu böyle olur işte.
10: Arkadaşlar, bunların Cesur'a bir faydası yok. Tek şehirden ayrılmadan onu kurtarmalıyız.
8: İkimiz gizlice sirke kadar gidebiliriz.
10: Tamam, gidelim ve elimizden geleni yapalım. Cesur, Cesur.
0: Beni kurtarmaya geleceğinizi biliyordum.
10: Evet, birazdan da bıyıklı gelir. Ama bu kilidi nasıl açacağız?
0: Anahtarlar şu girişteki adamın cebinde.
10: Tamam, ben hallederim.
8: O kadar korkunç muyum ya?
6: Hey! Çekil oradan!
2: Çok özür dilerim Cesur. Bir çuval inciri berbat ettim. Ama inan bilerek yapmadım. Ne yapayım, farelerden çok korkuyorum.

0: önemli değil. Başka bir yolunu buluruz.
1: Lütfen hatamı telafi etmeme izin ver. Bu sefer ben de sana yardım etmek istiyorum.
2: Ben de.
1: Ben de.
3: Evet Cesur. Madem arkadaşlarını bu kadar seviyorsun, biz de sana yardım edelim.
0: Harika. O zaman planımı dinleyin.
4: Demek bu kadar heveslisin. Gel bakalım, göster marifetini. Hı? Hı? Atla. Aferin, hızlı öğreniyorsun. Hadi atla. Atla.
3: Korkma Cesur, atla. Unutma, sen de bir aslansın.
4: Aferin oğlum. Akşamki gösteriye hazırsın.

Sayemizde meslek öğrendi bak.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey, hey, hey!
3: Oh, Garip abi!
0: Hay! Hay!

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
2: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
3: Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile... Hepinize selam.

0: kaç kere söyledim. Bu keçi derisi değil ya. Koyun derisi. Ne demek ne fark eder? Orası öyle. İkiniz de M diyorsunuz. Ama yine de aynı şey değil. Heh, Hacivat'a soralım. O en zor soruları bile bilir.
1: Bilmediğim pek az şey var benim. Söyle bakalım.
0: Bu ne?
1: Bilmeyecek ne var? Basit, yuvarlak bu.
0: Allah Allah. Kare değil mi bu?
1: Yok yahu, yuvarlak. Bildiğin yuvarlak. Gayet yuvarlak.
0: Dalga geçme Hacıcaca. Biliyoruz yuvarlak olduğunu. Neyden yapılmış?
1: Ha, öyle bir soru. Şey, deri galiba.
0: İyi de ne derisi?
1: Hayvan mı?
0: Of, hangi hayvan?
1: Deve mi?
0: Koyun yahu, koyun.
1: Madem biliyorsun, niye soruyorsun o zaman?
0: Aman, neyse.
1: O koyun hayvanının derisinden yapılma yuvarlak ve şişik şey neye yarıyor?
0: Yüzerken batmamaya.
1: Ne yani? Sen yüzmeyi bilmiyor musun?
0: Yok canım. Ne alakası var? İyi yüzerim ben.
1: Tabii tabii.
0: Şey, bunu amcamın oğluna götürüyorum.
1: Tabii tabii.
0: Gerçekten ya.
1: Tabii tabii.
0: Var mısın? Gölde yüzelim.
1: Varım be.
0: Yarışta yapar mıyız?
1: Yaparız be.

oldu mu keçi? Hey, kaç saniye oldu? Kaç saniye? Ne demek saymadım ya? Ben de sana güvendim. Bırak Allah'ını seversen. Kendi

Parmağım bitti. Sayamadım. Bırak. Ben kendim takarım şapkamı. Zaten yüzmeyi bilmiyorum. Bari biri beni kurtarana kadar suyun altında kalabileyim dedim. Senin yüzünden suyun altında nefes tutma çalışması da yapamadım. Kesin boğulacağım. Of. O kadar basit bir işi bile yapamadın. Yok öyle me deyip kurtulma. Sıra sende. Sen de sokacaksın kafanı suya. Gel buraya.

0: hastayım deyip yarışı biraz erteleyeyim.
1: Yoksa işim zor.
0: Hacı.
2: Bat.
3: Aman, Karagöz görmedim seni.
0: Koca insanı görmek bu kadar zor olmasa gerek.
3: Buradan küçük görünüyorsun.
0: Bir de kafa buluyor ya.
3: Bir de iyi tarafından bak. Yüzme öğrendin işte.
0: Biliyorum yüzmeyi ben zaten.
3: Tabii tabii. Sen niye geldin?
0: Ney? Biraz hastayım da.
3: Anlaşıldı. Yüzme yarışından kaçacaksın.
0: Ne münasebet. Daha fazla hasta olmadan bir an önce yapalım şu yarışı diyecektim.
3: Bir an önce mi?
0: Ne oldu? Korktun mu?
3: Ne alakası var? Ne zaman, nerede istersen.
0: Şimdi.
3: Şimdi mi?
0: Öyle mi dedim?
3: Demedin mi?
0: Dedim mi?
3: Demez olaydın.
0: Dedim.
3: Ben de kabul ettim.
0: Haydi.
3: Haydi.
0: Ne yaptım ben ya?
3: Hayda.
0: İşte geldik yolun sonuna.
3: Hiç sorma Karagöz.
0: Her neyse. Şimdi göreceksin gününü.
3: Ne oldu? Korktun mu? Hadi bakalım. Yarış başlasın.
0: Korkmuyorsan eğer, önce sen gir suya.
3: Korkmak mı? Ben hiçbir şeyden korkmam.
0: Güzel. Hadi bakalım. Hadi.
3: Dur Karagöz. Konsantre oluyorum.
0: Konsantre acı var. Ne oldu ya?
3: Gıcık tuttu.
0: Tutmasına gerek yok. Gıcıksın zaten.
3: Ben duramayacağım.
0: Durma zaten. Atla suya.
3: Atlayamam. Su içmem lazım.
0: Ya her yer su. İç işte.
3: Bu su olmaz.
0: Allah Allah. Yoksa bu da yüzmeyi bilmiyor da beni mi kandırmaya çalışıyor?
3: Kaçmadım.
0: Kaçtın.
3: Öksürük tuttu.
0: Numara yaptın.
3: Yapmadım.
0: Seni mahallede öksürürken gören olmamış.
3: Öksürük görünmez.
0: Duyan da olmamış.
3: Belki geçti öksürüğüm.
0: Uydurma.
3: Hadi oradan.
0: Nereden?
3: Lafın gelişi.
0: Üstünden atma her işi.
3: Dün de sen hastayım diyordun.
0: Hastaydım, geçti.
4: Susun artık yahu. Amma uzattığınız meseleyi.
1: Hakikaten ya.
0: Ama yarıştan kaçtı.
3: Öksürük tuttu, ne yapayım?
4: O zaman tekrar yarışırsınız.
3: Tekrar mı?
0: Aslında Hacı Vat'ın öksürüğü geçene kadar bekleyebilir yarışma.
3: Karagöz de hasta zaten. Bekleyelim bence de.
1: Hayda. Az önce birbirinize inanmıyordunuz.
4: Yoksa yarışı tekrarlamak mı istemiyorsunuz?
3: Yo. Ne alakası var?
1: Bence alakası var ama dur bakalım.
4: Neyse. Bu yarış yapılmazsa sizin çenenizden kurtulmak zor. O yüzden yarın sabah yarış tekrarlansın.
3: Yarın mı?
1: Mükemmel fikir. Hatta biz de orada olalım.
3: Siz de mi?

0: Evet. Sizin için sakıncası mı var?
1: Yok. Aksine iyi olur. Hacı Yivat hile yapamaz.
2: Asıl benim için iyi. Senin kaybetmene ne kadar çok insan şahit olursa o kadar iyi.
1: Göreceğiz.
2: Göreceğiz.
0: Görelim bakalım.
1: Önce sen.
2: Hayır sen.
1: Sen dedim.
2: Hayır sen.
1: Geçen sefer sen gidiyordun önce.
2: Tamam işte. Bu sefer de sıra sende.
1: Niyeymiş?
2: Beni ilk düelloya davet eden sendin de ondan.
1: Dello mello bilmem ben.
2: Düello demek yarış demek.
1: O zaman yarış.
2: Yarış.
1: Tamam işte. Git yarış.
2: Olmaz.
1: İyi be.
0: Kara gözü gören var mı?
2: Yoo. Suya battı galiba.
0: Neden çıkmadı hala?
2: Çıkar birazdan.
3: Ya çıkmazsa?
2: Çıkar çıkar.
0: İnşallah.
2: Ha, çıktı. Dedim size.
4: Çok şükür.
1: İmdat!
0: Ha? Ha? Boğuluyor mu?
3: Bilmem.
2: Yok ya, numara yapıyor.
0: Emin misin?
1: Boğuluyorum.
0: Boğuluyor.
3: Aman Allah'ım.
2: Hadi ya. Ne var? Neye bakıyorsunuz?
0: Atlasana.
2: Nereye?
3: Suya.
2: Niye?
3: Ne demek niye? Kurtarsana Karagöz'ü.
2: Siz kurtarın. Niye ben kurtarıyormuşum?
0: Ben yüzme bilmem.
3: Ben de.
2: Ben de bilmiyorum.
3: Ne?
1: Ben yüzme bilmiyorum.
0: Karagöz de bilmiyor.
3: Ne yapacağız?
0: Senin beygir değil mi bu?
3: Evet ya, beygir bu.
2: Ne beygiri? Aslan o, aslan.
1: Boğuluyordum.
2: Yahu, yüzme bilmiyorsan ne diye söylemesin?
1: Sanki sen söyledin yüzme bilmediğini.
3: Eğer beygir olmasaydı.
1: Aman, düşünmek bile istemiyorum.
0: Ah çocuklar, ah. Bu kadar büyümesine gerek var mıydı bu iddianın?
3: Ben yüzme bilmiyorum demek çok mu zor?
2: Evet. Evet.
1: Yani biraz gaza gelmiş olabiliriz.
2: Biraz mı? Bildiğim boğulmayı göze aldık yahu.
0: Bu da size ders olsun çocuklar. Bilmediğiniz şeyi iddia etmeyin.
3: Hadi iddia ettiniz. Bari yarışa girmeyin.
2: Hadi yarışa girdik. Bari suya atlamayalım.
1: Hadi atladık. Bari boğulmayalım.
0: Doğru. Burada tek söz hakkı beygirin. Sabaha kadar çişnese yerin. Siz boşuna konuşmayın.
1: Bu nereye gitti şimdi?
2: Belki yüzmek istedi.
0: Belki de susamıştır.
3: Acaba birini kurtarmaya mı gitti?
1: İmdat diyor.
2: İmdat mı? Hayda! Nedir arkadaş bu beygirin çektiği?
1: Ay.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Miş mış mış miş.
2: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
3: Miş, buradaymış. Miş,
1: ne güzelmiş.
2: Bugün Eren nerelerdeymiş?
4: Astronot olmuş, uzaydaymış.
2: Ceren neden çok sevinmiş?
5: Annesiyle börek yapmış.
2: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

Diyanet Çocuk'ta.

0: Ne oldu çocuklar? Yine mi defans yapıyorsunuz?
1: Yalnız o yumurtalar defans yaparak toplanmaz. Kümese hücum etmeniz lazım.
0: Hadi bakalım son goldeki taktik. Hep birlikte hücum.
2: Tamam amcacığım, merak etmeyin, toplarız yumurtaları.
3: Vay arkadaş, köylünün maskarası olduk iyice.
4: Gelecek maçta hücuma ağırlık vermemiz lazım. Cemal amca, bize bir kilo kavurma verir misin?
5: Savunma mı?
6: Hayır, kavurma.
5: Ha doğru, sizin savunmaya ihtiyacınız yok. Zaten yeterince yapıyorsunuz.
4: Tamam amcacığım, lütfen kavurmayı verin de gidelim.
5: Tamam ama siz de hücuma ağırlık verin. Bugün de komikliğim üstümde.
0: Vay Panter Aziz, o nasıl kurtarıştı öyle?
7: Sağ ol Recep amca, ben Panter Aziz. Hiçbir top kurtulamaz benden.
0: Tabii görebildiklerin. Oğlum niye sırtı dönük duruyorsun kalede, maça mı küstün?
7: Al işte, 1000 tane yakalarsın konuşulmaz, 1000 tane yersin susulmaz.
0: 1000 tane mi? Oğlum 1 tane kurtardın, 1 tane de yedin.
7: Olsun, o kurtarış 1000 taneye bedeldi.
0: Alın bakalım. Daha güçlü hücum etmelisin. Defansta bekleyerek para kazanamazsınız. Aferin kaleci ve defans tamam, hücumu da halledin.
2: Böyle olmaz arkadaşlar, bir an önce antrenmanlara başlamalıyız.
8: Gel buraya, gel dedim. Oyuncuların kolayca binmesi için sabit duracaksınız. İzleyin şimdi. Gördünüz mü? Hareket ettiği için binemedim. Sabit durmayı öğreneceksiniz. O kadar. Şimdi sen yerinde sabit dur. Gülmeyin. Konsantre olamadım. O kadar.

0: Demek ki neymiş? Oyuncu binerken oturmanız lazımmış. Otur bakalım.
1: Çek dedim. İnat etme.
0: Ben de sana binmesini bilirim.
2: Deve kuşlarının keyfi yerinde.
3: Eğitimler çok eğlenceli galiba.
4: Gani Bey işini iyi yapıyor maşallah.
0: Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz işte.
2: Onlar da kesin hücuma ağırlık verecekler. O yüzden beşli savunmayı bırakırlar.
4: Bence üçlü savunma yaparlar. Üçlü savunmayı geçmek de çok zor.
3: Pas atınca hemen yakalıyorlar topu.
5: O zaman siz de üstlerinden atlayın.
2: Harika bir fikir.
5: Cidden mi?
2: Evet. Deve kuşuyla üstlerinden atarsak topu yakalayamazlar.
4: Ama deve kuşları uçamaz ki.
2: Uçamaz ama zıplayabilir. Kurun savunmayı. Önce küçük engellerden atlasak daha iyi olacak.
3: Defansa 3 oyuncu koyalım. Böylece 2 oyuncuyla hücum edebiliriz.
5: Ama 2 oyuncuyla rakibin üçlü defansını geçemeyiz ki.
6: Bir kişi hem defansta hem de forvette olmalı.
7: Çok yorucu olur.
8: Ben yaparım. Orta sahaya yakın dururum. Defansa da hücuma da destek veririm.
3: Tamam. Önder ve Vefa defansta. Burak ve ben forvetteyiz. Hamide orta sahada iki gruba da destek olacak.
5: Yakala! Tekrar sende. Al bakalım.
3: Savunmayı geçemiyoruz.
8: Kerim kaleden çıksın, savunmaya gelsin. Ben de hücuma katılayım.
3: Tamam. Hadi öyle deneyelim.
8: Hadi. Hadi. Tekrar deneyelim. Burak, sen de. At. Yakaladım.
3: Çalışmaya devam. Hücum gücümüzü arttırmalıyız.
9: Evet sayın seyirciler. Geçen maç çok sıkıcı geçmesine rağmen yine de stada gelmişsiniz. Hepinizi tebrik ediyorum. Evet Şakir, sen bu konuda ne? Bu ne Şakir? Niye yastık getirdin?
10: Senin de dediğin gibi maç sıkıcı geçerse uyurum diye düşündüm. Masanın üstünde uyunca yanağım acıyor. Bildiğin gibi değil.
9: Yani neyse, maça dönelim. Ne düşünüyorsun?
10: Vallahi Furkan ve arkadaşlarına çok büyük bir taktik verdim. Yukarı yumurcalı dostlarımız kusura bakmasın artık. Cemil gelse ona da aynı taktiği verirdim.
9: Peki nedir bu büyük taktik?
10: Hücuma ağırlık verin, gol atın dedim. Gol atmadan maçı kazanamazsınız dedim.
9: Zaten öyle olmuyor mu?
10: Olmuyor işte. Gol atamayan takım oyunu kazanamıyor. En fazla beraberlik. O da gol yemezsen. İşte bunlar yumbur lop oyununun püf noktaları ama herkes bilemez tabii.
9: Evet sayın seyirciler, ilginç bir uzman görüşü aldıktan sonra maça dönüyoruz.
11: Takımlar yerlerini alıyor. Osman Hoca düdüğünü çaldı ve maç başladı. Mavi takım

maçta bol gol görecek gibiyiz. Burak Cemil'e, Cemil Hami'ye pasını verdi. Hami Cemil'e, hayır Burak pasını attı. Fakat Nihat çok uyanık. Topu takip etti ve pası kesti. Nihat vakit kaybetmeden topu Serhat'a atıyor. Serhat'tan Furkan'a güzel bir

0: çok tehlikeli. Oyunculardan biri yaralanabilir.
1: Ah, hadi Furkan, yapabilirsin. Hadi.
0: Ve gol! İnanılmaz bir hareket sayın seyirciler. Yumburlop tarihinde böyle hareket görülmedi. Şapka çıkarılacak bir taktik.
2: Hani deve kuşları uçamazdı? Ben uçursaydım o deve kuşunu adımı yumburlop tarihine altın harflerle yazdıracaktım.
3: Uçmadı Gani. Zıpladı, zıpladı.
2: Olsun. Az daha zorlasan uçar bence.
0: Bakalım yukarı yumurcalı bu gole karşılık verebilecek mi? Kerim topu Önder'e atıyor. Önder Burak'a pas verdi. Burak'tan Hami'ye güzel bir pas. Hami Cemil'i atabilecek mi? Hayır! Ziya topu kesiyor. Ziya topu bekletmeden Serhat'a attı. Serhat'tan Furkan'a harika bir pas. Cemil Furkan'ın önünü kesiyor. Furkan topu Serhat'a atmayı başardı. Serhat ve Burak'ın mücadelesiyle top Serhat'ta kaldı. Serhat uzun bir pas atıyor ve top yine Furkan'da. Aynı muhteşem hareket yine gelecek mi? Sayın seyirciler, tarihe ikinci kez sarık olmaya hazır mısınız? Furkan hızla savunmanın üzerine gidiyor. Çarpmak üzere. Hayır, yine atladı ve savunmaya geçti. Şimdi kaleciyle karşı karşıya. Ve gol! Osman Hoca ilk yarıyı bitiriyor.
4: Bakalım ikinci yarıda neler göreceğiz.
5: Çok iyi bir taktik bulmuşlar. Engel olamayız.
1: Hepimiz defansa gelsek yine üstümüzden geçer.
3: Tamam, moral bozmak yok. İkinci yarıda siz de aynı taktikle gol atmayı deneyin.
5: Yapabilir miyiz ki?
6: Ben yaparım.
0: Yukarı yumurcalı çaresiz ataklardan birine daha başladı. Cemil Burak'a pasını verdi. Burak'tan Hami'ye bir pas. Hami üçlü savunmayla karşı karşıya geldi. Adane! Hami Furkan'ın hareketini deniyor. Bakalım başarabilecek mi? Çarpacak galiba. Aman bakamıyorum. Deve kuşu son anda durdu. Hami Nihat'ın deve kuşunda. Osman Hoca düdüğünü çalıyor.
4: Bu bir faul. Aşağı yumurcalı penaltı kullanacak.
0: Serhat orta saha çizgisine geliyor. Girdi ve topu fırlattı. Bakalım gol olacak mı? Top süzülerek iniyor ve gol!
1: İşte bu.
5: Tebrik ederim Furkan. Çok orijinal bir taktik bulmuşsunuz.
1: O kadar orijinal ki taklit bile edemedik.
6: Evet, deve kuşlarını epey çalıştırmak gerekiyor.
1: Böyle bir hareket bulmak için kafayı da epey çalıştırmak gerekiyor.
7: Allah'ın bize verdiği en büyük nimetlerden biri de akıl ve zeka. Doğru kullanırsak hayatımızı kolaylaştırır.
5: Haklısınız hocam. Bir dahaki maça fırtına gibi hazırlanacağız.
1: Tabii, öncesinde beyin fırtınası yapacağız.

0: Dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yakaladım sizi.
2: Ne oldu oğlum?
1: Bir şey olmadı anne. Tutku. Belki onu babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Abi bu iğrenç kokuyor.
3: Aa, çok yoruldum.

0: Özlem! Aa. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha? Bu imkansız.
0: Görürsün. Başaracağım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
2: Macera!
0: Halife çiçeği mi istiyorsun kızım sen? Ben bulup getiririm merak etme.
2: Yıldızlar gibi çok yakında TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Anne, bu yuvarlak yerin adı ne?
1: Kubbe.
0: Peki buradan kayılıyor mu?
2: Düşersin akıllım.
1: Ceren haklı, kayılmaz. Orası caminin çatısı.
0: Çok mu yüksek?
1: Hı-hı. Genelde çok yüksek olur.
2: Oh. Benimki bitti.
1: Çok güzel olmuş. Eline sağlık kızım.
2: Teşekkür ederim anne.
1: Bu yeşil kubbenin altında peygamberimizin kabri var, biliyor musunuz?
2: Hı-hı.
0: Okulda öğretmenimiz söylemişti, ben de biliyorum. İşte bitti.
1: Aferin sana.
0: Peki bu altın sarısı kubbeli yer neresi anne?
1: Orası da Kubbetüs Sahra, Kudüs'te. En sevdiğimiz mescitlerden biridir. İkiniz de iyi iş çıkardınız. Tebrik ederim.
0: Bitti. Elhamdülillah. Bütün işleri bitirdim anne.
1: Maşallah sana. Tekrar ister misin?
0: Yok, istemem. Başka işlerim var.
1: Oo, başka işleri varmış benim oğlumun. Nelermiş? Çok merak ettim.
0: Arabalarımı gezmeye çıkartacağım.
1: Hmm, ciddi bir iş.
0: Çok ciddi.
2: Elhamdülillah benimki de bitti.
1: Tekrar ister misin canım?
2: Teşekkür ederim anneciğim. Eline sağlık.
0: Eyvah.
1: Ne oldu?
0: Halam gelecekti.
1: Evet, gelecek.
2: Koş Eren, işimiz var.
1: Hey, ne oluyor bakalım?
2: Halam için oteli hazırlamamız lazım anne.
1: Eller yukarı minik robotlar. Bana dönün. Eller aşağı. Bir adım öne. Bir adım yana. Bir adım daha öne. Sehpaya doğru eğil. Kalemler kutuya.
0: Ama anne.
1: Kalemler kutuya. Resimler odaya.
0: Bu kez otelimiz çok güzel olsun.
2: Her zaman güzel oluyor zaten Eren.
0: Evet ama bu kez güp güzel, en güzel olsun.
2: Tamam.
0: Ben kapıda karşılarım.
2: Ben de kolonya döküp şeker tutarım.
0: Odayı seçmedik. Kaç numaralı odada kalsın?
2: Buldum. Misafir odası.
0: Hadi gidip bakalım yerinde mi?
2: Oda mı?
0: Evet.
2: Koş.
0: Bu kez otel müdürü ben olacaktım ama.
2: Geçen sefer sen oldun ya akıllım.
0: Ama o zaman halam gelmemişti ki.
2: Oteli kim gelirse artık. Misafir seçmek yok.
0: Tamam.
2: Yaz bakalım. Bir sürahi su ve su bardağı.
0: Not alıyorum efendim.
2: Okunmuyor liste.
0: Şimdi...
2: Evet, şimdi oldu. Meyve de getirelim.
0: Hemen not çiziyorum.
2: Tamam, çok iyi not çizdin.
0: Başka? Oyuncak?
2: Gerekmez. Aşağıda oyun bölümünde oynarız.
0: Tencere, tabak.
2: Komiksin. Ev restoranında yemek yiyeceğiz. Akalım buraya gerek yok.
0: Tamam o zaman.
2: Hadi, eksikleri tamamlamaya.
0: Anne.
1: Efendim canlarım.
2: Otelimizin aşçısı ne pişirmiş bakalım?
1: Mercimek çorbası.
0: Başka?
1: Köfte.
2: Başka?
1: Pilav.
0: Süper aşçı, yaşasın. Halam otelimize geldiğine çok sevinecek.
2: Biraz da iş konuşalım.
0: 5 numaralı odanın bazı ihtiyaçları var.
1: Hemen karşılayalım. Nelermiş? Sürahi, bardak ve meyve tabağı. Bir otel odasının olmazsa olmazları.
0: Anne, sen benim yazımı okuyabiliyorsun.
1: Okurum tabii.
2: Hala Hanım gelmeden odaya götürün lütfen.
1: Tabii efendim. Başka bir şey var mıydı?
0: Şimdilik bu kadar.
2: Aa, müşteri ağamız için çiçek toplamayı unuttuk.
0: Olamaz.
2: Koş.
1: Koşmadan.
0: Hadi toplayalım.
2: Aa, unuttuk.
0: Neyi?
2: Topladığımız çiçekleri neyin içine koyacağız?
0: Buldum. Hemen gidip getireyim.
2: Hadi ama geç kalıyoruz Eren.
0: Geliyorum.
2: Kamyonu neden getirdin ki?
0: Çiçek toplayacağız işte 5 numaralı oda için.
2: Ama bu çok büyük kardeşim. Bütün bahçeyi toplamamız gerekir.
0: Bütün odayı çiçek doldururuz işte. Müşteri ağamız çok sevinir.
2: Ama bahçedeki bütün çiçekleri topladığımız için annem üzülebilir.
0: Haklısın. Annem üzülmesin. Yarısını toplayalım o zaman.
2: Yarısı da çok. Yine üzülür.
0: O zaman biraz toplayalım. Annemizi üzmek istemeyiz.
2: Ben hemen geliyorum.
0: Aa, kelebek. Hey, nereye gidiyorsun? Gelsene.
2: Ay, kafam acıdı.
0: Benim de.
2: Nereye koşuyordun? Dikkatli olman gerekir.
0: Kelebek kovalıyordum.
2: Annem koşmayın demişti.
0: Haklıymış. Bak, düştük.
2: Hadi kalk.
0: Tamam. Özür dilerim abla.
2: Ben de özür dilerim. Dikkatli olmalıydım.
0: Geçti bile.
2: Evet, benim de geçti. Bak, bu sepete toplayalım çiçekleri. Sonra da vazoya koyarız.
0: Zavazo mu?
2: Vazo, vazo.
0: Zavo. Tamam, hadi toplayalım.
2: Anne bak.
1: Çok güzel. Eren nerede?
0: Buradayım anne.
1: Aa, Eren'in sesi var, kendisi yok. Hay Allah, nerede bu çocuk? Ceren, sen Eren'i gördün mü kızım?
2: Ya, görmedim.
0: Buradayım anne, çiçek adam oldum ben.
1: Aa, Eren buradaymış Ceren. Büyümüş de çiçek adam olmuş. Aa, Eren, Ceren nerede?
0: Demin buradaydı anne, yok olmuş.
1: Allah Allah, uçtu mu bu çocuk?
2: Geldim, geldim.
0: Uçtun sandık.
2: Uçamam akıllım, kanatlarım yok ki. 5 numaralı odanın vazosu anneciğim.
1: Çok tatlısınız, biliyorsunuz değil mi? Çok seviyorum sizi.
0: Biz de seni. Aa, biz halama kale yapmadık.
1: Kale mi?
2: Ne kalesi Eren?
0: Hala kalesi, hadi koş.
1: Durun bakayım. Bugün sürekli koşuyor musunuz, bana mı öyle geliyor?
0: Acelemiz var anne.
1: Bunu konuşmalıyız. Acele etmek sorun çıkarabilir.
2: Bahçede de çarpıştık zaten ama çok acımadı anne.
1: Durum ciddi demek. Bunu halletmemiz lazım. Evde koşmak, çok hızlı hareket etmek düşmelere, sakatlanmalara neden olabilir çocuklar.
2: Ne yapabiliriz peki?
1: Mesela uzay yürüyüşü.
2: Uzay yürüyüşü mü?
1: Aklınıza koşmak geldiğinde hemen bir astronot olduğunuzu hatırlayın ve uzay yürüyüşüne geçin.
0: Oldu mu?
1: Harika oldu.
2: Bana bakın, bana bakın.
1: İşte böyle minik astronotlarım. Güvenli bir şekilde hareket ediyoruz, anlaştık mı?
2: Anlaştık.
0: Hoş geldin. Kimse yok.
2: Zili duyduğuma eminim.
1: Çok garip. Birileri zile basıp kaçtı mı acaba?
3: Sürpriz.
0: Hala.
1: Buyurun.
4: Selamün aleyküm.
0: Aleyküm selam. Otelimize hoş geldiniz.
4: Otel mi? Otelimiz mi var Emel?
1: Yatılı misafirlerimiz için artık oteliz.
2: Kolonya?
5: Evet, lütfen. Oh, mis gibi.
4: Bana yok mu?
0: Var tabii. Almaz mısınız?
4: Çok teşekkürler. Ne güzel karşılama.
0: Hadi Allah, 5 numaralı oda seni bekliyor.
5: Geliyorum canım.

0: Bu haftaki konuşmama iyi hazırlanmalıyım.
1: Ehem, ehem.
0: Bugünkü konumuz insanlara değer vermek üzerine olacak dostlarım. Bununla ilgili ayetlere önce bir göz atalım. Tamam, giriş böyle olsun. Allah'ım, yine mi kapı? Kim bilir şimdi ne soracaklar.
2: Hocam, size bir sorum olacaktı.
0: Buyur, sor Hatice Hatun.
2: Hocam, şimdi bunu ne böyle...
0: Her duyduğuna inanma Hatun. Haydi selametle.

0: bu ne yahu? İnsanlarla uğraşmaktan kendi işime bakamaz oldum.
1: Baba, ödevime yardım eder misin? Hı?
2: Hocam, değirmenden bir çuval un getirir misin? Gitmişken de kasaptan biraz et alsana zahmet.
0: Yahu işim var diyorum, kimse beni anlamıyor mu?
1: Baba, Karakaçan'ın yemi de hiç kalmamış.
0: Kaçış yok. Yapalım bakalım şu işleri. Kusura bakmayın cemaat. İşler anca bitti de. Evet, bugünkü konumuz... neydi? İnsanlara değer vermek. Bu konuyla ilgili ayetler... Ayetler, evet. Neydi ayetler?
3: Hocam, çalışmadın mı yoksa?
4: Olur mu öyle şey?
3: İyi bir konuşma için zaman ayırmak şarttır. Olmadı.

0: Babam hala gelmedi mi anne?
1: Hayır, gelmesi lazımdı aslında.
0: Allah Allah.
1: O büyük ihtimalle Laz Cemal'in yanında kalmıştır. Merak etme. Hadi yatalım biz de.

0: bir şey soracaktım yenge. Evde miydi o?
1: Yoo Cemal Efendi. Ben de senin yanındadır sanıyordum.
0: Allah Allah. Bende değildi. Nereye gitti o zaman?
1: Hiç böyle yapmazdı. Başına bir iş gelmiş olmasın.
2: Babamın başına bir iş mi gelmiş?
0: Ağzından yel alsın uşağım. O nasıl söz? Dur bakayım. Yoksa haramilerimi kaçırmıştır.
2: Belki de askerler onu gece hırsız sanıp zindana atmışlardır.
0: Ya da çöle düşüp kaybolmuştur.
2: Belki de bir kuyuya düşmüştür ve kuyu dibi canavarının akşam yemeği olmuştur.
3: Bence ormanda ayılar kapmıştır.
0: Ayılar insan yemeği sevmez ama.
2: Sevmediğini nereden biliyorsun Cemal amca?
1: Sevmez oğlum, sevmez.
2: Bence sever ama durumdan duruma değişir.
1: Benim dedem anlatmıştı da adamın birini kovalamışlar ama yememişler.
3: Kurtlara da yakalanmış olabilir. Ben bilmiyorum ki ama olabilir.
4: Yeter!
5: Ne diyorsunuz siz? Çabuk boş lafları bırakın da hocayı aramaya başlayın. Her yere bakılacak. Kocamı istiyorum!

0: olamadık uşağım. Acaba ne oldu hocaya?
1: İyi adamdı. Yazık oldu.
2: İyi babaydı.
3: Ah hocam, ne güzel anılarımız oldu seninle.

0: ocağının değerini bilemedik.
1: İyi babaydı. Allah rahmet eylesin.
2: Hayırdır? Kimin helvasını yiyorsunuz?
0: Şeker ocağının helvasını. Adamın değerini bilemedik.
3: Çok yüklendik ona. Hiç rahat vermedik.
2: Helvanın fıstığını bol katın o zaman. Kendisine de vermeyi unutmayın. Ne de olsa onun helvası. Ha?
1: Baba!
3: Hocam!
0: Uy! Bu bizim hocadır da.
3: Hocacığım benim. Sen!
4: Neredeydin sen bakayım? Ne kadar merak ettik seni. Haberin var mı?
2: Yahu ne yapayım? Camide yapacağım konuşmaya çalışmak için sakin bir yere gidip çalıştım.
1: Kuyu dibi canavarıyla karşılaşmadın yani.
0: Hocam, bir daha seni gereksiz sorularla yormayacağız. Hakkını helal et da.
5: Evet hocam, helal et.
2: Ne demek dostlar, helal olsun. Sevdiğine rahat ver, bıktırma onu dünyada. Kadir kıymetini bil, geç olur bir gün yoksa.
6: Hocam, hipopotam beslemek günah mıydı, sevap mıydı?

0: سلام
1: سلام
2: سلام.

0: Mom?
1: Ugh.

0: Honey, honey. Aha. Aha. Aha.
1: Hey! Ben!

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şefkina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: Sahte Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: dakika arkadaşlar. Siz 3 kişisiniz, biz 2 kişiyiz. Haksızlık oluyor.
1: Tamam, zaten ayakta duramıyorum. Ozan ve Can, Ece ve Deniz'e karşı.
2: 1, 2, 3.
3: Harikasın Ece. Biz iyi bir ekibiz.
1: Ozan, Can, dayanın.
0: Kayıyoruz.
4: Hadi, hadi. Ayaklarım kayıyor.
3: Ben de kayıyorum. Dayan Ece.
0: Yer çok kaygan. Bu şekilde oynamak çok zor.
5: Çünkü kar yağdı. Kayarak oynayabileceğiniz bir oyun bulmalısınız.
1: Hmm, evet, çok mantıklı. Mesela ne olabilir?
0: Benim bir fikrim var. Çuvallar.
3: Çuvallar mı? Anladım. Evet, çuvallar harika olur. Hem de şu tepeden. Hmm.
6: Hay Allah, küre küre bitmedi.
7: Ne oluyor? Üşüdüm. Ninem derdi ki uyuyanın üstüne kar yağarmış. E doğruymuş. Hem yem yem. Kar mı yağmış? Sirkelensem iyi olacak.
8: Kar yağmış, kar yağmış. Mirmir batmış çıkmış. Soğuk. Rrr. Ama yumuşacık. Mirmir, hadi bat ve çık. Hı? Kardan aç.
7: Ne oldu şimdi?
8: Ha, çok eğlenceli. Kardan adam mı o? Ne tuhaf bir kardan adam bu. Sevimli olmuş ama. Çocuklar yaptı herhalde. Kardan adam hareket ediyor.

0: Olamaz. Yine mi? Neler oluyor yukarıda? Yo, mir yine mi?
1: Bu kargaşa nereden çıktı bu ara?
2: Sığamadım.
0: Yuvama kar atıyorsun. Bir de kocaman vücuduna girmeye çalışıyorsun. Neden böyle garip davranıyorsun?
2: Özür dilerim dostum. Demin kardan adam hareket etti. Şimdi beni yakaladı.
1: Kurtaracağım seni dostum.
2: Bırak beni. Bırak. Bırak. Kes kes. Yardım.
1: Bir, iyi misin? Seni kurtardım.
2: O kardan adam değildi. Sendin.
0: İlahi Mirmir. Hiç kardan adam hareket eder mi yahu?
2: Zaten çok da korkmadım.
1: Tabii.
3: Mert abi dikkatli sür.
4: Bu çok eğlenceli.
5: Uçuyoruz.
6: Hayır, kayıyoruz.
7: Taş. Yardım.
4: Bu çok eğlenceliydi.
8: Çuval yeterince dayanıklı değil. Kaymak için başka bir çözüm bulmalıyız.
9: İlahi çocuklar. Madem kaymak istiyorsunuz, bunun daha güvenli ve eğlenceli bir yolu daha var.
4: Sahi mi nene? Nedir?
9: Beni takip edin. Değirmene gidiyoruz.
10: Yaşasın!

0: Bu gezinti fikrini sevmedim. Ne güzel dinleniyordum.
1: Yeterince dinlendin Temtem. Mis gibi dağ havası. Oo.
2: Her yer bembeyaz. Gözlerini aç ve bak Temtem. Bak Temtem.
0: Anladım, neden iki kere söylüyorsun ki baktım.
3: Hey! Hey!
1: Şşş! Sesimiz yankı yapıyor.
2: Bu çok eğlenceli. Merhaba, ben Mirmir.
4: Ben Mirmir.
5: İşte burada.
6: Değirmen de işimize yarayacak. Ne olabilir ki?
5: İşte sandık.
6: Vay. İşte şimdi oldu.
2: Mirmir, sen harikasın dostum. Harikasın dostum. Duydunuz mu? Bana diyor harikasın diyor.
1: Çünkü sesin yankılanıyor da ondan. Bu sözleri sen söylüyorsun.
2: Bu kadar gerçekçi olmak zorunda mısın? Biraz hayalperest ol. Tıpkı benim gibi.
3: Mirmir, hayaller kurar.
4: Hayaller kurar.
0: Kar topu.
1: Temtem, ne diyorsun? Kar topu mu oynayalım? Ha?
3: Kaçan!
1: Temtem çok yavaş.
3: Koş Temtem.
1: Hadi Temtem hadi.
6: Çekilin yoldan. Geliyor Ozan.
7: Ozan, Efe, benimle gelin. Gel bakalım buraya.
6: Sen de benimle geliyorsun köstebek.
1: Yavaş, yavaş. Duymuyor ki beni.
2: Allah'ım, sen kurtar beni Allah'ım.
3: Allah'ım, sana şükürler olsun.
7: Hah, işte oldu. Şimdi kızaklarınızla kayarak yarış yapabilirsiniz.
6: Suku tutun dostum. Mirmir, hazır mısın dostum? Ben de soruyorum sanki cevap verecekmişsin gibi.
0: Yem yem yem yem.
2: Temtem. Hey, uyan Temtem.
8: Biz kazanacağız. Elbette.
7: Ve başlayın. Ama aynı anda.
8: Aynı anda.
7: Kazanan
6: biziz.
2: Biz kazandık bence.
1: Yo, bence biz.
7: Kazanan hepiniz. Aynı anda çizgiyi geçtiniz. Tebrikler.

0: Eğlendiniz mi bakalım?
1: Hem de çok. Pekmez mi o?
0: Tertemiz karın üzerine pekmez. Pekmez kış aylarında içinizi ısıtır. Hadi bakalım.
2: Bize de verirler mi acaba?
3: Şöyle bak, şöyle.
0: Alın bakalım.
3: Dedim sana, bu bakış hep bir işe yarar.
4: Yarışı kim kazandı?
3: Günaydın Temtem. Yine tüm macerayı kaçırdım.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör,

0: 미니미씨. 이시대 미니미 기빔.
1: �ugün yapacağımız keşif yaprak nasıl sararır, sararınca ağaçtan nasıl düşer ve yere düşen yaprakları temizlemek. Of, bu nasıl konu ya?
2: Dedim sana, kim ne yapsın düşen yaprağın nasıl düştüğünü tilki.
1: Başka konu yok ki elimizde.
2: Bulmamız lazım.
1: Nereden teleskop, nereden bulacağız?
3: Buldum.
1: Oh. Ha? Ay. İyi misin haberci?
3: İyiyim, iyi.
2: Ne buldun haberci?
3: Haber.
1: Haber mi?
3: Evet, hem de 10 numara.
1: Anlat bakalım haberci. Bakalım gerçekten iyi mi?
2: Tilki, yere düşen yaprağın sağa sola salınmasından daha kötü olma ihtimali var mı sence?
1: Abartma teleskop.
3: Bir dakika. Şimdi ben size haber getirmeseydim, yere düşen yaprakların kendini rüzgara bırakarak uçuşunu mu haber yapacaktınız? Buraya gelmek için uçuyordum. Gökyüzünde adeta bir yaprak gibi salına salına...
2: Haberci!
3: Tamam. Gökyüzünde aşağıdan yukarıya 3 tane simsiyah bulut gördüm.
4: 3 mü?
2: 3 mü?
3: Siyah olmasına ve aşağıdan yukarıya uzanmasına değil de 3 tane olmasına mı şaşırdınız?
1: Şaşkınlıktan ne tepki vereceğimizi bilemedik haberci.
3: Sizce bu iyi bir konu mu?
1: Evet sevgili duyarlı dostlar, bu kara bulutlar da neyin nesi?
3: Evet, yaklaştım. Bu harika bir keşif uçuşu olacak. İşte orada. Biraz daha yaklaşayım. Gerçi tilki yaklaşma, sadece gözlem yap dedi ama buradan bir şey belli olmuyor ki. Çok yaklaştım ama ne olduğunu anlamadım. O da ne? Neler oluyor? Olamaz.
1: O da neydi?
2: Bilmem. Bir şey düştü aşağı. Kuşa benziyordu.
1: Haberci olabilir mi?
2: Ama haberci siyah değil ki.
1: Evet ama...
2: Kimse kim tilki? Eğer düşen bir canlıysa ki öyle görünüyor, muhakkak yardıma ihtiyacı vardır.
1: Doğru söylüyorsun teleskop. Gidelim. Evet sevgili duyarlı.
2: Bırak şimdi yayını tilki. Acele edelim.
1: Tamam haklısın.
3: Sen olmasan var ya.
5: Yeter haberci, çatlayacaksın.
3: Oy, aman.
1: İyi misin haberci?
3: Bir günde 2 kez düşen birine göre iyi sayılırım tilki.
2: Ah be haberci, bulutun içine mi girdin yoksa?
3: Maalesef.
1: Bu işin içinde bir iş var.
6: Nasıl yani?
1: Siyah bulut nasıl oluşur bilen var mı?
5: Yoo.
3: Ben de bilmiyorum.
1: Aslında siyah bulut diye bir şey yoktur.
3: Nasıl yani? Bildiğin siyahtı ama bulut.
1: Siyah bulut dediğimiz şey diğer bulutlarla aynıdır. Yani su buharıdır. Sadece kütlesi fazla olduğu için, yani kalın olduğu için arkasından vuran güneş ışıklarını geçirmez. Bu da bizim onu siyah görmemize neden olur.
2: Yani?
1: Yani bulut gerçekte siyah olmaz teleskop.
5: Peki ya habercinin tüyleri?
1: İşte garip olan kısım o. Ve daha da garibi habercinin öksürmesi.
3: Ha? Nasıl yani?
1: Canlılar neden öksürür?
3: Hasta olduklarında.
1: Başka?
5: Boğazlarına bir şey kaçtığında.
1: Evet, doğru. Peki başka?
2: Buldum. Dumana maruz kaldıklarında.
1: Aha, işte bu. Tebrik ederim teleskop.
3: Yani benim içine dalıp çıktığım şey bulut değil, duman, öyle mi?
5: Dalıp çıktığın değil, dalıp çakıldın.
1: Kesinlikle öyle haberci. Bulut değil, duman.
5: Peki ne dumanı?
1: Evet sevgili duyarlı dostlarım. Bu duman ne dumanı? Kaynağı ne? Bunu sizler de merak ediyorsunuz değil mi? Şimdi dikkatle bizi izleyin. Kurye, göster marifetini. Bize bir... balon lazım.
5: Balon mu?
2: Sana inanamıyorum kurye. Bu balonu o küçük çantana nasıl sığdırabildin?
5: Meslek sırrı teleskopçum.
3: Keşke biraz daha büyük olsaydı. Ben de uçmak yerine balona binebilseydim.
1: İşte şurada. Daha yukarı kurye.
3: Benden iyi uçuyor bu.

0: Tam da tahmin ettiğim gibi. Bunlar fabrika bacası.
1: Peki neden bu kadar duman var?
0: Fabrika bacalarında dumanları süzmeye yarayan ve içerisindeki zehirli gazları temizleyen filtreler vardır kurye.
2: Demek filtresi yoktu bunun.
0: Ya da filtreleri çalışmıyor.
2: Ne yapacağız?
0: Biz değil haberci, sen yapacaksın. Oraya gidip fabrika sahiplerini uyaracaksın.
2: Memnuniyetle.
1: Dumana girme.
2: Merak etme.
0: Evet, benim sevgili, meraklı ve duyarlı dostlarım. Haberci fabrika yetkililerine ulaştı ve yetkililer filtreleri değiştirdiler. Böylece çevre temizliğine katkı sağlamış olduk. Ama heyecanlıydı ha? Ne dersiniz?

0: Çok güzel oluyor. Yaşasın. En sevdiğim meyve suyundan almışlar. Enerji toplama zamanı. Tadı çok güzel. Şimdi resmime devam edebilirim. Gel bakalım kırmızı boya. Bir sürü top çizeceğim.
1: Selam, ben geldim.
0: Hoş geldin abla.
1: Ne yapıyorsun?
0: Resim yapıyorum. Bak, güzel olmuş mu?
1: Çok güzel olmuş. Aa, ama bunlar benim boyalarım.
0: Benimkileri bulamadım. Ben de seninkileri aldım.
1: Ama izin almadın.
2: Acıktınız mı çocuklar?
0: Hem de çok. Bak anne, resim yaptım.
1: Benim boyalarımla.
0: Benimkileri bulamadığım için. Hem ne var ki kullansam?
1: Kullanmanda sorun yok ama sen izinsiz aldın.
2: Ablan haklı Tunacığım. Birinin eşyasını alırken ondan izin almalıyız.
0: Özür dilerim. Düşünemedim.
1: Tamam, bu seferlik böyle olsun. Ama bir dahaki sefere izin al, olur mu?
0: Anlaştık.
2: Evet, anlaştığımıza göre artık bir şeyler yiyebiliriz. Oğlum, bu masanın hali ne böyle?
0: Biraz dağıtmışım galiba.
1: Biraz mı?
2: Tuna, şuraya bak. Her yer parmak izi olmuş.
0: Resmi parmak boyasıyla yaptım ya, ondan. Hepsini ben mi temizleyeceğim?
1: Sen yaptığına göre.
0: Ama anne.
2: Hadi bakalım Tunacığım. Bezleri alıp işe koyulalım.
0: Tamam, temizleyeceğim. Ama yemekten sonra yapsam, çok acıktım.
2: Ama canım, mutfak bu haldeyken burada nasıl yemek yapalım? Boyalı bir yemek yemek istemezsin, öyle değil mi?
0: Boyalı mı? İstemem.
2: Ama enerji vermesi için. Al bakalım. Bu seni yemeğe kadar idare eder.
0: Muz, yaşasın. Çok leziz.
2: Nasıl? İyi geldi mi?
0: Hem de çok. Enerjim geri geldi.
2: O zaman hadi bakalım iş başına.
0: Anlaştık. Her yeri silip süpüreceğim.
2: Hadi Lina, biz de o sırada bahçedeki işlerimizi bitirelim.
1: Tamam anne.
0: Bunu yapabilirim.

0: Beğendin mi anne?
1: Hem de nasıl? Ellerine sağlık oğlum.
0: Hepsini ben yaptım. Bu parmaklarla.
2: Evet, bu parmaklarla kirlettin. Sonra da onlarla temizledin.
0: Haklısın.
1: Parmak böreğini hak ettin.
0: Börek mi yiyeceğiz? Yaşasın.
1: Hadi sen git biraz dinlen. Biz de hızlıca yapalım.
0: Anlaştık. Gelin parmaklarım, sizi dinlendireyim. Çok yoruldunuz.
2: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Lina ve...
1: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
2: Bugün yine...

0: sizin için harika bir tarifimiz var. Kolay kolay yapıp çıtır çıtır afiyetle yiyeceğiniz bir börek. Arkadaşlar, kardeşim ve ben bu parmak böreğini çok seviyoruz. Bakalım siz de sevecek misiniz? Hazırsanız başlıyoruz. Önce ne yapıyoruz sultanım?
1: Tabii ki önce elleri yıkıyoruz.

0: Arkadaşlar, ellerimizi yıkadık ve artık parmak böreğini yapmaya hazırız. Siz de hazırsanız işte malzemeler. Bir yufka, bir kase peynir ve biraz su. İşte hepsi bu kadar. Bu kadar az malzemeyle nasıl bu kadar lezzetli olduğuna inanamayacaksınız. Değil mi Tuğba Sultan?
1: Evet şefim. Tadına doyulmayan bir börek oluyor. Hadi hemen başlayalım.
0: Arkadaşlar, böreği yapmak için önce tezgahımızı iyice siliyoruz. Çünkü yufkayı açıp tezgahta keseceğiz. Yani tezgahın çok temiz olması gerekiyor. Değil mi sultanım?
1: Aynen öyle şefim. Hem temizlik imandan gelir.
0: Arkadaşlar, parmak böreği için yufkayı tezgahta açıyoruz. Sonra pasta keser gibi dilimlere ayırıyoruz. Bu işi de Tuğba Sultan yapıyor.
1: Şefim, önce yufkayı tam ortadan ikiye bölüyoruz. İşte böyle. Sonra da dörde.
0: Bakın, artı şeklinde keserek dört parçaya böldük.
1: Şimdi de bu parçaları ikiye bölüyoruz.
0: Dört parçamız vardı, onları da ikiye bölüyoruz. Ve toplamda sekiz parça yufkamız oluyor.
1: Evet şefim, eşit sekiz parça yufka. Bu da sekiz parmak börek demek.
0: Yufkalar kesildiğine göre artık içlerini koyup sarabiliriz. Bakın arkadaşlar, yufkanın kenarına biraz peynir koyuyorum. Sonra da iki kenarını katlıyorum. İçindeki peynir pişerken dışarı çıkmasın diye. İşte böyle. Sonra da rulo yapıyorum. Yani böyle sarıyorum. Ama tam ucuna kadar değil. Ucunu biraz suyla ıslatmamız gerekiyor. Peki neden ıslatıyoruz anne?
1: Yufka birbirine yapışsın ve pişerken açılmasın diye şefim.
0: Aa, şimdi anladım. Duydunuz arkadaşlar. Parmak böreğinizin ucunu ıslatmayı unutmayın. İşte ıslandı.
1: Artık tamamen sarabiliriz.
0: İşte ilk parmak böreğimiz hazır. Gördüğünüz gibi yapmak çok kolay. Arkadaşlar, bütün parmakları, yani yufkaları sardık. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Şimdi de onları kızartıyoruz.
0: Tabii ki bu iş Tuğba Sultan'ın.
1: Yağ ısınınca börekleri tavaya koyuyoruz. Çok kısa sürede kızarıyorlar.

0: Bakın, rengi böyle altın sarısı olduğunda kızarmış demektir.
1: Oo, mis

0: pişmiş. Hadi hemen yiyelim.
1: Evet arkadaşlar, parmak böreğimiz yemeğe hazır. İnşallah tarifi beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı videonun altına yazmayı unutmayın. Hoşça kalın.
2: Allah'a emanet olun.
0: Harika oldu. Gerçekten harika görünüyor. Parmak gibi. Ama bunlar dev parmağı gibi.

0: gibi, değil mi anne?
1: Evet oğlum, çok acıkmasındır diye dev parmakları yaptık. Evet, alın bakalım.
0: İyi yapmışsınız.
1: Hadi afiyet olsun.
0: Oh, nefis olmuş. Anne, yemekten sonra top oynamaya gidebilir miyim?
1: Olur.
0: Abla, senin topunu alabilir miyim?
2: Tamam canım, tabii ki alabilirsin.
0: Bakın, izin istedim.
1: Aferin benim akıllı oğluma.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

Parçası her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Bu simülasyon da çok iyi geldi. Uyku bastırdı birden. Dışarıda yağmurun sesi. Göz kapaklarımı yerinde tutamıyorum. Bir battaniye alayım. Üşütmeyelim. Çocuklar nerede kaldı acaba? Neyse, az gözlerimi dinlendireyim.
1: Ay, of! Ne kadar yağmur yağdı.
2: Yağmur dindi ama ıslandık. Üşüdük de.
1: Civan, sana kaç kere söyledim aslında. Dışarı çıkarken hava durumuna bak. Şemsiyemiz olsaydı ıslanmazdık.
2: Bana diyene bak. Dostum, madem sen baksaydın ya hava durumuna.
1: Çok haklısın, ne diyeyim.
2: İyice üşütmeden içeri girelim. Profesör bizi bekliyordur. Profesör!
1: Profesör!
2: Profesör! Hı? Profesör kapıyı açmıyor.
1: Hiç böyle yapmazdı. Acaba ne oldu ki?
2: Bilmem, merak ettim.
1: Allah Allah! Uzanamıyorum!
2: Dur dur! Harika bir fikrim var.
1: Profesör!
2: Profesör!
1: Profesör! Hey, profesör!
0: Ha? Yaman? Aa, gitti. Rüya mı görüyorum acaba?
2: Profesör!
0: Ha? Civan! Neler oluyor? Çocuklar, ne yapıyorsunuz?
1: Sonunda profesör!
3: Başım döndü. Durun artık çocuklar.
4: Duramıyoruz.
0: Çocuklar, iyi misiniz?
1: Oy, iyiyim, iyi.
2: Ben de iyiyim profesör, endişelenmeyin.
3: Oh, çok şükür. Dikkat edin çocuklar. Allah korusun, bir yerinize bir şey olabilir.
5: Haklısınız profesör.
3: Siz de epey ıslanmışsınız. Hadi bakalım, içeri geçelim. Sizi beklerken uyuyakalmışım. Yağmurun sesi ninni gibi geldi sanki.
1: Oh, battaniye çok iyi geldi. Isındım.
2: Aslında ben pek de üşümemiştim.
1: Tabii tabii, hiç üşümedin. Baksana nasıl da belli oluyor.
2: Bu yumuşacık yastıklar ve sıcacık battaniye ısıttı beni de.
0: Vücudumuzda da bizi battaniye gibi saran, yastık gibi koruyan, hatta vitaminleri depolayan bir dokumuz var aslında.
1: Aa, ısıtıyor, koruyor, enerji dolu. Süper bir kahraman tarif ettiniz sanki.
0: Süper, mucizevi bir doku.
6: Yeni simülasyonumuz hazır.
0: İşte, yükleme tamamlandı. Yeni simülasyonumuz hazır bile. Biliyorsunuz bilim yarışmasına da az vaktimiz kaldı.
2: Biz kazanacağız.
0: İnşallah çocuklar, inşallah. Yeni keşfe hazır mısınız?
1: Peki nereye gidiyoruz?
0: Hipodermis, diğer adıyla deri altı dokusuna.
2: Yoksa biraz önce bahsettiğiniz ısıtan, koruyan ve enerji depolayan süper dokuya mı gidiyoruz?
0: Tam üstüne bastın Civan, ayağını kaldır.
3: Şaşkın. Yani doğru bildin demek istedim.
2: Ha, anladım.
1: Hadi kaşifi çağıralım.
4: Kaşif! Kaşif!
2: Başlıyor yeni keşif.

0: İşte tüm vücudumuzu kaplayan derimiz. Derimiz 3 katmandan oluşur.
1: Tüm vücudumuzu kaplıyor demek ki. Peki bizi ısıtan, koruyan
2: ve enerji depolayan hangi katman?
0: Aradığımız derinin en alt dokusu hipodermis. Yapısı sayesinde vücudumuzu yastık gibi dış dünyadan korur. Isımızı dengeler ve bizi soğuktan korur.
2: Tıpkı bir battaniye gibi. Isımızı dengeliyor. Bizi